Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168 69. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalü dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyaghfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehum tarika ve onları tarika-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine biha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

0: Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu ane yetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yara külle ayetin la yumini biha. Ve en yara sebiler rüşdi la yette huzur sebila. Ve en yara sebiler gayye yette huzur sebila. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnne iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya.
1: buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesinin anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Eyvallah.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 faz olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs durumu arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyidir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası. Nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım. Çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir.
1: Allah.
0: İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük

karanlıklardan örülür. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil, bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıktan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası, bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarıyı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür, yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah Teala tarafından doldurulmuştur, hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safhinde gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan

0: faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de yani tövbe-i nasuhtan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut oldu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. iç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslının 6.sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin, kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davetet da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/4'ü size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah-u Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah-u Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil, ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere, dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında, sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını seversiniz, her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi, her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük edersiniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde. Şimdi diyor, çık ortaya. Sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat, yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler, bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok, hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayr eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizim üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Size yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor. Veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz, bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerlerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine denelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Evet, sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden bir müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsimiz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirine götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derece arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derecat kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece atettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. 3 ayrı kişi, 3 ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının gadrine ulaşmış olan kişi bu gadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse, daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa, orada durur. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla direnen bir mevsize var ki, o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine, av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükür etmeniz lazım. Neden? Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinlettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar. Dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör

oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, Hak'tan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala Hak'tan indirdiği nurlarla demiyor. Hak'tan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi, haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazıl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlarına sahip olan nurlar, ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazıl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazıl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine, atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin önünde de söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın
imanı yazmak.

olması, o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın onları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ömürlere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın güzel söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarında buluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfının mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmelere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi
Allah'a insanoğlunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerinde bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz katkıya şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya,
O Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyük sırrıdır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyük sır, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinin de ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz, ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate
namazı kılıp da bitirdikten sonra feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin avan, ister istemeyerek girin kerhan ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tavan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii bu size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız, yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift tecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun
yedi kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazlını getirip nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsimizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsimizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsimizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbine nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, ibra edemem, çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlalar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan
nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri, hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levamiyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor.
sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini teskiye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs teskiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen teskiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah-u Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah-u Teala'ya döndür, Allah-u Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor. Ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, teskiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıdret-i müntehaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah-u Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahu innehu hüsnül me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kede 7, %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı, %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız.
Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın kulları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühen nasibidur rabbikum ellezî halekâküm lealeküm tettekûn." Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyye ileyhi eyyette." Ona dön. Allah Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yediği kadarıyla tezkiye eden kişi her tezkiye kadarıyla ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salavat.

0: Talip abi.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak, tatlı uykunu bozma, buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun, üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? iradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatırsınız. İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
3: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah-u Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak elde tutmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırsan gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götürür.

sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıları, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'ı yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. O zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş.

0: Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki mürşidinize ulaşacaksınız. Üç Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa hiçbirisi zamanımız literatüründe farzlar arasında yer almıyor. Değil farzlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saadetine sahip olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetine sahip olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçaklı birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı taraftan onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldı, dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük hasret neydi diye sorarsanız sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız o bütünü sevgi halesi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsin sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah-u Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin da öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah-u Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar. Onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yorulmuş olsaydınız, ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki, o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun, onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütünlüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi, sizin sevdiğinizi fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak. Bütün diğer hasletlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onu sevdiğimden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Hem de işte o ona sahtı diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin, durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahamda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. onun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği, insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası, başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nesleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yol. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız o nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışla, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekiyor. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır. Hasretle boyatar. Hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bununla da hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün sayı mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin affetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasletlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada durmamakın orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor. Yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kendi çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Efendimiz Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır diyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan sözü bile durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da giriniyor?
0: Allah razı olsun. Evvela her şeyden bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere. Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki arkada bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabi gidin. Hepsi ocaktandır. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybederim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaluz ile Fleveze Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yerlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapaklarıyla. Ve Andalus'ta dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telafat veriyor. Rüzgar Andalus'un arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Fleveze Deniz Savaşı'nı. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indince hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki görmüyor musun diyor Peygamber'e.

Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyoruz. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da başaca gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafı rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu, gözleriniz yaşayacak muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz ama onlar yaptılar. İlahi Kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürmüşse,

0: yapıyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var, Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalarını tutuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah buradan hatırlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selam.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlm-i ledun Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilm-i ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilm-i ledun ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilm-i ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilm-i ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmin edunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıklıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun'a dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde.
2: tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak, Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala'nın ilmi neduğunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor, şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani sin, Şam'a, Şin'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tayin mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah-u Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a tayin mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor.

bir karıncayı ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüçüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüçüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüçüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah-u Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah-u Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lezunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün
İblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene vasıtı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta
Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul, ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış. Gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. E sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın.
hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Bense Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk
o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilmi ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de
görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki bir aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz Hasan kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya bir ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına ruhu vücuduna örtü olarak ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor Allah'ın zatına ulaşıyor ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi
Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kademesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, iki kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı, nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebu Bekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım, belki de daha küçüktüm.
3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru. Halim ona ekmek verdi.

sorumu ikinci sefer daha Allah-u Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77 o devirde bizim henüz bir mescidimiz yoktu ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilimlerin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fizinetesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: آمین.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek.

0: ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç saatinde idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmeyelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ s-sırâta l-mustakîm. Sırâta l-ezzenâ ve mutâlefin gâbim. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eûzü Besmele'yle başlayalım inşallah. Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir defa daha Allah'a şükretmek için bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz ve şükretmek için çok sebeplerimiz var. Sevgili kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, işte beraberiz. Sanki bu ibadet yerinin içindeymişsiniz gibi, bu mescidimizin içindeymişsiniz gibi, biz de sizin odanızdaymışız gibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremiyle karşı karşıya değil miyiz? Haftada 4 gün bir arada oluyoruz. Hep Allah'tan bahsetmek üzere, hep mutluluğu yaşamak üzere. Unutmayın, bütün suallerinizin cevabı Allah'ta vardır. Öyleyse bir güzelliği daha hadi beraber yaşamaya başlayalım. Hadi beraber Kur'an-ı Kerim'de bir yolculuğa çıkalım. Suallerin cevapları hep Kur'an'la alakalı. Hep kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın yolunda mutlu olmak üzere var olmalıyız. Eğer kendimizi başkalarına adarsak, başkalarını mutluluğa adarsak, bu istikamette en başarılı sonuçları alırız. Ve suallere geliyorum. İstanbul'dan Melike Hanım kardeşimiz der ki, Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, diyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm. La yedibüküm men dalle izat edeytüm. Sümme mercüküm cemiyam. Fe yünebbiüküm bima küntüm taminun. Allah-u Teala diyor ki, ey aminu olanlar. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiye edilecek olan bir varlığımız. Sonra da diyor ki, siz hidayet üzere olduğunuz zaman, yani nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız an, nefsinizin kalbine ilk nurlar girip de fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başladığı an, mürşidinize tabi olduğunuz an, bu andan sonra zikir yaptığınız anda bu olay başlar. Dalalette olanlar size zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz ve Allah yaptıklarınızı size haber verecek diyor. Burada nefsinizi tezkiye etme müessesesi var. Nefslerinizin tezkiyesi. Bir insan Allah-u Teala tarafından seçilir. Şayet zalim değilse, şayet asi değilse, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilir. seçildiği zaman o kişinin seçilmesiyle Allah Teala ona öyle olaylar yaşatır ki kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan bir alanda hisseder kendisini. Ve Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah Teala onun dileğini işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye ard arda 10 tane ihsanda bulunur. Bu 10 ihsan yani Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının neticesine tahakkuk eden 10 ihsan, gözlerdeki hicab-ı mestirenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinetin alınması, yerine ifat konulması, Allah'ın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, huşuya ulaşmanız ve Allah'ın size mürşidinizi göstermesi. Bu 10 tane ihsan, mürşidinize ulaştığınız an tesirini derhal gösterecektir. Önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman siz ihsanla tabi olmuş birisisiniz. Öyleyse derhal olaylar dizisi başlar. Allah Teala size 10 tane nimet verir. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinizin mühürünü açmasıdır. Sonra kalbinizdeki küfür kelimesini alır. Üçüncü nimet kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Beşinci nimet. Sonra hidayetler başlar. Ruhunuz vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuz hidayet üzere olur. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Nefsiniz hidayet üzere olur. Fizik vücudunuz nefsinizdeki tezkiyeye paralel seviyede şeytanın kulu olmaktan kurtulup kurtulmaya Allah'ın kulu olmaya başlar. Yani bu da fizik vücudunuzun hidayetidir. Allah size 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlar. Bunu 700'e kadar çıkartacaktır. Ve rahmetle fazla birlikte rahmetle salavatla göndermeye başlar. 10 tane nimet alırsınız Allah Teala'dan. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanızdır. Bu şartlardaysanız, yani Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidinize ulaşmışsanız, bu ulaşmanın neticesinde eğer siz nefs tezkiyesine zikir yapmaya başlamışsanız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat partikülleri mutlaka size ulaşacaktır. Nefsinizin kalbinde göğsünüze ulaşacaktır. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin mühürünü aşağı doğru bastıracaktır. Zilmani kapıyı kapatacak olan mühür orayı kilitleyecektir, mühürleyecektir zikir boyunca. Ve Allah'tan gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin etrafında daha evvel rahmetin oluşturduğu bazın üzerinde yerleşmeye başlayacaktır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs açısından hidayet üzere olmanızı ifade eder. Nefsinizin kalbine ilk gelen ve iman kelimesinin etrafında toplanan ilk partikülle, ilk fazıl partikülüyle siz hidayet üzere olursunuz. Bu ayeti kerime hidayete erdiğiniz zaman demiyor. Maide suresinin 105. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerime hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. İzah tedeytüm. O zaman ki hidayet üzresiniz demek.
0: Bir, hidayet üzere olmamak var. Bu noktadan evvel 10 tane nimet almanıza rağmen, o affedersiniz, bu noktadan evvel Allah Teala'dan 10 tane nimet değil, ihsan almanıza rağmen siz hidayet üzere değilsiniz. Ama uzak bir delalet içinde de değilsiniz. Hidayete yakın bir delalet içindesiniz. Ama delaletiniz her geçen gün az oluyor, az oluyor, az oluyor. Bu 10 safayı düşünüyorsak her safhada onda bir azalıyor. Neticede mürşidinize ulaştığınız zaman delalet sıfırlanıyor. Hidayete adım atıyorsunuz. Hidayete ermiyorsunuz. Hidayete ermek için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 nur birikiminin gerçekleşmesi lazım. Ruhunuzun Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ikna olması lazım. O zaman nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz Allah'a ulaşır. O zaman ruhunuz hidayete erer. Nefsiniz yine hidayete ermemiştir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsiniz yine hidayete ermemiştir. 27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Nefsiniz o zaman hidayete erer. Ama hidayet üzere olduğunuz andan itibaren korunun altına girersiniz. Allah razı olsun. Şimdi burada kardeşimiz, siz nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalet olanlar size bir zarar veremezler buyuruyor diyor. Bu ifade hatalı. Siz nefsinizi tezkiyeye başladıktan sonra demesi lazımdı. Tezkiye ettikten sonra değil, tezkiyeye başladıktan sonra veya nefs konusunda hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, herhangi bir zilmani işlemle meşgul olanlar, okültizmin sahipleri size bir zarar veremezler. Ne cinler size zarar verebilir, ne insanlar zarar verebilir. Diyor ki kardeşimiz, Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimelerinde de وَلَوْشَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah وَلَوْشَاءَ, eğer dileseydi رَبِّكَ, Rabbin لَجَعَلَ النَّاسَ, kılardı اُمَّةً وَاحِدَةً, sizleri tek bir ümmet kılardı. Eğer Rabbin dileseydi, sizleri tek bir ümmet kılardı. وَلَا يَذُلُّونَ مُحْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ.

Allah Teala bunu yapmadı da onlar ihtilaf edip durdular diyor Allah Teala. Veli zalike halakatüm. Allah sizi bunun için yarattı diyor. Tek bir ümmet olmanız için yarattı diyor Allah Teala. Allah sizi tek bir ümmet olmanız için yarattı.

Onlar diyor Allah-u Teala itiraf edip durdular. Ama Rabbinin koruduğu müstesna, Allah'ın korudukları itirafın içinde değillerdir. Çünkü onlar dediler ki kainatın bir tek dini vardır. Bu dünyanın değil, kainatın bir tek dini vardır. Tek bir din. Allah'a ruhu ve çiğ nefsi ve iradeyi teslim etmeyi Allah'ın farz kıldığı tek bir din. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Bütün peygamberler bu standartlarda İslam'dı. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim ettiler. Ve Allah Teala diyor ki Allah hepinizi bunun için yarattı. Tek bir ümmet olup ihtilaflarınızı bitirin diye. Ve temmet kelimeti Rabbike, Rabbinin kelimesi tamamlandı. Emle enne imla etmek, doldurmak demek. Le emleenne cehenneme minel cenneti ven nâzı ecmain. Cenneti, cehennemi insan ve cinlerle tamamen doldurdu. Yani Allah-u Teala'nın senin Rabbinin cehennemi tamamen insanlardan ve cinlerden dolduracağım sözü yerine geldi. Öyleyse burada Rabbinin koruduğu müstesna diyor. İlla men rahime Rabbike.

Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde Levhu muakibatun min beyni yedeyhi ve min harfihi. Onun için onu takip eden, önüne ve arkasına doğru uzanan ve onu muhafaza eden يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emrinden olup onu muhafaza eder. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah لَا يُغَيْرُ مَا بِكَامٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفِسِهِمْ Bir kavim nefslerinin temizlenme ameliyesini bozmadıkça nefslerini tayyip etmedikçe Allah da muhakkak ki onların durumlarını bozmaz diyor. Yani başların üzerindeki devrin imamının ruhunu onlardan almaz diyor. Ve izâ eradallâhü bi kavmin süren eğer bir kavmi Allah azap diledi mi kötü olan onların üzülmesini oluşturan şeyi azabı diledi mi dilediği zaman felâ mereddelehu onu değiştirecek, geriye döndürecek çevirecek bir şey, bir çare yoktur. Ve malehum min dunihi min var. Ve onlar için Allah'tan başka bir yardımcı da yoktur diyor Allah-u Teala.

Allah'ın emrinden bir ruhtan bahsediyor Allah Teala burada ve başının üzerinde olduğunu söylüyor ve onları muhafaza ettiğini söylüyor. Şimdi bakalım Mücadele 22 ne diyor? Allah Teala la tecidu kavmen, o kavmi bulamazsın. Yuminune billahi, Allah'a iman eden, amin olan, ve yevmil ahiri, ve Allah'a ulaşmaya amin olan. Yuvaddune men haddallahi, ve Resulü, Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dost bulamazsın diyor. Ve levkânü âbâihim, onların anne babaları olsa, ve ebnâihim, onların çocukları olsa, ve ihvânühüm, ve kardeşleri olsa, ev aşiretühüm, ve onların aşiretlerinden olsa da netice değişmez diyor. Onları sevişir bulamazsın onlarla diyor. Dost bulamazsın. Ülâike ketebe fî kulübühümün imâne, onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve eyyedehüm bi ruhin minhu, Allah'tan, ondan bir ruhla onlar desteklenirler. Allah'ın katından, oradan, Allah'tan bir ruhla desteklenirler. Ve yudhilühüm cennâtin tezrimin tahtiyel enhârı, altından nehirler akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha, arada ebediyen kalırlar. Radiyallahu anhüm ve radü anhü, Allah onlardan razıdır ve onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. İlâike hizbullah, onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Elâ inne hizbullahi hümün müflühün, İşte onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir. Bütün sahabe öyleydi. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor. Araf 157. Kim o ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Şimdi burada ne görüyoruz? Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler, yed edilirler diyor Allah-u Teala. Ve eyyedehüm, ve onlar yed edilirler, desteklenirler. Bi ruhin minhü, ondan, Allah'tan, Allah'ın katından gelen bir ruhla onlar desteklenirler. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. İşte devamını da söyleyelim. Onlara Allah'ın emrinden olan bu ruh onlara ulaşır ve onlara senin Allah'a ulaşma günü yevmit talakın geldi ikazını yapmak için. Onların üzerine diyor Allah Teala, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Allah'ın emrinden. Ve burada

Allah Teala Rahat Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde de yine Allah'ın emrinden bir muhafız diyor Allah Teala. Yahfezunehu onu muhafaza eder min emrillah Allah'ın emrinden olan ve takip eden

bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Ruh kelimesine kullanmamış, muhafız diyor. Onu muhafaza eder. Hem takip ediyor, muhakibatın hem takip ediyor, hem de muhafaza ediyor. Yani onunla birlikte. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki yed etmek, eyedehüm ifadesi, buradaki muhafaza etmekle eş anlamlı. Üçünde de insanların başlarının üzerinde, yani Mümin 15'te de, Ra'd Suresinin 11. ayet-i kerimesinde de, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde de insanların başlarının üzerinde bir muhafız var. Onları koruyan bir muhafız. Neden koruyan? Evvela Zülmani bütün ilimlerden koruyan. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın büyüsü ve zülmani ilimlerinden hiçbirisi Allah izin vermedikçe bir insana zarar veremez. Ne zaman Allah-u Teala izin vermiyor? Kişinin başının üzerine Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre o kişiye şeytanın büyüsü bir zarar veremez. Şimdi suallerine geliyoruz kardeşimizin. Allah-u Teala el öptükleri zaman onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh ulaştırırız diyor. Bu mücadele 22'de. Bu ayetlere göre insanın mürşidinin elini öptüğü gün delaletten kurtulduğunu ve başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle delaletteki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz diyor. Evet. Allah'ın da söylediği şey zaten bu. Ne zaman bir insan baştan anlattığım gibi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa onun 10 tane nimetinden bir tanesi olan nefs tezkiyesine başladığı anda kalbine fazılların ulaştığı andan itibaren o hidayet üzeredir. O kişinin ruhu sıratımızda kimler üzerinde hidayet üzeredir. O kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Bu ruhun pozitif elektrik yükü cereyanı şeytanın negatif elektrik yükünden her zaman daha güçlüdür. Bu yüzden şeytan her zaman ona yenilmek mecburiyetindedir. Şeytanın elinde bu istikamette hiçbir şey yok. Yani şeytan ilmini, büyüsünü, insanların üzerine cin göndermek yoluyla yaptığı iddiamını devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gidip bu ayetler gelince yerleşmişse onlara söktüremez. Onlara bu zararı veremez. Meğer ki o kişi devrin imamının ruhu başının üzerine gidip yerleştikten sonra yoldan çıkmış olsun. Yoldan çıktığı an devrin imamından şüphe duymaya başladığı an Allah Teala bütün verdiklerini geri alır. İlk aldığı devrin imamının ruhudur. Arkasından o kişinin kendisindeki ruhunu iade eder. Arkasından o kişinin kalbindeki imanı alır. Küfrü tekrar koyarak mühürler. Arkasından o kişiyi huşu sahibi olmanın dışına çıkartır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi yeniden gözlerine takar. Kulaklarındaki bakrayı takar. Kalbine tekrar ifat alıp ekinlet yerleşir. Yerleştirir kişi. Amini olmadan evvelki standartlara tekrar geri döner. O kişi ikinci defa fıskıdır. Ama normal standartlarda bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane insan olarak mürşidine ulaşmışsa devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu andan itibaren şeytanın büyüsü ve iddiamı o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez.
İkinci suali öyleyse bu birinci sualin cevabını verelim. Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle o kişinin başının üzerine velayetteki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. O andan itibaren kurtuluyor. İkinci suali, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz hidayete erdiğiniz zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hayır, yanlış. Hidayete erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman başınıza devrinin imamının ruhu gelir gelmez o noktadan itibaren korunma altındasınız diyor Allah Teala. Başkalarının yaptığı mealleri değil, bizim meallerimize dikkatle bakın. Allah Teala izah tedeytüm diyor. İzah o zaman ki hedeytüm, siz hidayet üzresiniz. Sizin hidayet üzre olduğunuz andan itibaren demek. Ne zaman hidayet üzresiniz? Nefs tezkiyesine başladığınız an hidayet üzresiniz. Başınız üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Şeytanın ona bir hile yapması mümkün değil. Öyleyse bu olaya dikkatle bakın. Burada mutlak bir korumanın altındasınız. Allah-u Teala siz hidayet üzere olduğunuz zaman dalalet olanlar size bir zarar veremezler diyor. Ama kardeşimiz herhalde böyle biliyor. Siz hidayete erdiğiniz zaman olarak biliyor ki sualin geri kalanı buna göre dizayn etmiş çünkü. Sual baştan yanlış. Yani hidayet erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. Şimdi o hidayet erdiğiniz zaman diye düşündüğü cihetle sualini soruyor. Ama biz mürşidimize ulaştığımızda daha ilk teslimimizi yapmamış oluyoruz. Nefs, fizik vücut ve ruhumuzun hidayeti henüz gerçekleşmemiş. Ama hidayet üzere olmuş oluyorsak, burada gene hidayet üzere olmuş oluyorsak diyor kardeşimiz. Güzel. Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye değil, sevgili kardeşlerim, tezkiye kelimesi Z ile yazılır. Tezkiye. Zeyd'indeki Z, Süleyman'daki S ile yazılmaz. Tezkiye değildir. Tezkiye. Biz hidayet üzere olmuş oluyorsak Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye etmemize mi öncelikle bağlı, yoksa esas unsur başımız üzerinde Allah tarafından muhafız olarak gönderilen mürşidimizin ruhu mudur? Hem nefsimizi tezkiye etmemize bağlı bu ayet gereğince, tezkiyeye başladığımız ana bağlı. Tezkiyeye başladığımız andan itibaren hidayetteyiz. Ruhumuz da zaten o noktadan itibaren Allah'a doğru yola çıkabilir. Yani bir insan 10 tane ihsan aldı, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah ona 10 tane ihsanı verdi, kişi mürşidine ulaştı, her şey tamam. Kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder ve o mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. Burası birinci menzil ve birinci sebilin yarısı. Kişi orada mürşidinin bulunduğu dergahta el öpmüşse zaten ruhu orada çıkıp oradaki manevi dergahta yerini alır. Ne zaman ki kişi bu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Yerleştiği andan itibaren zararlı olanların o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir.
Ama ruhun, kişinin vücudundan ayrılıp da o dergaha gelmiş olan ruhun, oradan öteye geçip ana dergaha ulaşması ve oradan birinci gök katına ulaşması kişinin zikrine bağlıdır. Zikir varsa birinci kata ulaşacaktır ruh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. katlara ulaşacaktır. 7. katın 7 tane alemine geçecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Bunlar zikirle gerçekleşebilir. Ve nefsimizin tezkiyesi de tasfiyesi de hidayet adlı bir müesseseyi içerir. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşarak teslim olmaktır. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirip yasak ettiği hiçbir fiili işlemememiz halinde geçerlidir. Nefsimizin tezkiyesi de aynı standartlara tabidir fizik vücutla. Nefsimizin %100 faziletlerle dolu olması, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıyla ancak nefsimiz hidayete erer. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla misakimizi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim etmesiyle, teslim olmasıyla ahdimizi, nefsimizin tasfiye olmasıyla, bütün afetlerden %100 kurtulmasıyla nefsimizin yeminini yerine getiririz. Üç vücudumuzu böylece Allah'a teslim olur. Öyleyse demek oluyor ki başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren, muhafız geldiği andan itibaren artık olay tamamlanmıştır. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde büyü, sihir, güdam yapamaz. Sihir büyünün Arapçası, Türkçemizde sihire büyü diyor insanlar. İstanbul'dan Burcu ve Serap kardeşlerimiz diyorlar ki, birinci suallerinde kiramen kâtibin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melek ise sadece günahları kaydettiğine göre, bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken, hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Böyle bir mekanizma yok. Böyle bir mekanizmanın çalışmasına da gerek yok. Neden yok? Çünkü elimizde mizan var. Kıyamet günü orada elimizde mizan olacak. Kiramen katibin meleklerinin de hem sağ taraftakinin hem de sol taraftakilerin de mizan var. Düşüncelerimiz de filme alınıyor. Yaptığımız ameller de filme alınıyor. Her ameli yaptıkça, mesela zikrettikçe, birinci saniye zikrettik, Allah dedik. Allah dediğimiz an, iş dünyamızda bu kelime yankılandığı an, bir derece mutlaka kazanırız. Nasıl kazanırız? Kiramen Kâtibin meleğinin elindeki mizan otomatik olarak bizim hayat filmimize işlem tamamlandığı anda, o saniye tamamlandığı anda bir derece ilave eder. Kümülatif değer bir derece artar. Tekrar Allah dedik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dedik 5 defa. Her Allah deyişimizde bir derece artımız söz konusudur. Hem kümülatif değer değişir, toplamaların sonucunu bildiren değer değişir. Hem de hayatımızda o rakam olarak mutlaka yeşil rakam olarak ilave edilir. Hangi tarafa ilave edilir? Sağ taraftaki kiranın katibin meleklerinin bulunduğu tarafa ilave edilir. Biz zikir yaparken derecat kazanırız. Zikir yapmazken derecat kaybederiz. Ama zikir yapmazken her saniye derecat kaybederken, zikrimiz olmadığı için biz derecat kaybederken, bir taraftan da birisine biz iyilik yapmayı düşünüyorsak, zikirsizliğin bize kaybettirdiği derecatın bir taraftan kaybedilmesi söz konusuyken,
öbür taraftan da devamlı derecat kazanırız. Başkalarına bir güzelliği ulaştırmaya çalıştığımız, bunu düşünmeye başladığımız andan itibaren biz derecat kazanırız. Öyleyse zikir yaparken derecat kazandığımız gibi namaz kılarken de derecat kazanırız. Cem'e hangi iyiliği yaparsak o anda da derecat kazanırız. Ama namaz kılarken namazın derecatını kazanırız. Aynı zamanda her saniye bir derece kaybederiz. Ama namaz kıldığımızın çok daha fazlasını kazanırız. Öyleyse bir taraftan elimizdeki mizan, sol taraftaki filmimize her saniye zikir yapmadığımız her saniye bir derece, negatif derece, kırmızı derece kaydederken, sol taraftaki kiramen katibin meleklerinin derecatı yükselirken, bir taraftan da sağ taraftaki kişi namaz kılarken her saniye bir derecenin çok ötesinde derecat kazanıyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki daima normal standartlarda ben size 1'e 10 veririm. Kişinin hangi standartlarda olduğu, hangi seviyede olduğu mizan tarafından net olarak bilinir. Ve o seviyeye göre eğer bir insan namaz kılıyorsa namazın da bir insana 5 derece kazandırdığını düşünelim aynı saniye, 1 saniyelik zaman zarfında. Bunun 10 katını vereceği için Allah Teala en az 50 derece yazılır aynı saniye. Bir derece zikirsizlikten dolayı kaybederken sol tarafımızda bir derece yazılırken sağ tarafımızda 50 derece yazılır. Ama biz Allah'ın yoluna girmişsek 5 derecelik bir kazanç 100 katını bize Allah Teala kaydettireceği için mizana 500 derece yazar. Bir derece kaybederiz, 500 derece kazanırız. Eğer biz Allah'ın evliyası olmuşsak 700 kat kazanacağız. Eğer kazandığımız derece 10 derece ise onun karşılığında 700 katını alacağımıza göre 7000 derece kazanırız. Ve 7000 derece kazanırken sağ tarafımızdaki yeşil rakamlarla sağ tarafımızdaki film 7000 derece kazanırken sol taraftaki film 1 derece kaybeder. Aynı anda iki ayrı mizan aynı mizan iki tarafa birden aynı sonucu aynı anda kaydeder. Negatif ve pozitif puanlar birbirini takip ederek devamlı işler. Şimdi bunların ışığında suallerin cevaplarını verelim. Diyor ki kardeşimiz, kiramen katibin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melekler ise sadece günahları kaydettiğine göre bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Belli olmadan evvel çalışmaz. Belli olduğu an derhal oraya mark eder. Derhal oraya rakamı yazar. Kiramen katibin melekleri ellerine temeşir alıp da yazmıyorlar. Ellerindeki mizan nasıl şimdi bilgisayarlarda birinin bilgisayarından öteki bilgisayara e-maili anında ulaştırabiliyorsanız orada da bilgisayar sistemi anında pozitif değerleri sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin hayat filmine, anında negatif değerleri sol taraftaki kiramen katibinin hayat filmlerine kaydeder. Düşüncelerimizin alındığı filmde derecat yoktur. Sadece düşüncelerimiz görünür. Çünkü düşünceler insana derecat kaybettiremez. Hiçbir şey yapmayan ama kötü bir şeyler düşünen insan bu kötü düşünce sebebiyle derecat kaybetmez. Bundan istisna var mıdır? Evet. Başkaları hakkında kötü düşünmek, onları bir kötülük yapmayı tasarlamak kişiye derecat kaybettirmez. Fakat ne zaman bir insanı yapmadığı bir suçla suçlarsanız bu iftiradır ve böyle bir dizayn içinizdeki sessiz sesi de olsa size derecat kaybettirir. Ve ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Öyleyse bir saniye evvel yazılmaz. Bir saniye evvel kiramen katibin meleklerinin bir şey yapması gerekmez.
aynı saniye, ikinci saniyeye geçmeden hemen hayat filminize bir rakam Kiremen Katibin meleklerinin kontrolünde olan mizan tarafından otomatik olarak hayat filminize yazılır. Bir saniye önce değil, işlem gerçekleştiği an. İkinci saniye hayatımızın herhangi bir saniyesinde işlediğimiz bir sevapla derecat kazanırken o an zikretmediğimiz için derecat kaybediyorsak, ikisi de gerçek, hem sağdaki hem soldaki meleklerin ikisi de kayıtta mı olur? Melekler sadece birer gözlemcidir. Kiramen Katibin melekleri gözlem sahibidir. İşlerin yürütülmesinden mesuldürler. Kayıtları yapan mizandır ve o mizan hem sağ tarafa hem sol tarafa aynı anda kumanda eder. Bir insan namaz kılıyorsa bir taraftan, öbür taraftan da zikir yapmıyorsa, zikir yapmadığı için her saniye bir derece kaybedecektir. Ama namaz kıldığı için diyelim her saniye 10 derece kazanacaktır. Ama bu adam Allah'ın evliyasıysa 700 katını alacağı için bir derece kaybedecektir sol taraftaki hayat filminde, sağ taraftaki hayat filminde 7000 derece kazanacaktır. Aynı anda kaydedilir. İkisi de, iki tarafta da kayıt yapılır. İkisi de olayın bütününü mü kaydederler? İkisi de olayın bütününü kaydederler ve hayat filmlerinin soldakinde derecat kaybı, sağdakinde derecat kazancı kaydedilir sadece. Yoksa ikisi de aynı filmdir. Üçüncü suali kardeşimizin, düşüncelerimizin filmini kaydeden mekanizmayı niyetimizin hayat filmimiz çekilirkenki rolünü açıklar mısınız diyor. Bir adam tabancasını temizliyor evinin bahçesinde. Tabanca elinden düşüyor. İçinde bir tek kurşun var. Bu elinden düşen tabancanın tetiği bir yere tıkılıyor. Çıkan kurşun yoldan geçen bir adamın ta kalbine isabet ediyor ve kişi ölüyor. Bu kişinin hayat filminin düşünce kesimine bakarsanız, onun düşünce kesiminde yoldan geçen adamın öldürülmesine dair hiçbir işaret göremezsiniz. Onun düşüncesinde tabancanın temizlenmesi var sadece. Ve olay olmuştur, vücut bulmuştur, adam ölmüştür diğeri, ama onun kafasında o adamı öldürmek konusunda hiçbir taahhüt eseri yoktur. Düşünce filminde böyle bir taahhüt olmadığı için, taahhüdün olmadığı bir dizayn içerisinde hayat filmine değerler yazılır. Bir başka kişi ise buna benzer bir olayı planlamıştır diyelim. Bir kişiyi tesadüf süsü vermek suretiyle kendisinin hiç kastı olmaksızın öldürmek istediğini söylüyor. Öyle kurnazca bir dizayn yapmış ki tabanca gerçekten elinden düşüyor. Ama onu olduğunu düşünelim böyle bir şeyin. Zor bir misal söylüyorum. Öyle bir şekilde elinden düşülüyor ki tabanca yere düşerken tetiği bir yere takılıyor. Tabancanın ağrıyla tabanca ateş alıyor. O sırada yakın mesafeden geçmek sonra alama isabet ediyor. Ölümüne sebebiyet veriyor. Bu kişinin hayat filmine baktığımız zaman bütün bu taahhüt unsurlarını görürüz. Nasıl onu dizayn etmiş, nasıl tabancayı o noktaya göre ayarlamış, nasıl öldürme fiilinin bütün faktörlerini tasarlamış, şekle sokmuş, sonunda da adamı öldürmüş. İki hayat filmi arasında fizik görünüşte bir farklılık göremezsiniz. Yani kişinin aksiyonları itibariyle tabancasını temizleyen bir adam var, tabancanın elinden düşmesi ve patlaması var. İkisinde de aynı film. Ama düşünce filmine baktığınız zaman birinde o adamı öldürmek için kasıtlı son derece ustaca bir tuzak hazırlamış olduğunu görürsünüz. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir.
ve mizan bunların taammüt miktarına göre değer vereceği için taammüdü %100 kontrol altında tutar. Öyleyse

realite %100 derecelere yansır mizanın sayesinde. Mizan, yeryüzündeki bütün fiilleri bütün taammüt derecelerine göre ayrı ayrı otomatik olarak hesaplayan Allah'ın ilahi kompütür sistemidir. Kayıtlarını otomatik olarak gerçekleştirir bir muhteşem dizaynda. Allah razı olsun. Öyleyse demek ki bir düşüncelerimizin filmini çeken mekanizma var. Bir adam otomobilini sürüyor, yoldan geçen birine çarpıyor ve onu öldürüyor. Düşünce filmine baktığınız zaman o kişinin böyle bir niyetinin var olmasını veya var olmamasını hayat filmindeki onun düşüncelerinin filminden son derece net olarak hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlarsınız, görürsünüz. O kişiyi öldürmeyi tasarlayan, planlayan adam hangi noktadan itibaren arabasını nasıl sürüyor? Düşüncesi ne? Adamı öldürmek. Bu öldürmenin onun düşüncesine yansıyan şekli bütün boyutlarıyla suçunu haykırır. O kişi suçludur, ötekini öldürmüştür. Ama arabasını biraz dalgın bir şekilde süren bir insan ansızın karşısına çıkan falanca adama çarpmıştır. Adam gene ölmüştür. Ama onun hayat filmine baktığınız zaman düşüncelerine ait olan bölümüne orada taammüt yoktur. Hiçbir zaman o adamı öldürmeyi düşünmemiştir. O zaman sonuç bütünüyle değişiklik gösteriyor. Böyle bir dizaynda taammüt olmayan, taammüden adam öldürmeyi düşünmemiş olan, niyetlenmemiş olan bir kişinin amel defterine öldüren bir kişinin kasıtlı öldüren, kurarak, tasarlayarak başka birinin ölümüne kaza tüsü vermek suretiyle sebebiyet veren bir insanın kaybettiği dereceyle hataen başkasını öldüren, hiçbir zaman böyle bir kasıtın sahibi olmayan bir insanın kaybettiği dereceler birbirinden ovayla dağa kadar farklıdır. Görülüyor ki taammüt, düşüncemizin filmlere çekilmesi son derece önemli bir adalet müessesesini %100 gerçekleştirir. Allah'ın adaleti şaşmaz adalettir. Taammüt yüz üzerinden yüzle hesaplanarak bir insanın veya bir insanlar topluluğunun hiçbir zaman yapamayacağı bir hızda Allah'ın ilahi kontrolüyle sonsuz hızla anında gerçekleştirilir derecat ve adamın hayat filmine o derecat derhal yerleştirilir. İkisinde de negatif tarafa bir takım değerler yerleştirilir. Ama birisi kasti olmaması sebebiyle sadece tedbirli olmamasının gerektirdiği küçük miktarda bir puan kaybıyla bitirir. Öteki belki onun 100 bin misli fazla ceza alacaktır. Derecat kaybı oluşacaktır. Tamiden adam öldürdüğü için. Dördüncü sualleri kardeşlerimizin. Allah'ı hiç zikretmeyen bir insanın sol taraftaki kiramen katibin meleği sürekli kayıtta mıdır? Söylediğimiz gibi kayıtları yazan kiramen katibin melekleri değildir. Onlar işlemi takip edenlerdir. Yazan bir ilahi kompütür sisteminin başka bir ilahi kompütür sistemine yazdırması suretiyle tahakkuk eder. Mizan yazdıran bilgisayardır. Hayat filminiz ise yazan bilgisayardır. Yani kiramen katibin meleği kayıtta değildir hiçbir zaman. Onlar işlemleri takip ederler ve bundan sorumlu meleklerdir. Vazifelerini hiçbir zaman aksatmazlar. Ama yazdıran sistem Allah-u Teala'nın ilahi kompütür sistemidir. Sürekli kayıtta mıdır diyor. Ondan sonra soruyor kardeşlerimiz. Bu durumda sürekli derecat kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap

de amel defterinin sağ taraftan verilip verilmeyeceğini açıklarmadınız diyor. Eğer bu kişi Allah Teala'nın yoluna girmemişse amel defteri mutlaka sol tarafından verilecek. Başka bir çözüm yok. Çünkü o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse hiç istisna yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlara açıktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlar verir. O kişi hüsranda olan bir kişidir. Günahları sevaplarından mutlaka daha fazladır. Sevapların 10 kat verilmesine rağmen o kişi bir defa devamlı olarak zikir yapmaması sebebiyle derecat kaybediyor. Kesintisiz bir derecat kaybı var. İkincisi nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla serbest olduğu için devamlı günahlar işliyor. Üçüncüsü ibadetlerini de gerçekleştirmiyor veya gerçekleştirse de kaybettiği dereceler her zaman kazandıklarından fazla oluyor. Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın. Allah Teala biliyorsunuz ki dalalette olan insanları açıklıyor. Allah Teala'nın yoluna girmeyen bir insanın derecatı ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu sualin cevabını veriyor. Kardeşimizin sorduğu sualin cevabını veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar ibadet ederse etsin durumu ne olur? Yunus 7 ve 8 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Onların gidecekleri yeri tayin eden unsur kazandıkları dereceler. Şimdi bakalım kazandıkları derecelere göre kim cehenneme gider, kim cennete gider? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevap tartıları ağırsa, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. 103'e geliyoruz. Kimin de sevap tartıları, kimin de günah tartıları ağırsa, günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimmiş cehenneme gidecek olan kişi? Günahları sevaplarından fazla, derecat açısından bir insanın cehenneme gitmesini temin eden faktör o kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması. Ne diyor Allah Teala Yunus 8'de? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların hepsinin, kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, onların hepsinin günahları mutlaka sevaplarından fazladır diyor Allah-u Teala. Hiç istisna bırakmamış. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ömrü boyunca ibadet yapsa da, kazançları kayıplarından mutlaka az. Yetmez. Bir başka faktör var, konuyu geliştiren, şekline bağlayan. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, zalimdir. Allah Teala onlara
zalim diyor, başkalarını da yoldan çıkardıkları için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah Teala kafir diyor. Nisa 167. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katalu dalalen bayida. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Zalimler başkalarının da günahlarını yüklenmek durumundalar. Ve sadece zalimler Allah-u Teala tarafından seçilmez. İsyanda olanlar seçilmez. İsyanda olanlara bakıyoruz. Onlar için Allah-u Teala mürşit tayin etmiyor. Onları hidayete erdirmiyor. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için yetmez. Kendileri ruhlarını Allah'a teşebbüs etmedikleri gibi başkalarının da ruhlarını Allah'a mani olup yeryüzünde fesat çıkarıyorlar Rad 25'e göre. Bu ayete göre de başkalarına zulmediyorlar. Her başkasına zulmeden kişi kendi günahına ilaveten Allah'ın yolundan saptırdığı kişinin de günahını yüklenir. Yetmez. Bu insanlar bir başka açıdan daha amel defterlerinin haneleri sıfır olanlardır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresi 3-4-5-6 ayetlerinde size insanların amellerini nasıl hüsrana düşürdüklerini söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. İşte şimdi İslam'ın 5 şartıyla hareket edip namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatlarını veren insanlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Cennetteki yerimizi söyleyin bize bakalım. Cennetin hangi katına gireceğiz? Bu insanlar diyelim 60 yıl oruç tutmuşlar, zekat vermişler, namaz kılmışlar, ibadetlerini yapmışlar. Ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da demişler. Yani kelime-i şehadet de getirmişler. Ve paraları var, hacca da gitmişler. Bu insanlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğiz. İşte bundan iyisi yok. Biz yapılması lazımların gelenlerin hepsini yapıyoruz. Şimdi bu insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar. Onlara diyoruz ki kardeşim Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dilersen Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alırsın. Mürşidine ulaşmak mecburiyetindesin. Mürşidine ulaştığın zaman mümin olursun. Mürşidine ulaştığın zaman 3 hidayete birden başlarsın. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bütün günahların sevaba çevrilir. Hiçbirine aldırmıyor bu insanlar. Ve dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Ve yoluna devam ediyor. Ben diyor senin sözlerini hiç anlamıyorum diyor arkadaş. Bana diyor böyle anlattı atalarım. Zamanımızdaki bütün din adamları da böyle söylüyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, geri kalanına karışma. Ben bunu yaparım diyor. Bunu yapan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği cihete başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani olmasının var olduğunu veya var olmadığını düşünün. Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine bu insanlar mani olmuyor bir kısmı. Kendilerine sorulsa hayır Allah'a ulaşmak diye bir mecburiyet yoktur Kur'an-ı Kerim'de deyip çıkıyorlar. Ama bu insanlar
böyle olduğu için insan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması konusunda harekete geçmedikleri için ve geçmeyecekleri için bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mutlaka günahları sevaplarından büyük olanlardır. Neden büyük olanlardır? Çünkü bunlar inkar ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması diye ayet-i kerimesi yoktur. Siz uyduruyorsunuz bunları diyor. Ve tabi Allah-u Teala'nın bu konuda söylediği 72 tane ayeti, 73 tane ayeti inkar etmiş oluyor. Ne olur diyeceksiniz inkar ederse? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresi 103. ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime, 105. ayet-i kerime. Bir kısmını söyledik. Onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar ki Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala.

Ve A'raf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nakzedenler, yalanlayanlar ve ahirette ulaşmayı, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Şimdi bir insan hayır, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değil diyorsa, hem ahiret gününü inkar ediyor, yani Allah'a insan ruhunun mülaki olmasını, hem de Allah-u Teala'nın ayetini inkar ediyor. 73 tane ayetin inkarı var. İnkar ediyorsa Allah-u Teala söylüyor, amelleri boşa gitmiştir diyor. O kişi 100 yıl boyunca çalışsın isterse, 100 yaşında olsun, 200 sene yaşasın, hayatının 185 senesini zikirle geçirsin, ibadet etsin, ne zikri ona bir kalp temizliği sağlar, ne de ibadetinin ona kazandırdığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştırabilir. Çünkü ibadetlerinin kazandırdığı derecelerin hepsi, amellerinin kazandırdığı derecelerin hepsi sıfıra müncer oluyor kıyamet günü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ederse, onların amelleri, kazandıkları dereceler boşa gitmiştir. Ne kalır geriye? Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle o kötülüklerin kendilerine derece olarak yansımasından kazandıkları hayırlar, kazandıkları dereceler kalır. Onlar da hiçbir zaman kaybettikleri derecatı karşılayamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah Teala diyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyorsa eğer Allah Teala, o kişilerin gideceği yer cehennemdir. Arkasında da bu iki ayet var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri ve Araf suresinin 147. ayet-i kerimesi. Eğer bu insanlar daha ileri giderlerse, Allah'ın ayetleriyle alay ederlerse ve Allah'ın resulleriyle alay ederlerse, ki zamanımızda özellikle Allah resulleriyle alay eden pek çok insanın var olduğunu görüyoruz. Onlar için Allah Teala diyor ki biz onlar için mizan tutmayız diyor. Yani sadece kazandıkları derecelerin yok olması söz konusu değil. Daha ötesi de var. Onlar başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolaylı olarak kazandıkları, kul hakkı sebebiyle kazandıkları derecelerden de istifade edemezler. Amel defterlerinin gelir tarafı, kazandıkları dereceler tarafı sıfırdır. Sadece gider tarafında kaybettikleri dereceler var. Ve gidecekleri yer sadece cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse bu kanunlara dikkatle bakın. Bu kanunlar, Allah-u Teala'nın bu kanunları insanları mutlaka o kanunun icap ettiği yere götürür. Öyleyse bir insan Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa ki bugün din adamlarının %90'ından fazlasının Allah'ın ayetlerini açık bir şekilde inkar ettiğini görüyoruz. Diyorlar ki hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ölüm melekleri gelir ruhumuzu alırlar, o zaman ölürüz. Ruh ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır diyorlar, yetmez. Bir de buna bir
mesnetsiz delil getirmişler. Diyorlar ki çünkü ruh insana hayat verir. Diyoruz ki yahu nereden çıkardınız? Ruhun insana hayat verdiğini gösterin bakalım bir ayet-i kerime bize. Ruh insana hayat verir diye. Hayır, öyle bir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama bilmem kaç yüzyıl önce ağababaları onlara bir şey söylemiş. Demiş ki ruh insana hayat verir. O günden sonra bunlar bunu kabul etmişler. Diyoruz ki siz Kur'an-ı Kerim'i bırakıp da insanların yazdıkları kitapları kendinize kılavuz ittihaz ederseniz, rehber ittihaz edersiniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz ve bu söyledikleriniz mümkün olmayan şeyler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyor. 11 defa farz kılmış üzerinize, 9'u direkt, 2 tanesi en direkt. 11 defa üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış diyoruz Allah-u Teala. İşte bakın diyoruz ayetlere. Ve kaçıyorlar. Ve gene insanların Allah'a ulaşmalarını engellemeye çalışıyorlar. İşte Allah'ın ayetlerine inanmadıkları, onları yalanladıkları için ve Allah'ın hidayetini gizledikleri için insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak ölümden sonra olduğunu iddia ettikleri için onların diyor Allah-u Teala onlar için amelleri sıfırlanır, onların amelleri boşa gider. Habitat amalühüm diyor. Öyleyse bu kardeşimize diyor ki bu durumda sürekli derecat kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap günde ana defterinin sağ taraftan sol taraftan verileceğini açıklar mısınız demek istiyor kardeşimiz. Sadece bundan değil. Zikir yapmadı diye derecat kaybetmekten değil. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için, tekzip ettikleri için, inkar ettikleri için ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ettikleri için amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse bir amel defteri düşünün. Negatif derecelerinde bir defa sonsuza kadar zikir yapmadıkları için kaybettikleri dereceler var. Yetmez. Bu insanlar devamlı hata işliyorlar. Başkalarını yoldan çıkardıkları için onların kaybettikleri dereceler de bu insanlara yazılıyor. Ve zaten kendi amelleri sıfır. Hiçbir şey olmasa bile kendi kazandıkları hiçbir derece kalmayacağı için ve kaybettikleri dereceler sıfırın üzerinde mutlaka bir takım dereceler oluşacak. Bu kişiler de hayattayken bir sürü hata işleyecekler, derece kaybedecekler. İbadetlerini yapmadıkları için derecat kaybedecekler. Mesela zikir ibadetini. Yani amel defterinin pozitif tarafında amel defterlerinin onların amel olarak yaptıklarından kazandıkları dereceler sıfır olduğu için günahlarının sevaplarından fazla olacağı kesin. Allah razı olsun. Amel defterleri mutlaka sol taraflarından verilecek. Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyoruz sadece. Onlar zaten zikri İslam'ın farzları arasında görmezler. İslam'ın ne 32 farzında ne 54 farzında zikri farz olarak göremezsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim zikri farz kılıyor. Günün yarısından daha fazla çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri farz kılıyor. Ve bizim din adamlarımız çıkıyor. Hayır diyorlar. Zikir farz değildir. Derler ya. Ama bunların hepsi Allah'ın ayetlerinin inkardır. İnkarsa amelleri boşa gider. Ve bu insanı mutlak olarak cehenneme götürür. Kaldı ki zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın
o istikametteki ayetlerini inkar etmiş durumdadır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını emreden ayetlerini inkar etmiş durumdadır. Kurtuluşu mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz sevgili kardeşlerim, Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'ın ilmini alıyorsunuz. O zavallı insanlara ne kadar acısanız yeridir. Onlar bilmiyorlar. Kitaplardan öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu kadar alim insanlar bu kadar eser yazmış, onların yazdıklarının yanlış olduğunu iddia ediyor birisi şimdi çıkıp diyor. Şeytan onlara olayı bu kadar basit gösteriyor. Peki bu iddia eden insan ne diyor? Ne söylüyorsam diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe onların hepsini yaptılar. Ve diyor siz yapmıyorsunuz. O zaman sizin okuduğunuz kitaplarda yazılanlar eğer Kur'an-ı Kerim hükümlerinin tersi ise, Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çatışıyorsa, aksini iddia ediyorlarsa Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, ki aksini iddia ettikleri kesin ki siz onlar gibi düşündüğünüz için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmıyorsunuz. Bu iki sebep zaten yeter. Bu iki sebep sizin buna dair olan bütün ayetleri reddettiğinizi gösterir. İnkar ettiğinizi gösterir. Ve bunun neticesi amel defterinizin kazanç hanesinin sıfırlanacağıdır. Sizin kazandığınız derecelerin. Öyleyse kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. Biz sizlere hamdolsun ki Allah'ın ilmini öğretiriz. Ondan öğrenerek öğretiriz. Onun öğretisini söyleriz ve o öğretisini bundan 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak indirir. Her söylediğini ayetleri göstererek öğretir. Biz de size aynı ayetleri öğretiriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mürşide ulaştığınız için çoğunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için aranızda birçok kişi hamdolsun ki Allah'ın hidayet mertebelerine ulaştı. Aramızda yüzlerce Allah'ın evliyası var. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse gerisi sadece lafı gizaf sevgili kardeşlerim. Ankara'dan bir bey dinleyicimiz diyor ki, beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok.
dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. İç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o sevdiğiniz gibi o güzelliklerle davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın. Onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün.
Eğer bir şey yapmamışsınız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah-u Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin, benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlara ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günahı teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim. Siz onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız. Ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeli miyiz? Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi
yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paraleldir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır. Sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. 2. İbadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı vetire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor.
Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın. Tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha önemlisi sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusreti de yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu.
700 katı, 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı bir savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah-u Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah-u Teala o zaman nüsretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nüsret Allah'tan. D şeklinde de diyor ki kardeşimiz, daire zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağı ördü, yüzlerce defa bozdum ama bozduktan sonra o gene ağı örmeye devam etti diyor. İşte şeytan o örümceğin yaptığını yapıyor. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var diyor. Bu direnci öğrenmem var diyor. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadın dedim kendime diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir örümcek orada bir hafta kalmış veya 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor. Bu bozuyor, o örüyor. Örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız şimdi biz size sevgili kardeşlerim? Örümcek vazgeçmiyor da siz için vazgeçiyorsunuz. Saatiniz dolduğu halde çalar saatiniz. Artık hiç haber alamıyorum sizlerden. Bir ara 25 dakikaya düştüm, 20 dakikaya düştüm, 15 dakikaya düştüm. Hamdolsun diyen kardeşlerimizden de hisset çıkmıyor. Şeytan hepinizi yere bulmuşa benziyor. Peki sevgili kardeşlerim, bundan utanç duymuyor musunuz? Bir tasavvuf mensupları grubunun şeytana yenilgisinden başka nedir ki bu? Sebatsızlığını size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla.
Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Halise, sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman size düşeni yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi

yaşadılar. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil. İnsanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı. Ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz. Esma

planınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daha evinizde ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerimizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasını yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşamda sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların, faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna'yla zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar edilir ki Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip
değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz. Yani mürşidinize ulaşmışsınız. 10 tane insanla ulaşmışsınız. Nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor. Faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o esma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha Allah'ın bir güzel gecesini beraber geçirdik. Bir defa daha Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz hep beraber. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz bir cennet mutluluğuna ve dünya saadetine, şu dünyada yaşadığınız sürece mutlak bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından, o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki, o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Biz insanlar şu dünyada belli bir süre yaşarız. Bu sürenin beklenenden çok daha ötede olduğunu düşünün. 100 sene olsun, 150 sene olsun. Bu dünyada yaşadığımız bu hayat, bizim geleceğimizi tayin eden bütün esasları muhtevidir. Yani biz bu dünyada eğer kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazla olursa, şu hayatımızda, kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada, o zaman sevaplarımız günahlarımızdan fazla olacak demektir. O takdirde Allah-u Teala bizi cennetine alacak ve sonsuza kadar mükafatlandıracaktır. Yani şu dünyada yaşayacağınız süre her neyse, o süre içinde kazançlarınız ve kayıplarınız asıldır. Bunlar sizi ya sonsuz mutluluğa götürecektir, ya da sonsuz mutsuzluğa götürecektir. Demek ki biz insanlar için söz konusu olan şey, şu dünya hayatını yaşarken cennete gitmenin standartlarına kavuşmaktır. Bu da kazandığımız derecelerin, iktisap ettiğimiz derecelerin, kaybettiğimiz derecelerden daha fazla olmasıyla gerçekleşen bir olgudur. Nedir cennet? Cennet, biz insanların bu dünya hayatında eğer sevaplarımız fazla olursa, kıyametten sonra ulaşacağımız alemin adıdır. Cehennem nedir? Eğer günahlarımız sevaplarımızdan fazla olursa, kıyametten sonra ulaşacağımız alemin adı cehennemdir. Birisi sonsuz bir mutluluğu hedef alır, birisi de sonsuz bir huzursuzluğu, mutsuzluğu ve sıkıntıyı hedef alır. Öyleyse şu dünyada nasıl bir yaşantı takip ediyorsak, bunun ya mükafatını veya mücazatını kıyametten sonraki devrede mutlaka göreceğiz. Eğer mükafat söz konusuysa Allah'ın cenneti bizim olacak. Eğer mücazat, cezalandırma söz konusu olacaksa o zaman da cehennem bizi alacak muhtevası içine. Öyleyse biz insanlar bu dünyada yaşarız. Yaşarken de dereceler kazanırız veya kaybederiz. Ne demek istiyoruz? Bir insan şu dünyadaki hayatının her saniyesinde ama her saniyesinde devamlı derecat kaybetmektedir veya derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmadığı veya kaybetmediği hiçbir saniye geçmez insanoğlu. Şöyle düşünüyorsanız eğer aldanırsınız. Ben şu anda evet ibadet etmiyorum ama bir günah da işlemiyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de kaybediyorum diye düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer zikir yapmıyorsanız. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiyle daimi zikir farz kılınmıştır. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Madem ki bir insan ancak üç halde bulunabilir, ayakta olmak, oturmak ve yatmak hali, bunların üçünde de Allah-u Teala zikri emrettiğine göre demek ki sonsuz zikir emrolunmuş. İşte bu sebeple kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini söylemek üzere Allah-u Teala bize emrini vermiş. Öyleyse şu anda biz hiçbir şey yapmıyorsak, tabiatıyla hiçbir şey yapmıyorsak, zikir de yapmıyorsak, o zaman her saniye derecat kaybediyoruz demektir. Öyleyse zikirsiz geçen her saniyemiz derecat kaybetmemizi ifade eden bir özellik taşır. Zikir yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zekat verdiğimiz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman hep derecat kazanırız. Her yaptığımız ameller bize derecat kazandırır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız sürece. Allah'ın yasak ettiklerini yaparsak O zaman da bunlar günah istikametindeki olaylardır. Bize devamlı o günahın büyüklüğüne göre derecat kaybettirir. Öyleyse biz insanlar hayatları devamlı derecat kazanmakla veya devamlı derecat kaybetmekle geçen insanlarız. Ya derecat kazanırız her saniye veya derecat kaybederiz. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kıyamet günü kimin tartıları hafif gelirse onu cennetimize alırız, sonsuz rızıklandırırız. Bu tartılar, yani günah tartılarının hafif gelmesi demek, sevap tartılarının ağır gelmesi demek. Ve o ebediyen cennette kalır diyor Allah Teala. Öbür taraftan bir sonraki ayet-i kerimeye baktığımız zaman, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse onu cehenneme alırız ve sonsuza kadar orada kalır diyor. Öyleyse kıyamet günü bir hesaplaşma olayı var. Nasıl bir olay bu? Kısaca kıyamet günkü olgulara beraberce bakalım. Kıyamet günü hayatta olabilen insanlar, o devirde yaşayacak olan insanlar, kıyamet günü sura birinci defa üfürülmesiyle birlikte ölürler. Bu ölümleri onların ilk ölümleridir. Daha evvel yaşayan insanların da hepsi ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamışlardır ve ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da o gün ölecektir. Mutlaka sura İsrafil aleyhisselamın ilk üfürmesinde. Ve sonra sura bir defa daha üfürülecektir. Ve herkes öldüğü şekliyle, kaç yaşında ölmüşse o haline hiçbir değişiklik olmadan tekrar öldürülecektir. Ama ikinci defa öldürülmesi için dirilmesi lazım tabii. İşte kıyamet günü sura birinci üfürülme, kıyametin başlamasını ifade eden bir faktördür. Kıyamet başlaması ne demek? Zamanın tersine çalışması demek. Allah Teala Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde, biz diyor, evvelce gökler ve yer bir idi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık dedik diyor. Bir tek noktadan başlayan, bütün kainatı vücuda getirmek üzere harekete geçen bir sistem bu. Demek ki bir hareket var. Bulunulan noktadan, bir tek noktadan bütün kainatı oluşturmak üzere sonsuz kilometrelere uzayan bir hareket. İşte bu büyüme hala devam ediyor. Devam ettiği için de zaman geçmişten geleceğe doğru uzanıyor. Kıyamet günü zamanın uzaması için, maddenin, bu zahiri alemin genişlemesi için ona verilen enerji sona erecek. Enerjinin sona ermesiyle bir duraklama noktası, sonra da geriye dönüş. Yani kainatın büyümek yerine küçülmesi. İşte bu küçülme boyunca da zamanın tersine çalıştığını görüyoruz. Böylece sura birinci defa üfürüldüğünde ölen herkes kendi yaşadıkları zaman devresine geri döndüğünde, zamanın geri dönmesinde bu kişiler tekrar canlanacaktır. Böylece zaman başlangıç noktasına ulaştığında Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. İşte bu hayata geliş herkesin öldüğü şekliyle hayata geliştir. Bu hayata gelişin sonunda İsrafil Aleyhisselam ikinci defa sura üfürecektir. İsrafil Aleyhisselam'a bir üçüncü defa sura üfürecektir. Ve bu sefer herkes o ölüm halleriyle değil, cennet veya cehennem hayatını yaşayacakları şekilde yeniden canlandırılacaklardır. Biliniz ki bu canlandırmada hanımlar da erkekler de aynı yaşta olacaklardır. Bu yaş için 19 deniyor veya 33 deniyor, iki tane rakam söyleniyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'imiz bir rakam vermemiş. Bu itibarla genç yaşta demek meseleyi çözer. Herkes genç yaşında tekrar canlanacaktır. Herkes aynı yaşta 5 yaşında ölen çocuk da yaşasaydı, o genç yaşında hangi durumda olacaksa o haliyle canlandırılacaktır. 100 yaşında ölen adam da o yaşta olduğu zamanki hali neyse o haliyle canlandırılacaktır. Ve böylece bütün insanlar iç organları tamamen değişmiş bir şekilde cennet veya cehennem hayatını yaşamaya hazır olacaklardır. Cennet veya cehennemde hayat buradaki gibi midir? Hayır, değildir. Biz burada kan dolaşımı yapan bir kalbin sahibiyiz. Akciğerlerimiz var. Aldığımız havayı temizliyor. Aldığımız hava al yuvarlarımızı temizliyor. Ve temiz kan dolaşıyor. Tekrar kirleniyor. Tekrar temizleniyor. Yani biz insanlar oksijen alan, karbondioksit veren bir özelliğin sahibiyiz. Ayrıca vücudumuzda başka organlar da var. Böbrekler var. Su meselesinde harekete geçmiş durumda. Bağırsaklarımız var. Hazmın bütün muhtevasını onlar içeriyorlar. Öyleyse bütün bu organlara ihtiyacımız var mı cennette veya cehennemde? Hayır, yok. Bu organların hiçbirisine ihtiyacımız yok. Çünkü orada ne nefes alacağız ne nefes vereceğiz. Böyle bir sistem orada geçerli değil. İç organlarımız tamamen değişmiş, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak şekilde dizayn edilmiş insanlar olarak Allah Teala hepimizi yeniden yaratacak. Sonra ne olacak? Bu yeniden yaratılışla beraber ölümümüz anında berzah alemine giden nefslerimiz oradan tekrar geri dönecekler. Geri dönen nefsler fizik vücutlarımızın tekrar içine girecek. Şu anda hepinizin nefsi fizik vücutlarınızın içinde. O zaman da böyle olacak. Öldüğünüz an nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır. Kıyametten evvel ölmüşseniz olay aynen böyle cereyan edecektir. Ve bir hesaba çekilmeniz söz konusudur. Neticede de manevi bir azap yaşarsınız günahlarınız sebebiyle. Bunun adı kabir azabıdır. Cennetlik de olsa insanlar, eğer günahları varsa kabir azabını mutlaka manevi olarak yaşarlar. Yaşamayanlar sadece salaha ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kıyamet günü yaptıklarına bakarsak, demek ki herkes ölüyor kıyamet anında, zaman geriye çalıştığı için tekrar canlanıyor, sura ikinci üfürüşünde tekrar ölüyorlar ve üçüncü üfürüşünde tekrar canlanıyorlar ama cennet veya cehennem hayatını yaşayacak şekilde. Ve herkese hayat filmleri sağlarından veya sollarından teslim olunuyor. Burası son derece önemli konu, konumuzla alakalı olduğu için önemli. Bizim kazandığımız bütün dereceler nasıl kazanılır? Hayatımız devamlı olarak filme çekilir. Sağ tarafımızda kiramen katibin melekleri var. Sol tarafımızda omuzların üzerinde gene kiramen katibin melekleri var. Bunlardan sağdakiler yalnız sevaplarımızı, derecat kazandıran olayları, hayırlarımızı klase ederler. Bir araya getirirler sıra dahilinde. Sol tarafımızdaki kiramen katibin melekleri ise günahlarımızı bir araya getirirler, klase ederler. Böylece kümülatif olan rakamlar, yani birbirinin arkasından toplanarak gelen rakamlar her an son durumumuzu gösterir. Günahımız o güne kadar ne kadar günah toplamışız, sevabımız o güne kadar ne kadar sevap toplamışız, ikisi de anında bellidir. İşte kıyamet günü kiramen katibin melekleri bu son rakamlara bakarlar. Hayatımızın filmindeki sevap rakamlarının son rakamıyla günah rakamlarının son rakamına bakarlar. Ve hangisi çoksa kitabın bütünü, yani hayat filmimizin bütünü o tarafta toplanacaktır. Öyleyse sevapları çok olan bir insanın hayat filmi sağ tarafındaki kiramen katibin melekleri tarafından teslim alınır. Ve günahlar sağa geçtiği için, sevaplar tarafına geçtiği için film bütünlenmiştir. Her zaman parçası ait olduğu yerde olmak üzere kronolojik bir sıra takip eder. Yani zaman o kişinin doğumundan bütününe kadar o filmde tamamlanır. Halbuki ondan evvel sağ tarafta günahlar yoktu. Film eksikti. Sol tarafta da sevaplar yoktu. Film gene eksikti. Başka bir insan düşünün. Bu başka insanın da günahları fazla olsun. O zaman kiramen katibin meleklerinden soldakiler filmin sahibi olacaklardır. Dolayısıyla sağdakiler, sağdaki kiramen katibin melekleri ellerindeki hayat filminin sevaplarla alakalı bütün bölümlerden oluşur bu film. Bütün filmi sol tarafa vermek mecburiyetindedirler. Ve sol tarafta zaten günahlar mevcuttu. Sevaplar da oraya girince günahlar ve sevaplar bir araya girip veya hayırlar ve şerler bir araya girip veya kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler bir araya girip kişinin hayatının bütününü oluşturur. İşte eğer bu film sağda toplanıyorsa, sağdaki kiramen katibin melekleri toplamışsa filmin teslimi de onlar tarafından yapılır. Yani bizim hayat kitabımız sağdan verilir. Hayat filmimiz. Bu sağ omuzunuzun hizasından sağ yapılan bir dikmeden tam 90 derece önünüze kadar gelen şöyle bir alanı kaplar. Yani hiç kimsenin sağdan kitapları veren hiç kimsenin filmi arkadan verilmez, sağdan ve önden verilir. Ama soldan verilen film gene sol kolunuzu ileri doğru uzatın vücudunuza paralel olarak. Ondan 90 derece geriye doğru bir çizgi daha çizin. Soldan ve arkadan verilir. İşte hayat filmleri sağdan verilenler sağdan itibaren daha üst cennetlere gideceklerdir. En önden verilenler en üst cennete gideceklerdir. Soldan verilenlerin ise hayat filmleri soldan itibaren başlar. Arkaya kadar gider. Soldan verilenler en üst kattaki cehenneme giderler. En arkadakiler en alt kattaki cehenneme giderler. Öyleyse 7 tane cennet ve 7 tane cehennem söz konusu. Böylece şunu görüyoruz ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde her şey kristalize olmuş, şekillenmiş durumda. Allah-u Teala kitapla Kur'an-ı Kerim'de bize her şeyi bildirmiş. Kıyamet günü ne olacak? İşte bunlar olacak. Ve sonra hayat filmimiz yaklaşık 50 santim önümüzde oynamaya başlar. Bu hayat filmi 3 boyutludur. Derinliği vardır, genişliği vardır ve yüksekliği vardır. Nasıl siz şu anda 3 boyutluysanız hayat filminizde de 3 boyutlusunuz. Yani bir resimdeki gibi 2 boyutlu değilsiniz. Derinliği olan bir heykel gibi, hareket eden bir heykel gibi boşlukta bütün doğuşunuzdan itibaren bütün olaylarınızı Allah-u Teala size tekrar gösterecektir. Ve bu gösteriş tabii çok kısa bir zaman devresi için olacaktır. Çünkü buradaki 1000 yıl oradaki bir güne eşit. Öyleyse hayatı 100 sene yaşayan bir insan 1000 yılın 1/10'unu yaşadığı için bugünkü buradaki saatlere göre 2/4 saat içerisinde o kişinin bütün hayatı tamamlanacaktır. Çünkü 2/4 saat 24 saatin 1/10'udur. 100 sene de 1000 senenin 1/10'udur. Bu sebeple 100 sene yaşayan bir insanın hayat filmi orada 2/4 saatte oynayacaktır. Allah-u Teala bu konuda diyor ki hiç kimsenin yaptıkları başkalarından gizli kalamaz. Onların ağızlarını mühürleriz, uzuvları yaptıklarını gösterirler. Biz hepinize yaptığınız her şeyi kıyamet günü yeniden göstereceğiz. Ve böylece görüyoruz ki Allah'ın bütün yaptıklarımızı ortaya koyduğu bir hayat filmimiz şu anda bizim üzerimizde şekillenmiş durumda. Yaşadığımız sürece bu hep devam edecek ve kıyamet günü her şeyi yeniden yaşayacağız. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ister cehenneme gidecek olsun insanlar, ister cennete gidecek olsun, bütün insanlar Meryem suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimelerine göre evvela cehenneme gidecekler. Sözüme dikkat edin. Cehenneme gidecek olanlar cehenneme girer demiyorum burada. Hem cennete gidecek olanlar hem cehenneme gidecek olanlar hepsi, hepimiz, bütün insanlar, peygamberler dahil evvela cehenneme gidecekler. Niye cehenneme gidecekler? Cehennemde kalanlar orada kalacağı için cennete gidecekler de hallerine şükretsinler diye. Ve Allah-u Teala bu herkesin cehenneme gitmesinden, herkesin cehennemin bütün katlarını görmesinden sonra cehennemin katlarına dağılacak olanlar için şunu söylüyor. Onları yüzleri üstü, burunları üstü sürüyerek cehenneme sokarız diyor cehenneme gidecek olanları. Cennete gidecek olanları da diyor oradan alırız ve cennete ulaştırırız diyor. Demek ki kıyamet günü bütün insanların cehenneme gitmesi asıl. Sebebi ne? Cennete gidecek olan insanlar niçin cehenneme gidiyorlar? Cehennemdeki olanları görsünler de, insanların ne kadar büyük ızdıraplar içine düştüklerini görsünler de, Allah'ın emirlerini dinleyip hem dünya saadetine ulaştılar diye, hem de cennet saadetine ulaşacakları için sevinsinler diye, hallerine şükretsinler diye, Allah-u Teala'ya hamd ve şükretsinler diye. İşte demek ki herkesin cehenneme gittiği bir ortam, cehennemde kalacak olanlar burunları sürtünmek suretiyle yüzüstü sürüne sürüne cehenneme sokuluyor. Ondan sonra cennete gidenler oradan ayrılıyorlar ve cennete ulaşıyorlar. Her biri, bütün insanlar ait oldukları cennetlere gidecek. Böylece Allah-u Teala'nın her cennetin çift oluşundan neye bahsettiğine bakalım. Her cehennemin çift oluşundan neye bahsettiğine bakalım. Yedi kattaki yedi tane cehennem çifttir. Yedi kattaki yedi tane cennet çifttir. Neden? Bir cennet insanlar için, bir cennet cinler için. Bir cehennem insanlar için, bir cehennem cinler için. Biz insanlar gibi serbest iradeli bir başka mahluk grubu da cinlerdir. Onların da serbest iradeleri var, onların da nefsleri var. Bizden eksiklikleri ruhlarının olmaması. İşte bu cinlerin de cennetleri var, cinlerin de cennetleri var, cehennemleri var. Bu sebeple Allah-u Teala, Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir buyuruyor. Ve her katta iki tane cehennem olduğundan bahsediyor. Her katta iki tane cennet olduğundan bahsediyor. Demek ki insanlar ve cinler yaratılışları farklı boyutlarda olduğu için biz insanlar zahiri alemin varlıklarıyız. Cinlerse gayb aleminin varlıkları. İşte zahiri alemin varlıkları olan biz insanların cehennemleri ve cennetleri bu fizik vücudumuza göre ayarlanmış. Fizik vücudumuzun yapısına göre, iç organlarına göre değil. Cinlerin de cennetleri ve cehennemleri onların fizik vücutlarına göre yapılmış ki, bizim fizik vücudumuz topraktan yaratıldığı halde, cinlerin fizik vücutları dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmıştır. Bu sebeple biz insanlar ölürüz ve toprağa dönüşürüz. Cinlerse yanarlar ve enerjiye dönüşürler. Öyleyse her şey neticede aslına rücu ediyor. Allah Teala diyor ki bütün insanlar her şey fani olacaktır. Küllü men aleyha fan. Zülcelal ve ikram olan zatının, Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor. Öyleyse her şey neticede yok olacak. Sadece Allah'ın zatı baki kalacak. Allah Teala başlangıçta yalnız olarak vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi ve enerjiyi yarattı. Bu enerjiyi bir tek noktadan dağıttı, kainatı yarattı. Dünya adı verilen bu gezegen insanların yaşamasına müsait hale gelmesi için trilyonlarca sene geçti. Sonra dünya şekillendi, insanların yaşamasına müsait bir ortam aldı daha evvel. Denizlerde balıklar ve her çeşit hayvan, karalarda hayvanlar, bitkiler var olmuştu. Sonra insan var edildi Allah-u Teala tarafından. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ama cinler dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldılar. Öyleyse olayı bütün dediğiniz zaman neyi görüyorsunuz? İnsanların vücutları topraktan gelmiştir. Mutlaka toprağa geri dönecektir öldüğü zaman. Cinlerse enerjiden vücuda gelmişlerdir. Dumansız ateşten tekrar enerjiye dönüşeceklerdir. Yani yanacaklardır. İşte onların vücutları farklı olduğu için bizim vücudumuzdan Allah-u Teala onlara başka bir cennet, onlara başka bir cehennem koyuyor her kata. Bizim için de her katta mutlaka cennet var. Cennetin ait olduğu yedi kat yukarıdaki alemde Cehennemin ait olduğu 7 kat aşağıdaki alemde ise gene 7 kat cehennemin her birinde insanlar için bir cehennem, cinler için başka bir cehennem söz konusu. Öyleyse ne gördük? Demek ki cennet var, demek ki cehennem var. Şu anda cennette kimse var mı? 2 kişi var insanlardan. Birisi Hazreti İsa, birisi hayır. Yahudilerden bir peygamber Hazreti İdris. Biliyorsunuz o cenneti görmeyi diliyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki göstereyim. Onu fizik vücut olarak götürüyor cennete. Hazreti İdris dedi ki çıkmam. Allah-u Teala kabul etmiş çıkmama talebini. O hala orada. Bir de kim var? Hazreti İsa var. Onun dışında insanlar henüz cennete gitmediler. Hiçbir insan henüz cennete gitmedi. Cennete gidiş kıyametten sonraki bir hadisedir. Ölen herkesin ruhu Allah'tadır. Nefsi berzah alemindedir. Fizik vücudu ise toprağın altındadır. Ama İdris Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam onlar hayatlarındayken oraya alındıkları için cennette olacaklardır. Kıyametten evvel Hazreti İdris dünyaya inmeyecektir. Ama Hazreti İsa mutlaka inecektir. Hazreti İsa'ya onun için dikkat edin ki Hazreti İsa bu dünyada şu anda yaşamakta olan veya o kişiyi doğuran bir anne ve anneden ve bir babadan istisnadır. Yani şu anda dünyada annesi veya babası olan herhangi bir kişi Hazreti İsa olamaz. Hazreti İsa'nın ne bu alemde nüfus kağıdı vardır, ne şu anda yaşamakta olan bir annesi veya bir babası vardır. Çünkü onun annesi ve babası 2000 sene evvel yaşadılar. Ve çoktan öldüler. Arkadan kim bilir kaç tane nesil geçti. Öyleyse yaşadığımız devre dikkatle bakın ki dünyanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kıyamet artık çok uzaklarda değil. 21. asır mutlaka bir İslam asrı olacaktır. İslam'ın kendisine sahip çıktığı, dünya üzerindeki en büyük gücü oluşturduğu ve bir 3. Cihan Savaşı'nı kazandığı ama çok şehit verdiği bir olaylar silsilesi yaşanacaktır. Ve neticede mutlaka ikinci bir asr-ı saadet. Ve neticede mutlaka sabikunel ahirin. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala sabikunel evelin diye sahabeden bahsediyor. O sahabe sabikunel evelindi. Evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinci gelenler, ikinci gelenler ve üçüncü gelenler, daimi zikrin sahipleri kimler? Salihler, en üst makam. Sonra muhlisler, ikinci makam. Sonra ulul elbab, üçüncü makam. Bunlar sabikundur. Ortak özellikleri daimi zikrin sahibi oluşlarıdır. Ortak özellikleri kalp gözlerinin açık oluşudur. Ortak özellikleri kalp kulaklarının açık oluşudur. İrşada ulaşmış olmalarıdır. Ve işte bu insanların Kur'an-ı Kerim'deki adları hikmet sahipleridir. Kur'an-ı Kerim'deki adları salihlerdir, muhlislerdir ve ulul elbaptır. Üç grubun hepsi ulul elbaptır. Hepsine ulul elbap diyebilirsiniz. Çünkü hepsi lüplerin, Allah'ın sırlarının sahibi olmuşlardır. Kalp gözleriyle ve kalp kulaklarıyla. İşte sonraki devirde, yani bu gelecek yıllarda, 2000'li yılların hemen ötesinde olaylar var. Bu olaylar bir büyük cihan harbinin sonunda insanların, İslam'ı yaşayan insanların bir dünya saadetine, muhteşem bir bolluğa mutlaka ulaşmalarıdır. İşte onlar sabikunel ahirin diye anlıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Öyleyse kıyametle birlikte vücuda gelecek olayları gördüğünüz zaman şunu da gördünüz ki ancak kıyametten sonra insanların fizik vücutlarına nefsleri tekrar geri dönecek. Ondan sonra Allah Teala herkesi cehenneme götürdükten sonra cennetine götürecektir. Kim cennete gidecekse. Öyleyse cennet şu anda bütün insanlardan arınmış durumda. Sadece iki kişi var. Öyleyse Hazreti İsa 2000 sene sonra indiği zaman kaç yaşında olacaktır? 30 yaşında öldü diyelim. 30 yaşından 2 gün almış olacaktır sadece. Çünkü buradaki 1000 yıl oradaki 1 güne eşittir sadece. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin söylediklerine dikkat edin. Hani bazı insanlar çıkıyorlar, ben İsa'yım diyor. Hatta neydi o, Mehmet Ali Arca mıydı? O bile ben İsa'yım demişti. Aslında Hazreti İsa'nın bu dünyada mevcut bir anne ve babadan, şu anda mevcut bir anne babadan doğması mümkün değil. Öyleyse palavraları boş versinler. Hazreti İsa henüz inmedi. Ve her kat yukarıya doğru çıktıkça bir alttakinden çok daha güzel şartların sahibi. Bütün cennetlikler çok iyi şartların içinde yaşayacaklardır. İstedikleri her şey emirlerindedir. Mutlaka cennette onlara verilen evler vardır. İki grup ev oluyor. Altın evler veya şeffaf evler. Mutlaka onlara hizmet edenler olacaktır. Hizmetçilerin bir kısmı Huri adını alıyor. Bunlar kadın hüviyetinde. Bir kısmı Gılman adını alıyor. Bunlar erkek hüviyetinde. Kişinin makamı yükseldikçe ona hizmet edenlerin sayısı artıyor. Orada öyle büyük sofralar kuruluyor ki yüzlerce kişiyi misafir edebilecek olan özellikle ve beyaz elbiseler içinde, tül elbiseler içinde hizmet edenler var. Bu hizmet edenlerin sayısı bazı kişiler için yüzlerceyi buluyor. Öyleyse Allah Teala'nın cennet dediği yere dikkatle bakın. Bu yerler her katta birbirinden biraz farklıdır ama yaklaşık aynı şeyleri göreceksiniz. Çağlayanlar göreceksiniz. Her çeşit ağaç göreceksiniz. Yeşillik göreceksiniz, bahçeler göreceksiniz. Orada kuşlar göreceksiniz. Ve ışığın kaynağını keşfedemezsiniz. Tıpkı cehennemde karanlığın kaynağını keşfedemediğiniz gibi. Ve her çeşit yiyecekten almanız için elinizi uzatmanız yeterlidir. Her şey size yakın gelecektir. Peki ama diyeceksiniz ya hazım sistemimiz, hazım sisteminiz yok. Ona ihtiyacınız yok. Aldığınız şeyleri tekrar iade ediyorsunuz. Bunlar terleme suretiyle çıkıyor vücudunuzdan. Buradaki insanları rahatsız eden faktörlerden hiçbirisi orada mevcut değil. Öyleyse cennet dediğimiz zaman bir muhteşem hayat düşünün ki hiçbir probleminiz yok. Bir kere bütün bir kainatı eğer var olsaydı anında dolaşmak gibi bir imkanınız var. Cennetin 7 katına herkes gidebilir ama orada kalamaz. Daha başka bir ifadeyle üst kattakiler alt katlara gidebilir ama alt kattakiler üst katlara gidemez. Ne var ki onun dışında bütün sistem açıktır. Sonsuz hızlar gidilen bütün fizik vücutlar için bir uçuş her zaman mümkündür. Her zaman her yerde bulunmak mümkündür. Yani tayin mekan bütün cennet ehline Allah'ın ihsan ettiği bir hediyedir. Öyleyse cennet dediğimiz zaman bir muhteşem hayat düşünün ki hiçbir probleminiz yok. Nefsiniz olmadığı için, yani nefsinizin negatif tesirleri olmadığı için asla bir huzursuzluğun içine girmezsiniz. Nefsiniz olmadığı için demiyorum çünkü bir kısmı mutlaka nefsiyle beraber gidecek. Nefsinde afetlerle ama o afetlerin orada hükmü yok. Yalnız konunun zevkimize dair hükümleri var. İşte cennet dediğiniz yer öyle bir yerdir ki herkesin cenneti bu açıdan değişiktir. Nefslerine tabi oldukça insanlar o nefslerine tatmin zemini hazırlayan cennetlerde kalacaklardır. Nefsleri yok oldukça daha üst alemlerde onlara ihtiyaç olmayan bir yeni daha üst statü cereyan eder. Ve insanlar hep muhteşem bir saadet içinde hiçbir problemleri olmaksızın yaşantılarını devam ettirirler. Bu yaşantı sonsuzdur. Bizim ölçülerimize göre, insan ölçülerine göre ulaşılması, rakamsal olarak ulaşılması mümkün olmayan seneler boyunca sürer. Diyelim trilyonlarca, trilyonlarca ya da bunların çarpımınca seneler. Bu sonsuz senelerin hiç sonu yok mudur? Vardır. Çünkü Allah Teala cennetinde, cehenneminde sonunun geleceğini söylüyor. İşte öyle bir gün gelecek ki cennet de, cehennem de son bulacak. Bu son buluş onların enerjiye tekrar dönüşmesi şekliyle vücut buluyor. İşte cennet ve cehennemin tekrar enerjiye dönüşmesiyle orada yaşayan insanların da tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusu. Öyleyse kıyametteki yeniden son dirilmemizden sonra, ikinci dirilmemizden sonra bir daha ölüm yok. Allah Teala cehennemi Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor ve evliyasına da gösteriyor. Orası iğreneceğiniz, tiksinti duyacağınız, midenizin kabaracağı çok büyük huzursuzluklarla dolu bir yer. İnsanların hep huzursuz olduğunu ve günahları ağırlaştıkça onlara işkence de edildiğini göreceksiniz. Ve bu sizi tabiatıyla üzecek. İlk defa cehennemi gördüğünüz zaman çok korkacaksınız. Hatta belki soracaksınız, ya Rabbi yoksa buraya mı gideceğiz diye. Ama o diyecek ki, hayır, size buralarını da göstermemiz lazım. Yani Allah-u Teala'nın kalp gözü açılan, sabikun olan bütün evliyası hem cenneti görmüşlerdir, hem cehennemi görmüşlerdir. İçleri ürpererek görmüşlerdir cehennemi, nefret ederek, tiksinerek görmüşlerdir ve Allah'a onu gördükten sonra çok hamd ve şükretmişlerdir. Öyleyse cehennem dediğiniz zaman her katında giderek karanlığın arttığı bir sistem düşünün. Aşağı doğru inen katlar boyunca 7 katta 14 tane cehennem. Birinci katta insanların cehennemi ve cinlerin cehennemi size ayrı ayrı gösterilir. Sonra aşağı inersiniz. İkinci kat, üçüncü kat, 7 tane kat giderek daha karanlıklaşacaktır. 7. katta ise esfeli safilin, orada hiçbir ışık göremezsiniz. Her şey zifiri karanlığın içindedir. Bir sonsuz karanlığa her şey gömülmüştür ve insanlar sonsuz bir azap içindedir. Buradaki insanlar için çok özel şeyler söylüyor Allah Teala. Onların diyor derileri ve vücutlarındaki bütün etler yanarak yok olur diyor. Onlar diyor ölmek isterler diyor ama diyor ölemezler. Tekrar etle doldururuz diyor onları diyor. Sonra tekrar yanarlar diyor. Aynı ızdırabı tekrar tekrar yaşamaktır diyor. Cehennem yok olana kadar onların cezası budur. İnsanlar cennet ve cehennem konusunda ne yazık ki büyük hataların sahipleridir. İşte mesela bir tanesi bunun, bu cennet veya cehennem konusunda şöyle bir düşünce. Müminler cehenneme girerler ama mutlaka Allah onları mümin oldukları için cennetine alacaklardır. Bu doğru mudur? Aynen doğrudur. Eğer kişi müminse gerçekten cehenneme gidip oradan çıkacak mıdır? Hayır. Cehenneme hiç gitmeden doğrudan cennete gidecektir. Öyleyse aynen doğrudur demeklerini iyi de kastediyoruz. Şunu bilmeleri lazım insanların. Bir insan mümin olmuşsa cehenneme hiç gitmez. Yani o uğrama faslını söyledik. Onun dışında cehenneme kıyamet günü uğradıktan sonra Allah onları bütün müminleri alıp cennetine götürecektir. Öyleyse hangi açıdan bu insanlar cehenneme gitseler bile mutlaka cennete gideceklerini zannediyorlar? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. İşte onlar mümindirler. Kadın olsun erkek olsun bütün müminleri Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte mümin kavramını Allah-u Teala burada verdiği halde amilü salat adıyla yani ıslah edici ameller yapanlar onlar cennetime gidecek olan müminlerdir diyor. Bir insanın mümin oluşunu 3 tane şart ortaya koyar. Birisi kalbine Allah'ın iman yazması mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. İkincisi ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması gene mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. Hangi mürşide? Allah'tan mürşidine hacet namazını kılıp görecek, soracak, Allah ona mürşidini gösterecek, Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşması halinde kalbine iman yazılacak. Mücadele 22'ye göre mümin olacak kişi. Nefs tezkiyesine başlayacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olacak. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesine göre ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre kişi yine mümin olacak. Mümin olduğuna göre zaten cennete gidecek. Çünkü Allah-u Teala'nın ki nefs tezkiyesine başlamışlardır aminu salata. İşte onlar müminlerdir. Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse değişen ne? Değişen mümin kavramı. İnsanlar mümin olmayı bir şarta bağlamışlar zamanımızda. Diyorlar ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Oysa ki söyledik ki mümin olmanın 3 şartı var. O 3 şartın sahibi olmayan hiç kimse mümin olamaz. Kalbine Allah imanı yazmadıkça, nefs tezkiyesine başlamadıkça, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmadıkça hiç kimse mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete gitmesi de mümkün değildir. Eğer kişi müminse, bu şartların sahibi ise, kıyamet günü yapılan tartılarda mutlaka onun sevapları günahlarından fazladır. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Eğer kişinin günahları sevaplarından fazlaysa, yani mümin olmak şartlarına sahip değilse, söylediğimiz o 3 şartın sahibi değilse, Allah'a inanmış olması onu kurtaramaz. Unutmayın. Putperestler de Allah'a inanıyorlar. Unutmayın. Hristiyanlar da Allah'a inanıyorlar. İnanmıyorlar mı? Allah vardır diyorlar ama 3 tanedir diyorlar. Baba Allah diye Allah'ı kastediyorlar. Putperestler de Allah'a inanıyorlar. Ve diyorlar ki biz bu putları bizi Allah'a yaklaştırsın diye yaptık diyorlar. O zaman müminler mi bunlar? Putperestler mümin mi? Hristiyanlar mümin mi? Şu andaki inançlarıyla henüz değiller. Ama papaların çıkardığı o kitaba dikkat edin ki 3 Allah yoktur diyor. Bir tane Allah vardır diyor. Ona inandıkları günde itibaren mümin olmanın birinci şartına ulaşacaklar. Ama mümin gene olamayacaklar. Mümin olmaları için mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormaları, o mürşide ulaşmaları, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeleri gerekiyor. Bu yapılması kişi 3 şartın sahibi olamaz. Hangi 3 şart? Kalbine iman yazılmaz, nefs tezkiyesine başlayamaz, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse bu insanlar asla mümin olamazlar. İşte mümin olanlar mı? Mutlaka cennete gidecekler. Ama cehennemde bir süre kaldıktan sonra değil, kıyamet günü yapılacak.

Yoksa Allah sizin için kanunlarını mı değiştirecek? Allah günahları kendilerine kuşatmış olanları cehennemine atar ve ebediyen orada kalacaklardır. Sizler için de durum budur. Cehenneme giren sizler ebediyen orada kalacaksınız diyor Allah Teala. Asla cehennemden çıkmanız söz konusu değildir diyor. Gerek Müminin Suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimeleri, gerekse Bakara Suresinin 80, 81 ve 82. ayet-i kerimesi bize kesin bir olguyu haber veriyor. Bir insan bir defa cehenneme atılmaya görsün, oradan çıkıp cennete ulaşması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Allah razı olsun. Öyleyse insanoğlunun cenneti öyle bir yerdir ki insanoğlu kıyamette oraya ulaştıktan sonra oradan çıkması asla mümkün değildir. Ya cehennem, cehenneme ulaşan bir kişinin de cehennemden ayrılıp cennete alınması hiçbir zaman söz konusu değildir. Meryem suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimesine geçen olaya dikkat edin. Orada bütün insanlar cehenneme konuluyor. Niçin konuluyor? Cennete gidecek olanlar cehennemi görsünler diye. Ve hemen cehennemden çıkarılıp cennete ulaştırıyorlar. Orada bir işkenceye tabi tutulmadıkları gibi ibret almaları ve şükretmeleri için oraya götürülüyorlar. İşte buradaki cehenneme gidip de oradan çıkmayı insanlar kendilerine göre değerlendirmişler. Demişler ki bütün insanlar cehenneme gider ve bir kısmı orada kalır ve oradan alınır. Cezasını çektikten sonra oradan alınıp cennete ulaştırılır. Oysa ki Allah-u Teala cehennemine aldığı kişilerin de oradan çıkmadığını, cennetine aldığı kişilerin de oradan çıkmadığını söylüyor. Öyleyse insanlar, cennete girecek olan insanlar, gelecekleri yer cennet olduğuna göre niçin cehenneme konsunlar? Cehenneme gidecek olan insanlar da gelecekleri yer cehennem olduğuna göre hiçbir zaman cennete gitmeleri söz konusu değil. Öyleyse herkesin aklını başına toplaması lazım. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın koyduğu hükümleri 14 asırda insanlar tarafından değiştirilmiş. Ve insanlar hurafelere inanır olmuşlar. İşte bu hurafelerden bir tanesi de bu. Biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a inanan kişi mümin olamaz. Mümin olmanın birinci basamağındadır daha. Neye inanacak başka? Ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, demek ki evvela Allah'a inanacak. Bir, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bunun üzerinde 9 defa farz kılındığına inanacak. Üç, bunu kendisinin de gerçekleştireceğine inanacak. Dört, bu 4 tane inancın sahibi olan kişi mümin olabilir mi? Hayır, olamaz. Kalbine iman yazılıncaya kadar hiç kimsenin mümin olması mümkün değildir. Ancak kalbinize iman yazıldığı gün nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakime ulaşır. 3 tane sizi mümin edecek faktör bir araya gelir ve mümin olursunuz. 4 tane inancın ötesinde bu şartların sahibi olmak mecburiyetindesiniz mümin olabilmek için. Öyleyse mürşidine ulaştığı an kişi bütün bu şartların sahibi oluyor. O kişi cennete girer mi? Elbette girer, ama cehenneme atıldıktan sonra bilmem kaç sene orada ceza çektikten sonra değil. Derhal Allah-u Teala onları cennetine alacaktır. Öyleyse cehenneme bir defa atılan bir bedbaht oradan çıkartılıp da cennete gideceğini boşuna zannetmesin. Böyle bir imkanı hiçbir zaman mevcut değildir Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre. Yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cennet ve cehennemden bahsediyor. Hepsini tek tek inceledik. Hiçbir ayeti kerimede Allah-u Teala biz insanları cehenneme attıktan sonra oradan çıkartırız da cennetimizi alırız demiyor. Tam aksine cehenneme birisini attık mı ebediyen cehennemde kalır. Cennete birisini attık mı o da ebediyen cennette kalır diyor. Değişim asla söz konusu değil. Öyleyse yardımlar, farklılıklar buradan geliyor. Kıyamet günü demek ki günah tartılarımızla sevap tartılarımız ortaya konulur. Hesaplarımız meydandadır. Sevaplarımız fazlaysa gideceğimiz yer derhal cennettir. Sonsuza kadar oradan kalırız. Orada kalırız.

0: Peki günahlarımız dolayısıyla Allah Teala bizi cezalandırmaz mı cehennemde? Hayır, cezalandırmaz. Cennete gidecek olan hiç kimseyi Allah cehennemine atıp da cezalandırmaz. İnsanlar zannediyorlar ki bir insan ne kadar günah işlerse o kadar cehenneme gider, cezalanır. Ne kadar sevap işlerse o kadar da cennete gider, sevaplanır, mükafatlanır. Böyle bir olay yok. Günahları fazla olan sevaplarına rağmen cehenneme gidecektir. Asla cennetin yüzünü göremeyecektir. Sevapları fazla olansa Allah tarafından cennetine alınacak, asla cehenneme konmayacaktır günahları dolayısıyla. Peki günahlarının cezasını hiç mi ödemez? Kısmen öder. Kabir azabındaki 40 günlük süre içinde bir manevi azaba cennete gidecek olanlar da mutlaka muhatap olurlar. Öyleyse bir kişi günah işleyince daha günah işler işlemez. Ruhun nefse azabı var, vicdan azabı. O kişiyi huzursuz eder. Ondan daha önce her günah işleyen kişi huzursuz olur. Tıpkı hayır işleyen kişinin mutlu oluşu gibi. Öyleyse kişiler manevi azaplara tabi tutuluyor. Günah işleyen herkes bu günah işledikten sonra huzursuz olur. İlk azabı budur. Arkadan ruhu nefsine azap eder. İkinci huzursuzluğu budur. Arkadan ölümden sonra mutlaka kabir azabına tabi tutulur manevi bir azap. Üçüncü azabı budur. Sadece cehenneme gidenler dördüncü azaba, cehennem azabına tabi tutulurlar. Ama kişi cennete gidecekse göreceği üç azap vardır her günah sebebiyle. Ama bir kişi cennete alındıktan sonra hep orada ebediyen kalır. Ve dikkat edin, cennetin ve cehennemin insanlara tahsis edildiği gün, bu ayrımın kesin olarak değişmez bir şekilde tatbik edildiği gün, kıyamet günüdür. Kıyamet günü insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Cehenneme giden sonsuza kadar cehennemde kalır, cennete giden de sonsuza kadar cennette kalır. Allah Teala'nın bu istikametteki sözleri kesindir. İnsanlarsa bir hurafeye inanıyorlar. Cehenneme atılan kişiler oradan çıkacaklar. Müminlerse, yani kendilerini mümin zannediyorlarsa, oradan mutlaka cennete gidip sonsuza kadar cennette kalacaklardır. Sadece hakiki müminler için kıyamet günü cennete gitmek vardır. Yoksa cehenneme bir süre girdikten sonra, cehennemde bir süre azap gördükten sonra hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden çıkıp da cennete gitmesi söz konusu değildir. Böyle bir husus Kur'an-ı Kerim'imizde yer almıyor. İnsanlara ne yazık ki böyle bir yanlış kitaplarda yazılmış ve kabul ettirilmiş. Oysa ki bütün kitapların sahibi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bütün kitapların hükmü batıldır. Kenlem yekündür, yazılmamış hükmündedir. Öyleyse insanlar içinde bulunduğumuz devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindedirler. Ne Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor, ne Kur'an-ı Kerim'e uygundur, bunları teker teker tahkik etmek mecburiyetindedirler. Özellikle biz bunları söyledikten sonra. Hiçbir ayet-i kerimede Allah-u Teala biz insanları cehenneme attıktan sonra onları oradan çıkartırız da cehenneme alırız demiyor. Ama aksine birçok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse cennetin sonuçlarıyla cehennemin sonuçları birbirinden tamamen ayrıdır. Cehennem bir azap müessesesidir. Nedir azap? İşlediğimiz günahların karşılığında bize yapılan bir davranış biçimi. Cezamızın ödenmesi sadedinde bize yapılan bir davranış biçimi. Cehennemdeki herkes huzursuzdur, azaptadır. Azapta olmak üzere cehenneme konmuştur. Yaptıklarının bedelini ödemek mecburiyetindedir herkes. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Ve insanlar eğer günahları sevaplarını aşmışsa, yani günahları onları kuşatmışsa, mutlaka cehenneme atılacaklardır ve oradan asla çıkıp da cennete gitmeleri mümkün değildir. Ne yazık ki insanlar bu söylediklerimi araştırmak gereğini duymuyorlar. Araştırıp da halis niyetin sahibi olan herkes söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim'den tahkik etmektedir. Ama bir kısım insanlar nefsleri sebebiyle, bir kısım insanlar da cahiliyetleri sebebiyle söylediklerimizin doğru olmadığını zannetmektedirler. Ve şeytanın başka insanlara yazdırdığı emaniye adı verilen kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim hadislerim bir gün mutlaka tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. Benim hiçbir davranışım Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Hiçbir sözüm Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Kıyamet günü insanların günahlarıyla sevapları karşılaştırılır. Günahları fazla olanlar kıyamet günü o gün cehenneme atılır, ebediyen cehennemde kalırlar. Sevapları fazla olanlar da aynı gün cehenneme uğradıktan sonra, cehennemin muhtevası gösterildikten sonra aynı gün cehennemden alınır, cennete konulur ve sonsuza kadar cennette kalırlar. Oradan ayrılıp da cehenneme gitmeleri mümkün değildir. Öyleyse iki büyük yanlış mutlaka düzeltilmelidir. Birinci büyük yanlış, günahı olan kişi günaha kadar cehennemde kalır, ondan sonra cennete alınır, sevaba kadar da cennette kalır. Sözü yalan, yanlıştır. Günahı olan kişinin sevapları günahlarından fazlaysa, hiç cehennem azabına durçar olmadan o kişi doğrudan Allah'ın cennetine alınır. Bu sebeple yanlıştır. İkincisi de, mümin olmayı yalnız Allah'a inanmakla vazıflandıran insanların, Allah'a inanan herkes önce cehenneme gidecektir ama sonra mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir diye düşünenler, bu da büyük bir yanlış. Böyle düşünenler bakıyorlar şimdi, ben Allah'a inanıyor muyum diye soruyor kişi kendisine, samimi inanıyor. İnanıyorum diyor, öyleyse diyor, bana ne dendi? Allah'a inanan mümindir, öyleyse ben müminim. İşte ayet-i kerime, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah mümin olan kullarını kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak, ebediyen rızıklandıracaktır, hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse diyor, ben mümin olduğuma göre mutlaka neticede cennete gideceğim. İyi ama bakıyor şimdi, iyi ama diyor ben ibadet etmiyorum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Her türlü günahları işliyorum, ibadet de etmiyorum. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Yasak ettiği fiilleri de işliyorum. O zaman ben nasıl cennete gideceğim diye düşünüyor samimiyetli kişi. Ha diyor, tamam anladım diyor. Ne kadar günahım varsa o kadar Allah beni cehennemine koyacak, bir süre cehenneminde bırakacak. Ondan sonra da alacak cehenneminden, cennetine atacak, ben de yaşasın. İşte bu şeytanın bir tuzağıdır. Bakınız bugün reenkarnasyon denilen sisteme inananları şeytan nasıl tavlamış. Diyor ki her şey tekamül eder, ruh da tekamül eder. Ruhlar devamlı başka başka vücutlarda dolaşarak tekamül eder. Halbuki bir ruh bir defa bir tek vücutta yaşar, bir daha başka bir vücutta dünyaya gelmesi söz konusu değildir. İblis diyor ki, ruhlar da tekamül eder vücutlarda, binlerce vücutta tekamül eden ruhun neticede tekamülü tamamlanır. Bir gün bütün ruhların tekamülü tamamlanacaktır, Allah o zaman kıyameti kopartacaktır ve herkes tekamülü tamamladığı için herkesi cennetine alacak, cehenneme kimseyi koymayacaktır. İblis insanlara, bu zavallı insanlara bunları inandırmış. Halbuki Araf suresinin 179. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 1000 kişiden en az 501 kişi cehenneme gidecek. En az 501 kişi cehennem, en çok 499 kişi cennet. Öyleyse insanların çoğu için yaratılmış cehennem. Öyleyse cehennem var mı? Allah'ın evliyasına sorun ki size anlatsınlar. Kur'an-ı Kerim'e sorun ki size söylesin. Yüzlerce ayet-i kerime cennetten veya cehennemden bahsediyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gidecekse hangi saf inanır ki şeytanın bu safsatasına? Ama inanan profesörler bile var. Bu İnanan insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. İnsan ruhunun defaatle vücut değiştirdiğini ve devamlı tekamül ettiğini, neticede tekamülün devam edeceğini ve tekamülün sonunda da herkesin cennete gideceğine bu insanlar inanmış durumdalar. Yani Kur'an-ı Kerim'e açık ve kesin bir şekilde ters düşüyorlar. Kur'an-ı Kerim hükümlerini ihlal ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri niçin Kur'an-ı Kerim'i son kitap olarak indirmiş de o kitaptaki muhtevayı sonsuza kadar baki kılmış? Çünkü orada diyor ki bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı da biziz. Ve kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim hükümlerini hep devam ettirecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Bu söyledikleri bir büyük gerçektir ki hurafeleri Allah-u Teala yok ediyor. Nedir hurafe? İnsanların kitapları tahrif etmek suretiyle kendi yazdıkları kitapları, sözleri insanlara lanse etmeleridir, yutturmalarıdır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ki kıyamete kadar duracak olan bu kitapta o kitaba aykırı hiçbir şey geçerli olamaz. İşte söylediğim bu hususlar Kur'an-ı Kerim'e açık ve kesin bir şekilde aykırıdır. Kur'an-ı Kerim hükümlerine ters düşmektedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerine dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki yanlışlarla avunan insanlar, hele bu yanlışları başkalarını da anlatıyorlarsa, öğretmek durumundalarsa, hele bu hakikatler kendilerine bizim tarafımızdan söylendikten sonra aynı şekilde devam ediyorlarsa, işte bu insanlar omuzlarına büyük veballer alıyorlar. Sadece kendi günahlarından değil, onların da günahlarından azap çekmeleri söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir cennet olayı var, bir de cehennem olayı var. Ve insanlar serbest iradeleriyle ya kendilerini cennete ulaştıracak olan yolu seçiyorlar. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemeleri kafi, arkadan gelenler onları mutlaka oraya ulaştırır. Veya kendilerini cehenneme götürecek olan yolu seçiyorlar. Bu insanlar kim Allah'ın irşat yolunu seçerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ulaşmasını ve dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu konuşmamı burada inşallah tamamlamak istiyorum. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider konusundaki hadis olduğu iddia edilen bir söz. Aslında olaya gene başından başlamamız lazım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona ruhundan üfürdü bildiğiniz gibi. Ve etrafında bulunan bütün meleklere ve cinlere de şöyle buyurdu. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Çünkü ona ruhumdan üfürdüm. Bütün melekler, bütün cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiler. Ama iblis, yani şeytan secde etmedi. Ve Allah Teala buyurdu ki huzurumdan kovuldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de Yüce Rabbimize dedi ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların, bu insanların, benim cehenneme gitmeme sebebiyet veren bu insanların, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin senin indinde değersiz kalmalarını temine çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların dalalette kalmaları için bir gayretin içinde olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın buyuruyor Allah. İblis Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın, benden kopartamazsın. Yani hep bu tabloyu gözünüzün önüne getireceksiniz. İblis, Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme atıldığı konusunda, oysa ki kendi nefsi sebebiyle Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyi kabul etmemiş. Allah'ın açık emrine rağmen. Ve kabul etmeyince küfür sahibi olduğu cihetle Allah-u Teala onu cezalandırdığı zaman da bu cezaya müstahak olmasının sebebini Adem Aleyhisselam'a yüklemiş. Ve Adem Aleyhisselam ve onun bütün zürriyetinden de intikam almayı planlıyor. İşte iblis bunun peşinde. İblis insanlardan ne ister? İblis insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsanların mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, sıkıntı içinde olmasını. Üstelik de hem bu dünya hayatında böyle olmasını ister, hem de ahirette de böyle olmasını ister. Yani ahirette bütün insanların kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmesini ister. Dünya hayatında iblis insanların birbirine düşman olmasını, birbirine elinden gelen kötülüğü yapmasını, hepsinin birbirine zulmetmesini, Allah'ı unutmalarını ve bu sebeple huzursuz ve sıkıntılı olmalarını ister. Demek ki iblisin istediği bir tek şey var, insanların baş düşmanı olan bu varlık, Allah'ın bu zavallı mahluku, bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmalarını istiyor sadece. Peki Allah ne ister? Allah bir insandan hem şu dünya hayatında mutlaka saadet içinde yaşamasını ister, hem de ahirette mutlaka cennete gitmesini ister. İşte bütün bunların standartlarını koymuş Allah Teala. Yüce Rabbimiz insan oğlunun mutlaka cennete gitmesini istediği için bütün insanlardan nefslerinden yemin almış tezkiye olacaklarına göre, ruhlarından misak almış, Allah'a ölmeden evvel ulaşacaklarına doğru, fizik vücutlar ölmeden evvel ruhların Allah'a ulaşacaklarına dair ve nihayet Allah Teala bütün fizik vücutlardan da ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Ve dikkat edin, Allah Teala bütün insanlardan almış bu yemin, misak ve ahdi. Ve kim bu yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse onun cennete ulaşacağını söylediğine göre, demek ki Allah Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Yani ahireti mutlak bir saadet içinde geçirmelerini istiyor. Üstelik de bu yemin, misak ve ahdi üzerimize farz kılmış Yüce Rabbimiz. İşte böyle bir istikamette bir kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Allah'a verdiği misaki ahdi ve yemini yerine getirebilmesi için mutlaka o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Çünkü hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan Allah'a verdiği hiçbir yemini yerine getirmesi mümkün değildir. Nisa suresinin 49. ayeti kerimesi, bir insanın mürşidine ulaşmadan nefsini tezkiye etmesine imkan olmadığını söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Gerçekten Bakara suresinin 151. ayeti kerimesi, Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesi ve Cuma suresinin 2. ayeti kerimesi, bir insanın nefsini tezkiye edebilmesinin, Allah'a verdiği yeminlerin yerine getirilmesinden bir tanesi olan nefsini tezkiye edebilmesinin mutlaka mürşide ulaşmasına bağlı olduğunu söylüyor. İşte Bakara suresi 151. ayet-i kerime, Allah Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Diyor ki Allah Teala işte bunun gibi size sizin aranızdan birini Resul olarak, peygamber olarak gönderdik. İrsal ettik. Ne yapar bu peygamber? Allah Teala izah ediyor. Size Allah'ın ayetlerini okur. Ayetlerimizi okur. Ve sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Demek ki nefs tezkiyesi dediğimiz olay nasıl tahakkuk ediyor? Nefs tezkiyesi ancak kişinin Allah'ın tayin ettiği mürşidine, ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainattaki en büyük mürşid, ulaşmasıyla mümkün. Cuma suresinin 2. ayeti kerimesinde ve Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde Allah-u Teala aynı şeyleri söylüyor. İki ayeti kerimenin tek farklılığı, birinde müminler üzerine bir nimet olmak üzere Allah'ın Resulleri bahsetmesi, diğerinde de ümmilerin arasından bir Resul bahsetmesi şeklinde olması. Bunun arkası herkeste aynı. İki ayet-i kerimede de aynı. O Allah'ın Resulleri diyor, o içinde yaşadıkları insanlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler, okurlar ve anlatırlar ve onların nefslerini tezkiye ederler diyor. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bütün insanlara verdiği nefs tezkiyesini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. Nasıl bir şart bu? O insanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Ancak mürşitlerine ulaşırlarsa o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmayı gerektiriyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. İşte Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin ve yerlerin çapını aşabilir? Göklerin çapını aşmak, Allah'a ulaşmak istikametinde kullanılıyor. Hiçbiriniz nüfuz edemezsiniz, bunu gerçekleştiremezsiniz. Ancak bir sultanla buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın tayin ettiği bir sultana ulaşmadan hiç kimse göklerin çapını aşıp da, Sitret-ül Münteha'yı aşıp da, 7 kat gökleri ve onun sonundaki Sitret-ül Münteha'yı aşıp da Allah'a ulaşamıyor. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir sultana, Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşması lazım. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi gene hepimize bu büyük gerçeği söylüyor. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Biz onlardan insanlardan mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Niçin? İnsanları Allah'a hidayet etsinler. Allah'a insanların ruhlarını ulaştırsınlar diye. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri insanları bir takım insanları vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Başka insanları hidayete ulaştırmaya vazifeli kılmış. Hidayetin ne olduğuna bakıyoruz. İnnel hüda hüdallah diyor Allah-u Teala. Ali İmran 73 muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara suresi 120. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Kehf suresi 17. Men yehdillahi fehvel muhted. Kim Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete erer. Demek ki Allah Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları için mürşitler kılmış, vazifeliler kılmış. Onlar bu işleri gerçekleştiriyor, bu işleri yerine getiriyor. İnsanları hidayete erdiriyor, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. İnsanların fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeleri de Allah'a verdikleri bir yemin. Ve böyle bir yeminin adına ahd diyor Allah-u Teala. Bu ahdin yerine getirilmesi gene mürşitlere bağlanmış. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerin üzerine Resuller bahsederiz. Bu Resuller o insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse demek ki şeytana kul olmaktan insanları kurtarıp Allah'a kul edecek vazifeliler var. Öyleyse üç yeminimiz, nefsimizin tezkiyesi mi görüyorsunuz mutlaka bir mürşide ulaşmaya bağımlı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması mı görüyorsunuz mutlaka bir mürşide ulaşmaya bağlı. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mı gene görüyorsunuz mutlaka Allah'ın bir mürşidine ulaşmaya bağlı. Öyleyse bu ulaşma hangi şekilde cereyan eder? Bir insan mürşidine ulaştığı zaman mürşidinin önünde tövbe edecektir. Ancak tövbeyle gerçekleşen bir olguyla karşı karşıyayız. Ve bu tövbenin yapıldığı kişi Allah'ın seçtiği kişi olmak mecburiyetinde. Yani hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkına sahip kılınmamış. Hür irade, insanlara verilen hür irade mukaddes olmasına rağmen insanlara bu hak verilmemiş. Kendi mürşidini kendisi seçme hakkı verilmemiş. İşte Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Alallahu kastu sebili diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin kastı, tayini, tespiti yalnız Allah'a aittir. Yalnız Allah'ın üzerinde bir vazifedir diyor. Dileyen şakirlerden olur. Dileyen Allah Teala diyor ki yanlış yollar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Öyleyse buradan çıkarmamız lazım genel hüküm açık. Allah'ın mürşit tayini yalnız kendisi üzerine vazifeli kıldığı bir hususu gösteriyor Kur'an-ı Kerim bize. Allah kime hangi mürşidi tayin edecekse o kişi tayin ettiği mürşit müridin irşat görevini yüklenmiş olan kişidir. Allah tarafından kendisine bu görev verilmiştir. Acaba Allah Teala neden böyle söylüyor? Yanlış yollar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Sakın diyor kendi kendinize mürşidinizi aramaya kalkmayın Allah'tan sormadan. O zaman diyor yanlış yollara girebilirsiniz. Siz falanca mürşidi kendinize en uygun diye düşünürsünüz. Ona tabi olmaya kalkarsınız ama o sizin mürşidiniz değildir. O zaman size hiçbir fayda sağlamaz. Nefsiniz de tezkiye olmaz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmaz. Allah'a verdiğiniz yeminleri yerine getirmeniz böylece mümkün olmaz. Öyleyse demek ki Allah-u Teala yanlış yollarda var demek de bunu murad ediyor. Herkes dilediği mürşide giderse eğer, o mürşid onun mürşidi olmadığı takdirde Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesi mümkün olmayacak. Allah'ın bu yeminlerden muradını birçok defa söyledik, gene söyleyelim. Kim Allah'a verdiği üç tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala bu dört ayet-i kerimede diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani nefse senin Allah'a verdiğin o yemin var ya, işte o yemini yerine getir diyor Allah Teala. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh diyor sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman sen de kullarımın arasına gir diyor. Çünkü sen nefsini tezkiye etmişsin. Ruhunu da Allah'a ulaştırmışsın. Kullarımın arasına gir. Sen de böylece Allah'a verdiğin şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getirmiş olursun. Yani ahdini. Ve 30. ayet-i kerime ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yani insanlardan her kim nefsini tezkiye ederse Allah'a verdiği yemini yerine getirirse, nefsinin yeminini, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'a verdiği misaki yerine getirirse, bu nefsinin yeminini ötesinde ruhunun bir de Allah'a ulaşma konusunda Allah'a verdiği misak var, onu yerine getirirse ve fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdini yerine getirirse, o zaman o kişinin demek ki mekanı cennet oluyor. İşte bu yeminlerin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İrşat müessesesine ulaşmışlar. Ve demin söylediğimiz ayet-i kerimeler gereğince Peygamber Efendimiz Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi gereğince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmiş, okumuş ve onun lafzını anlatmış. Ondan sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişler. Ondan sonra da o onların nefslerini tezkiye etmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse diğer iki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Cuma 2 ile Ali İmran 164 orada da yine diğer mürşitlerin hepsi var. Bütün kavimlerin arasında Allah-u Teala'nın mürşitlerinin var olduğu, onların arasında bahsedildiği, onların arasından birisi olduğu ve onlara Allah'ın ayetlerini okuduğu ve onların nefslerini tezkiye ettiği ifade ediyor. Demek ki bütün devrelerde Allah'ın Resulleri bu görevleri yapıyorlar. İşte görüyoruz ki gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek insanlık tarihinin bütünü içerisindeki mürşitler, insanlara evvela Allah'ın ayetlerinin manalarını anlatıyorlar. Zahiri manalarını, lafzi manalarını. Sonra da onlar anlatana tabi oluyorlar. Ve de tabi olan kişiler de nefs tezkiyesini gerçekleştiriyorlar. Kimin yardımıyla? O tabi oldukları Allah'ın mürşidinin yardımıyla. Olay bu kadar net ve açık. Üç yeminimizin üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşmamıza bağlı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanlar ulaştığı zaman ne oluyor? Mümtehine suresinin 12. ayeti kerimesi gereğince bu insanların tövbe etmesi gerekiyor. Yani bir takım günahların işlenmeyeceğine dair mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime. Sonra Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi gereğince mürşidin elinin öpülmesi söz konusu. İşte Allah-u Teala şöyle söylüyor. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani bir el ötekinin üzerinde olduğuna göre biat işleminde mutlaka el öpülüyor. İşte bu el öpme olayı açık bir şekilde burada anlatılmış. Bir el Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli diğer elin üzerinde. Bir toka söz konusu olduğu zaman iki el aynı seviyededir. Ama el öpmek söz konusu ise bir el muhakkak öteki elin üzerindedir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Osman'ın bulunmadığı bir biat olayında Rıdvan biatı deniyor bu olaya. Herkes biatını tamamlıyor, el öpüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu da diyor Osman'ın biatı diyor. Kendi elini sağ elini sol elinin üzerine koyuyor. Dudaklarına götürüyor, öpüyor. Ondan sonra da alnına götürüyor. Ve böylece anlıyoruz ki herkes aynı şekilde biat etmiş el öpme suretiyle. Öyleyse biat müessesesinin veya tabi olma müessesesinin temelinde birinci faktör tövbe etmektir. Bir takım günahların hatta bütün günahların işlenmemesi konusunda bir tövbe etmek ve mürşide Allah'ın huzurunda söz vermektir. Sonra böyle bir tövbenin neticesi var. Böyle bir tövbenin neticesinde o kişinin el öpmesi gerekiyor. Mutlaka tövbe el öpmek noktasıdır. Acaba bunun anlamı ne? Niçin böyle? Çünkü Allah'ın mürşidinde bulunan Allah'ın cereyanının mutlaka müride de geçmesi lazımdır. Nitekim tövbe sırasında mutlaka mürşide Allah-u Teala cezbe verir. Bu cezbe cereyanın Allah'tan gelen cereyanın mürşitten müride ulaşmasını temin eder. El öpme işlemi sırasında bu cereyan sık sık tekrarlanır Allah-u Teala tarafından ki cereyan geçsin. Biliyorsunuz bir televizyon bütün fakülteleri tamam olsa da, bütün aletleri tamam olsa da eğer onu cereyana bağlamazsanız televizyon çalışmaz. Mutlaka o cereyanın gelip enerjinin onun içinden dolaşması lazım ki televizyon görev yapsın. İşte bunun gibi mürşide ulaşmak söz konusu ve mürşit açık açık o insanlara Allah'ın cereyanını ulaştıran bir vasıta. Ve acaba bundan sonra ne olacak? Ne yapmış kişi? Tövbe etmiş. Arkasından da mürşidinin elini öpmüş. Ondan sonra ne yapacak? İşte ondan sonraki konu bugünkü konumuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Onun Resulüdür. Öyleyse burada açık bir hükümle karşı karşıyayız. Bir irşat olayının kişide tesirli olabilmesi mutlaka böyle bir biatı gerektiriyor. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde mürşidi farz kılmış. Diyor ki Rebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a sizi ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Demek ki mürşidin Allah'tan istenmesi, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişinin Allah'tan istenmesi üzerimize farz kılınmış. Peki irşat da farz kılınmış mı? Evet, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle irşat da üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala diyor ki, kim bizi davet ederse, davet edenin davetine muhakkak icabet eder. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin ifadesi açık ve kesin. Arapça ifade ediyor ki ucibu davetet da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Böylece irşada ulaşsınlar. Benim davetim irşada davettir diye bitiriyor Allah-u Teala sözlerini. Böylece irşada ulaşsınlar. Anlıyoruz ki Allah'ın daveti irşada davettir. Peki bu davet açık ve kesin mi? Evet, açık ve kesin. Ama Allah-u Teala bununla da yetinmemiş. Daveti üzerimize bir defa daha farz kılmış. İşte davetin farz kılındığı ayet-i kerime açık bir hüküm olarak geliyor. Şura suresi 47. ayet-i kerime İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan, reddi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, Allah'ın davetine uyun buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki hepimizin Allah'ın davetine uymamız emrediliyor. Neyi, nereye davet ediyor Allah-u Teala? İrşada davet ediyor. Davetin diyor, irşat daveti. ben diyor onları davet ederim. Onlar benim davetime uysunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah Teala irşada davet ediyor. Davet bir defa farzdır, yetmez. Bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Davetin farz olduğunu ifade etmek suretiyle. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde anlıyoruz ki Allah'ın irşat daveti üzerimize farz kılınmış. Hepimiz irşatla mükellefiz. Peki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi irşada ulaşmış. İşte Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını açık bir şekilde ifade buyuruyor. Demek ki söz konusu olan irşat, gördük ki irşat farz kılınmış, Allah'ın daveti, bu davet de yeniden farz kılınmış. Öyleyse herkes irşada davet edilmiş, bu davet insanların üzerine farz kılınmış. İşte bu irşat müessesesinin gerçekleşebilmesi için insanoğlunun mutlaka mürşidine ulaşması lazım. İşte bu ulaşma olayını anlattığımız gibi bu olayın sonunda mutlaka La ilahe illallah Muhammedin Resulullah cümlesi var. Kim bu cümleyi söyler de mürşidine tabi olursa ne olur? Bir, o kişi mümin olur. Üç ayrı cepheden kişinin mümin olması söz konusudur. Bir, Allah o kişinin kalbine imanı yazdığı için kişi mümin olur. İki, o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı an vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı için kişi mümin olur. Üç, o kişi nefs tezkiyesine bu sebeple başladığı için, mürşidine ulaştığı gün başladığı için mümin olur. Üç ayrı sebepten mümin olur. Mümin olursa ne olur? Cennete gider. İşte Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amelü salihata, ıslah edici amellere yani nefs tezkiyesine başlamışlardır. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. İnsanlar her ne kadar kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin zannediyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bu konuda değil. Mümin olmanın birinci şartı elbette Allah'a inanmaktır. Ama salt Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin olamaz. Mümin olabilmek tam 14 basamakta gerçekleştirilen bir olgudur. Orada kişi mümin olunur. Mümin olursa kişi mutlaka Allah'ın cennetine bu ayet-i kerime gereğince gidecektir. Öyleyse bir insan kendi kendisine bir mürşid önünde değil, kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider mi? Gitmez. Bu kişi güzel bir şey yapmıştır. Sevap kazanır, derecat kazanır. Ama cennete ulaşması mümkün değildir. Bu kelimeyi, bu cümleyi söylediği için. Öyleyse hadis yanlış mı? Hayır. İnsanların hadisi uygulaması yanlış. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunu söylemiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes Allah'ın cennetine ulaşır. Kimler bunlar bu herkes? Bu herkes Allah'ın mürşidinin önünde o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde Allah'a ulaşmak kastiyle tövbe eden herkes. Dikkat edin eğer kasıt Allah'a ulaşmak değilse onun önünde tövbe edip bu söz söylendiği halde bile kişi Allah'ın cennetine ulaşamaz. İşte Hücurat suresi 14. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü henüz kalbinize iman yazılmadı. Bir kişinin demek ki kalbine iman yazılmadıkça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmesine ve onun önünde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine rağmen gene olay gerçekleşmiyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü bir insanı cennete götürür mü? Hayır, götürmez. Belli şartlara sahip bir olay bu. O şartlar tahakkuk etmedikçe kişi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü bir defa değil, bin defa söylese o kişi Allah'ın cennetine ulaşamıyor. Öyleyse hadisleri gördüğümüz zaman bu hadislerin Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkisini kurmak mecburiyetindeyiz. Bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uygun olmadığı takdirde, onun standartlarına tabi olmadığı takdirde o hadis ne yazık ki mevzu bir hadis hüviyetine giriyor. Ve bu istikamette eğer her şeyi yerli yerine oturtursak bunun geçerli olduğunu görüyoruz. İşte bu cümleden olarak sahabeden birisi, sahabe olmamış tabii daha, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kıl. Bir, oruç tut. İki, paran varsa hacca git. Üç, zekat ver. Dört, ve kelime-i şehadet getir. Şimdi kelime-i şehadet getir deyince mesele zaten çözüldü. Çünkü o Allah'ın bedevisi. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o gün ulaştığı zaman daha evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini Allah'a ulaşmak üzere öptüyse, tövbe ettiyse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse mutlaka mümin oldu. Evde zaten cennete gidecek. Eğer bunu yapmamışsa, cennete gitmek istiyorsa zaten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip tövbe edip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini Allah'a ulaşmak kastıyla öpmesi lazım. Öperse gene olay gerçekleşecek. Ama 14 asırda her şey değişmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü insanların kendi kendilerine söyledikleri bir söz haline gelmiş. Ve iktidar sözü olarak değerlendiriliyor. Mesela bir Hristiyan Müslümanlığa geçecek. Müftünün önüne geliyor veya din adamlarının birinin önüne. Onun önünde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Ve o kişi İslam standartlarının içine, İslam dairesinin içine giriyor. Böyle bir söz o kişiyi İslam standartlarının içine sokar. Yani İslam'ın şemsiyesi altına sokar. Ve işte demin söylediğimiz o Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesindeki Arapların mümin oluş olamayışları, münafık olarak kalmaları buna dayalıdır. Bunlar da el öpmüşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onlar da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ama mümin olamamışlar. Ve dolayısıyla kurtuluşa da ulaşamamışlar. Ama her kim İslam olan başkalarının huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, Allah'tan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun elçisidir, peygamberidir. Kim derse o kişi onu duyan diğer insanların huzurunda bu sözü söylediği için İslam şemsiyesinin altına girer. Ama mümin olmamıştır. Mümin olması için o kişinin gerçekten bir işlemi tahakkuk ettirmesi lazım. Zamanımızdaki bu işleme baktığımız zaman bir, o kişi hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. İki, ehil olmuşsa Allah ona mürşidini gösterecek. Üç, mürşidinin önünde tövbe edecek, el öpecek. Kendi mürşidinin, Allah'ın kendisine mürşidini gösterdiği mürşidinin önünde tövbe edecek, el öpecek. arkasından da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. O zaman o kişi mümin olur. Yoksa bir insanın kendi kendisine başka insanların huzurunda, mürşidinin değil, başka kişilerin huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi o kişiyi İslam dairesinin içine alır ama mümin kılmaz. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük gerçeği söylüyor hepimize. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş bu kişiler, Araplar. Ne olmuş? İslam dairesinin içine girmişler. Ne olur bir insan İslam dairesinin içine girerse? Şu olur. O kişi İslam'ın sigortasından faydalanır. Bundan asırlarca önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya o dört halife devrinde, halife-i raşidin dediğimiz irşad etmeyi yetkili dört halife devrinde kim İslam dairesinin içine girerse o İslam sigortasından istifade ederdi. Yani kişinin devesi kaybolmuş ve Hazreti Ömer kişinin devesini bulamamış. Bulamamışsa hazine, beytülmal o kişiye bir deve vermekle mükellefti. Öyleyse İslam bir sigortaydı. Bu sigortadan yalnız İslam olanlar istifade edebilirdi. Yani herkesin içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini veya onun yetkili kıldığı kişilerin elini öperek, tövbe ederek la ilahe illallah demekle gerçekleşebilen bir olguydu bu. Ne yapar bu? O sözü duyan, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü duyan insanların önünde bu sözü söyleyeni İslam dairesinin içine girmiş kabul etmek. İşte olay bu. İnsanlar böyle dedikleri zaman ister Allah'a ulaşmak kastıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpsünler, isterlerse İslam şemsiyesinden faydalanmak için elini öpsünler ki o zaman mümin olamazlar. Hangi şartların içinde el öperlerse öpsünler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söyleyen herkes İslam şemsiyesinin altına girer. Zamanımızda ne oluyor? İşte böyle gidiyorlar. Bir din adamının önünde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. El öpmek yok, tövbe etmek yok. Yalnız bu söyleniyor. Bu söylendiği zaman ne oluyor? O kişinin nüfus kağıdına artık İslam'dır kelimesi yazılabilir. Çünkü İslam şemsiyesinin altına girmiştir. İslam şemsiyesi bir kişiye başka ne sağlar? Şunu sağlar, emniyet. Gerçekten İslam'ın dışında olanlar İslam'a işkence ettikleri için, onlara zarar verdikleri için, onları huzursuz ettikleri için hep İslam'ın da kendilerine böyle bir tedirginliği reva göreceğini zannediyorlardı. Yani İslam olmayanlar var ya, zannediyorlardı ki biz İslam değiliz. Öyleyse İslam bize mutlaka işkence edecektir, bizi öldürecektir. Onun için biz ne yapıp yapıp bunların arasına katılalım. Onların söylediklerine inanmıyoruz ama onların arasına katılalım. Halbuki İslam'da Allah Teala böyle bir şeyi asla reva görmez. Bir defa insanlar İslam'ı öldürmeye tevessül etmedikçe Allah İslam'a o insanları öldürmek için, İslam'ın dışında olan insanları öldürmek için yetki vermemiştir. Öyleyse bu insanların demek ki İslam'ın dışındaki kişilerin İslam şemsiyesi altına girmekten demek ki ikinci muratları kendilerine işkence edileceğini, kendilerinin öldürüleceklerini zannetmek, kendilerini emniyette hissetmemek, İslam şemsiyesinin altına girerek bu emniyeti yakalamak. Ya üçüncü faktör? Üçüncü faktör, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre İslam olmayanlardan bir vergi alınıyordu. Adı cizyeydi. Bu vergiyi vermekten kaçınmak isteyen insanlar işte böyle İslam şemsiyesinin altına giriyorlardı. Yüksek sesle herkesin huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini normal şekilde öpüyorlardı. Ama İslam şemsiyesi altına giriyorlardı sadece. Ama mümin olamıyorlardı. Öyleyse olayın aslına baktığımız zaman mümin olabilmenin temel standardına şimdi beraberce bakacağız. Ancak ve ancak bir insan Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'tan mürşidini sorup da ona ulaşırsa, onun önünde bir tövbe ederse, mümtehine 12'ye göre

burada mümin olmak söz konusu olmuyor. İşte bir insanın mürşidine ulaşabilmesi, onun önünde tövbe edebilmesi, tam merdivenin 14 tane basamağını kişinin çıkmasına bağlı. Birinci basamakta olaylar var. Bu olayları yaşayan kişi olaylardan hangi şekilde, nasıl etkilenecek? Ona baktığımız zaman görüyoruz ki kişi etrafında Allah'ın vücuda getirdiği olayları mukayese ediyor. Karşılaştırıyor birbiriyle. Acaba hangisi Allah'ın indinde beni kıymetli kılar? Ne yapmam lazım? Olayları değerlendirdiği zaman bunun mukayesenin buna yetmediğini görüyor ve muhakeme ediyor. Artık değer hükümlerinde devreye sokmuştur. Bir hükme varmak üzere daha derin bir incelemenin ve değerlendirmenin içine girmiştir. Değerlendiriyor ve bir sonuca varıyor, bir hükme varıyor. İşte bu birinci basamak olaylar, ikinci basamak hükme varış, Dehr suresinin üçüncü ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah insanları mutlaka hidayet yollarına ulaştırır, Allah'a vasıl olma yollarına ulaştırır. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Demek ki Allah Teala herkesi hidayete ulaştırmayı istiyor. Ama ne yazık ki bunu insanların serbest iradesine bağımlı kılmış. Kişi kendi iradesiyle dilerse Allah Teala'nın yoluna giriyor, ama dilerse girmiyor. Onun için Allah Teala dileyen Allah Teala'nın yoluna girer ve şükredenlerden olur. Çünkü o kadar güzellikler yaşar ki bu dünya hayatında hep Allah'a ödeyemediği bir şükran borcu vardır. Yapacağı her şey ona yetersiz görünür Allah'ın kendisine verdiği. O onu mutlulaştıran o büyük ihsanlar sebebiyle. Başka bir insan da ne yazık ki bu güzellikleri hiç yaşamayacaktır. Çünkü o Allah'ın irşat yolu değil de şeytanın gay yolunu kendisine yol ittihaz etmiştir. İşte bu iki yol üçüncü basamakta son derece net bir şekilde ayrılır. Şeytanın yoluna girenler asla üçüncü basamağa ulaşamazlar. Bundan sonraki gelecek olan 28. basamağın hiçbir 28. basamağa kadar hiçbir üst basamağa ulaşmaları da mümkün değildir. İşte bu noktada kişilerin vardığı hedefe dikkatle bakalım. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini söyleseniz inanmazlar ve onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol olarak seçmezler. Şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Öyleyse Allah Teala ile olan insanların ilişkisine baktığımız zaman burada iki tane yol görünüyor. Birisi Allah'a ulaştıran irşat yolu, ikincisi şeytana ulaştıran gay yolu. Birinci yol zemin kattan başlar, yukarıya doğru bir yolculuğu gerekli kılar. İkinci yol yine zemin kattan başlar, aşağı doğru bir yol takip eder. Birincisi nurlardan oluşuyor, ikincisi de karanlıklardan. İşte kim böyle şeytanın yolunu kendisine yol edinirse, o kişinin Allah'ın yolunda işi yoktur. Allah'ın bir manevi yardımını alması da mümkün değildir. Ama kim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre tağutu devre dışı bırakır da Allah'ın irşat yoluna dönerse, o kişi Urvetül Vuska'ya sımsıkı sarılır. Urvetül Vuska, Allah'tan kopması mümkün olmayan mürşidin elidir. Ve kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Urvetül Vuska'ya, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Artık irşat yoluna girmiştir. İşte
Allah Teala'nın bu ifade

0: kendisi tağutu reddeden, tağutu inkar eden, tağutu şeytan ve takımını devre dışı bırakan bir kişinin irşat yoluna girmesi halini söylüyor. Dinde zorlama yoktur diyor. İrşat yoluyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu inkar ederse Allah'tan kopması mümkün olmayan o urvetül vuskaya sımsıkı yapışır diyor. İşte bu mürşidin elidir. Kişinin ulaşacağı yer muhakkak o Allah Teala'nın mürşidinin demek ki bir kişi eğer Allah'ın irşat yoluna doğru meyil duyarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ne olur böyle bir kişinin bu üçüncü basamağa gelip de Allah'a ulaşmak konusunda kalbinde bir meyil duymasının sonu? Dördüncü basamak ise Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecelliden sonra o kişi beşinci basamakta Allah-u Teala tarafından bir garantiyle muhatap oluyor. Bu garanti o kişinin sebillere Allah-u Teala tarafından ulaştırılma garantisi. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Kim diyor Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu sebillerine ulaştırır. Bir sonraki basamakta, altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki bir ağırlığı işitmeyi engel teşkil eden vakrayı alıyor. Hac suresi 54. ayet-i kerimesine göre 7. basamakta da kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki Ekinnet isimli fıkıh etmesine, idrak etmesine mani olan engeli alıyor Allah-u Teala. Ve böylece kişi kendisine ilim verilen oluyor. İrşad makamının sözlerinin hak denilen sözler olduğundan emin olan bir kişi oluyor. Kulaklarındaki vakra alınmış bir kişi oluyor. Kalbindeki ekinnet alınmış olan bir kişi oluyor. Ve böyle bir kişi için Allah-u Teala aminu olan diyor. Demek ki ilk yedi basamakta kişinin ulaştığı yer aminu olmak. Ne olur bir kişi aminu olursa, bu ilk yedi basamağı aşarsa, ilk yedi basamağı aşarsa o insan aminu olur. Yani Allah onu mutlaka hem kendi zatına ulaştırmak konusunda bir garantiyle karşı karşıya bırakır, hem de o kişiyi sırat-ı müstakimine ulaştırmayı garanti eder. Hac suresi 54. ayet-i kerimede Allah-u Teala amin olan kişilerin sırat-ı müstakime ulaşmalarını kesinleştiriyor. Bu vaadi gerçekleştireceğini ifade ediyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde ise Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bir yanımda bulunanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır diyor. Demek ki kim amin olursa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İlk yedi basamak böylece geçiriyor. Bu kişi mürşidine ulaşmış mıdır? Mümin olmuş mudur? Hayır, ikisi de henüz oluşmamıştır ama amini olmuştur kişi. Ve bundan sonra neler olacağına beraberce bakalım. İlk yedi basamak aşıldı. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor. Bir kişinin kalbine Allah'ın hidayeti koyması Tekavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ كِمْ Allah'a amini olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Niçin koyuyor? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor. O cennete ulaşanlar var ya, onların hepsinin kalbi Allah'a dönüktür. İşte bir kalbi Allah'ın Allah'a döndürmesi için yaptığı şey o kalbe hidayet koymak 8. basamakta ve 9. basamakta da o kalbi Allah'a döndürmek. Daha sonrasına bakıyoruz olayın. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor. Ne olur diyeceksiniz göğsü teslime açılınca? Bu 10. basamaktı. 10. basamakta göğsü teslime açılan kişi için Allah'ın hedefi ne? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. Allah Teala orada diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler var ya, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki Allah Teala bir kişinin göğsünü teslime açtığı zaman aslında o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış oluyor. Allah'ın zikrini yapan kişi bu zikrin neticesinde mutlaka Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla muhatap olur. İşte bu rahmet ve fazla kişinin göğsüne gelir. Eğer göğsünden Allah'ın açtığı böyle bir şifreli yol yoksa kişinin göğsünden tekrar Allah'a döner kalbe girmeden. Ama ne zaman Allah Teala kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyorsa o kişinin göğsüne gelen Allah'ın nuru göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeri girer diyeceksiniz ama giremez. Çünkü bütün kalpler musibiyede henüz mühürlü. İşte bu mühürlü olan kalbin üzerine ulaşan Allah'ın rahmeti ve fazlından yalnız rahmet muhtevasındaki bir özellik dolayısıyla o kişinin nefsinin kalbi üzerindeki mührün kenarlarından içeriye sızar. Bu sızıntı hafif bir aydınlık vücuda getirecektir orada. Çünkü Allah'ın nurları aydınlatmak için gönderilir. Ve bu %2 çevresindeki nur o kişinin kalbini huşu sahibi kılacaktır. Hadid suresi 16. ayet-i kerime gereğince Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı henüz gelmedi mi? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu oluşmuş oluyor 12. basamakta kişinin nefsinin kalbinde. Ne olur huşu oluşursa? Huşu oluşursa Allah'ın bir sözü var. Ancak huşuyla mürşidimizi isteyebileceğimiz, öyle olduğu takdirde Allah'ın bize mutlaka mürşidimizi göstereceği ifade ediliyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki namazla ve sabırla Allah'tan istianeyi isteyiniz. Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiyin. İşte Allah Teala'dan sabırla ve namazla istediğimiz bu istianenin özelliğini söylüyor. Allah'tan sabırla ve namazla istianeyi isteyiniz. Mürşidinizi isteyiniz. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Böylece kim huşu sahibi olursa onun için bunun zor olmadığını, huşu sahibi olanına mutlaka Allah'ın mürşidini göstereceğini görüyoruz. Ve o gece kişi hacet namazını kılıyor. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınan veya kandil geceleri kılınan özel bir namaz. Kişinin bir haceti var. İşte burada hacet, mürşid istemek. Başka hacetler de olabilir tabii. Mürşidini istemek hacetinin sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alıyor. 1. 4 rekatlık hacet namazına niyet ediyor. 2. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okuyor. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. Yani kul huvallahu ehad, kul evzu bir rabbil falak ve kul evzu bir rabbin nas okuyor. Sonra oturuyor, tekrar kalkıyor 3. rekatta. Gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. Ve kişi hacet namazını tamamlayınca Allah'tan mürşidini istiyor. Hacet namazı kılmaktan muradının mürşidini istemek olduğunu söylüyor. Ve mürşidini istiyor. Eğer kişi 12. basamağa ulaşmışsa, huşiye ulaşmışsa, Allah verdiği sözü tutuyor. Mutlaka o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamak ne yapıyor? Mürşidinin önünde bir tövbe ediyor diz çöküp. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime. Sonra mürşidinin önünde el öpüyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Sonra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. İşte kim 14. basamağa gelmişse, huşu sahibi olmuş da Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın mürşidini göstermişse, o kişi mutlaka mürşidinin önünde bu tövbeyi yapacak ve mutlaka o kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Nereden biliyoruz cennete gideceğini? Bir defa Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Böyle bir tövbeyi yapanlar diyor, cennete giderler diyor. Mümin olurlar diyor. Nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Ne diyor? Onların bütün günahlarını Allah o gün sevaba çevirir diyor. Öyleyse Allah-u Teala dininde bir olay cereyan ediyor. Bu olay açık ve kesin bir hüküm taşıyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi. İşte burada söylenen sözlerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demektir. Demek ki kim La ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse cennete gider. Sözü şartlı olarak geçerlidir. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşırsa, onun önünde tövbe edip, el öpüp La ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse, işte o kişi cennete gidecektir. Neden? Çünkü Allah Teala Mümin suresinin yani 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Demektedir ki o kişiler ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah-ı nefse, amel-i salihata, ıslah edici amellere başlamışlardır. Onu yaparlar, ıslah edici amellerde bulunurlar. Onlar kadın olsun, erkek olsun, Allah'ın cennetine alınacak ve hesapsız rızıklandırılacaklardır buyuruyor Allah Teala. Demek ki Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Kim mümin olursa o kişinin özelliği ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlamış olmak ve mümin olan kişinin de bir başka özelliği mutlaka Allah'ın cennetine ehil olmak. Öyleyse bu konuyla ne alakası var? Mürşidin önünde el öpmekle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle ne alakası var? Çünkü Allah Teala mümin olmanın 3 standardını veriyor. Bir, kalbine iman yazılmak. Ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşiyor. Mümin olmak demek ki ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşen bir olgu. Nasıl bir olgu? Allah Teala mümin olmayı söylediğimiz gibi 3 ayrı cepheden incelemiş. Birinci cephe kişinin kalbine imanın yazılması. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide ulaşan insanların özelliklerinden bahsediyor. Bir, onların diyor üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Kimin başının üzerine Allah Teala böyle bir ruh gönderirse, İşte başının üzerine bu ruhu gönderdiği kişiler için Allah Teala onlar Hizbullah olmuşlardır diyor. Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan razı olacaktır ve mutlaka Allah onları cennetine alacaktır buyuruyor. Hizbullah olan kişi o gün başının üzerine mürşidin ruhunun gönderildiği kişi. Bunun özelliği ne? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi diyor ki وَكَتَبَ فِي كُلُوبِهِمْ اِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Demek ki kim mürşidine ulaşmışsa, hangi mürşide? Allah'tan sormuşsa, huşu sahibi olmuşsa, Allah da ona mürşidini göstermişse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişi, o mürşide ulaştığı zaman onun kalbine Allah imanı yazıyor. Kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İşte Hücurat suresi 14. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine henüz imanı yazmadı. Öyleyse Allah kimin kalbinin içine imanı yazarsa, bu ayet-i kerime net olarak bize söylüyor ki o kişi mümindir. İşte söylediğimiz şartlarla bir kişi mürşidini Allah'tan sormuşsa, huşuya ulaşmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, mürşidinin önünde tövbe edip, el öpüp, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, Allah mutlaka o kişinin kalbine imanı yazar. Yazarsa ne olur? O kişi mümin olur. Mümin olursa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Görüyoruz ki şartlı bir olay. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü kendi başına söylenirse olmuyor. Kendi mürşidine ulaşamadığı takdirde gene olmuyor. Ancak Allah'ın gösterdiği kişinin kendi mürşidine ulaşması kaydıyla onun önünde bu tarzda bir söz söylenip tövbe edilip el öpülüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah denirse bu geçerli. Mümin olmanın ikinci şartına bakalım beraberce. Demin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Amelü salihata, ıslahı nefse başlayanlar müminlerdir diyor. Nasıl başlar bir kişi amelü salihata, ıslahı nefse? İşte bunun da başlangıcında kişinin kalbine imanın yazılması vardır. Söylediğimiz şartlarla mürşidine ulaşan, kendi mürşidine ulaşan ve önünde lazım gelen ameliyeyi yapan kişi, yani tövbe eden, el öpen ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kişi, kendi mürşidinin önünde kalbine iman yazılan kişi demiştir, demiştik. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Bakınız ne oluyor? Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl isminde iki tane nur vardı. Şimdi kişi mürşidine ulaştığı için bir üçüncü nur daha oluştu. Salavat nuru. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur kişinin göğsüne ulaşıyor. Ve kişi Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol dolayısıyla kişinin kalbine ulaşıyor. Allah bu kişinin kalbine imanı yazmış artık. Yani kalbin içine Allah'ın imanı sokmasıyla mühür hareketli hale gelmiş. Mühür artık bir silindirin içinde hareket eden bir piston gibi mühür hareketli. Ve işte ne zaman Allah'ın katından o kişi zikre başlarsa, rahmet, fazl ve salavat gelirse, kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşırsa, kalbine ulaşan bu üç tane nur, o kalbin üzerindeki mührü nurlardaki enerjetik baskı sebebiyle aşağı doğru itiyor. Ve mühür o rahmet, fazl ve salavat enerjisiyle, nuruyla ta kalbin en alt noktasına ulaşıyor. Ve zulmani kapı var orada. Zulmani kapıya tam uyan bu mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Demek ki mühürün iki görevi var. Rabbani kapının üzerinde bir engel, zulmani kapının üzerinde gene bir engel. Kişi zikir yaptığı sürece bu mühür hep zulmani kapının üzerinde kalacağı için hiçbir zaman o kişi zikir yaptığı sürece şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine ulaşamaz. Başka ne olur? Hem rahmet, hem de fazl, hem de salavat o kişinin kalbine, kalbinin içine girdiği için o kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer içinizden Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, üzerinize gelip de nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bizim nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiz nefsimizin kalbine rahmetin ve fazlın beraberce girişine bağlı. İşte burada bu kişinin kalbine iman yazıldıktan sonra Allah'ın rahmeti de fazla, hatta bir de salavatı da o kişinin kalbinden içeri artık giriyor. Öyleyse bu insan nefs tezkiyesine başlamıştır. İşte bunun Kur'an-ı Kerim'de üç adı var. Birisi ıslah edici amellere başlamak. İkincisi nefs tezkiyesine başlamak. Üçüncüsü amelü salihata başlamak. Üçü de aynı anlama geliyor. Kişinin nefsini ıslah edici nefsini tezkiye edici ameller yapması. İşte bu noktadan itibaren o kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını beraberce ulaştırdığı için kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlamıştır. Yani amilü salihata. İşte Allah Teala kim amilü salihata başlarsa ıslah edici amellere, onlar mümin olmuşlardır diyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime ve Allah diyor onları cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Gördük ki kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması, salt imanı yazması açısından onu mümin kılıyor. Hücurat 14'e göre. Bir de kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması o kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verdiği için bu sefer de mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre ıslah-ı nefse başlayan bir kişi, mümin olduğu cihette kişi mümin oluyor. Her ikisinde de kişinin mekanı cennet. Bir de üçüncü açıdan Allah-u Teala mümin olmaya bakmış. Ne olmuş? Kişi mümin olmuş. Nasıl? Ancak mürşidin önünde el öptüğü takdirde. Neden böyle söylüyoruz? Bakınız neden. Allah-u Teala Betekat Hazretleri Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ve cehenneme ehil oldular. Demek ki kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var, müminler. Ötekilerin hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Kaç fırka diye soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? 73 diyor. Demek ki 73 tane fırkadan 72'sinin Allah'ın cennetine ulaşması mümkün değil. Öyleyse kimdir bu müminler? 73 fırkanın 72'sine tabi olmayanlar, birine tabi olanlar. Acaba bunlar kimler? İşte Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayeti girmesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki Enam 152'de. Ve bi ahdillahi evhu, Allah ile olan ahdleriniz var ya, onu ifa edin. O Allah'a verdiğiniz misaki, yemini ve ahdi yerine getirin. Nedir bu? Allah Teala 153'te ifade ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında, onun dışındaki herhangi bir yolu kendinize, herhangi bir fırkayı kendinize yol etmeyin ki, yol edinmeyin ki, Allah'ın bu sırat-ı müstakiminin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse 73 tane yoldan sadece bir tanesi sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan fırka. Sadece onlar, onların fırkası. Sırat-ı müstakime ruhu ulaşmış olanlar. Sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerindedir. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz ki cennete ulaşan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler adını alıyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar adını alıyor. Demek ki tek bir fırka olduğuna göre bu, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar ancak müminlerdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ne demek? İşte ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, önünde tövbe ederse, el öperse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o kişinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu oluşuyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Milaki kılar, ilka eder. Niçin? O kişiye yevmit talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Allah'ın emrinden bir ruh. Allah'ın katından, Allah'ın emriyle donatılmış, Allah'ın emrini alıp tebliğ edebilecek özellikle bir ruh, mürşidin ruhu giriyor kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanıyor yere paralel. İşte bu ruh o kişinin başına geldiği zaman söylediği şeye dikkat edin. Senin ruha sesleniyor. Vücudumuzun içinde bulunan ruha. Dikkat edin bizim ruhumuz bizim içimize ve üfürülmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Hem üfürülmüş ruhumuz hem de içimize. Ama mürşidimizin ruhu üfürülmüyor. Milaki kılınıyor, ulaştırılıyor. Bir, iki içimize değil başımızın üzerine. İşte bu ruh başımızın üzerine gelince bizim ruhumuza sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz bunun üzerine mürşidimizin ruhuyla beraber vücudumuzdan ayrılıp doğru onun ait olduğu, sahibi olduğu dergaha ulaşıyor. O dergahta bizim ruhumuza bir rahle veriliyor. Bu rahle nin kim hangi ruh sahibi olursa orada rahle eğitilirse yani yer eğitimine başlar. İşte rahle eğitilmesinin başladığı yer orasıdır. Mürşidimize ulaştığımız gün olay nasıl cereyan ediyor? Ruhumuz diyoruz vücudumuzdan ayrılıyor. İşte bakın ne kadar net olarak anlatmış Allah Teala. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى. Şimdi burada ne söylüyor Allah Teala? İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere, ruhumuzu hakka ulaştırmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. O gün hak günü. Ne olur hak günü ise izah ediyor Allah Teala. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Kendisine Allah'a giden, Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu kat ederek Allah'a ulaşırsa, bu yolu aşarak Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur, meab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir ciddi olguyla karşı karşıyayız. Allah'ın kişinin ruhuna meab olması, sığınak olması. İşte Yüce Rabbimizin ifadesi son derece açık. O kişinin ruhu el öptüğü gün, hak günü vücudundan ayrılıyor ve Allah'a ulaştıran yola ulaşıyor sırat-ı müstakime. Demek ki sırat-ı müstakime ulaşan kişi, ruhunu sırat-ı müstakime ulaştıran kişi kimdir? Mümindir. Tebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a vasıl olmak üzere sırat-ı müstakime ulaşmışsa o kişi mümindir. Ne zaman ulaşıyor? Ne zaman kişi mürşidinin elini öperse, mürşidin ruhu başının üzerine gelirse o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz ediyor. Yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişi mümin oluyor. Gerçekten böyle mi cereyan ediyor olay? Kesin işte Fatiha suresi daha açık bir şekilde bunu söylüyor bizlere. Allah Teala diyor ki ya da biz Allah Teala'ya diyoruz demek daha doğru olur. İyyake nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz istihaneyi? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbi. Bunun için senden istihane isteriz diyoruz. Mürşidimizi bizi sırat-ı müstakime kim ulaştıracaksa, sırat-ı müstakim üzerinden sana kim ulaştıracaksa onu isteriz senden. Sırat-ı müstakime ulaştırmak için, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için mürşidimizi isteriz senden diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Sıratel lezine, o sırat-ı müstakim ki, o yol ki, en'amte aleyhim, başlarının üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur diyor Allah Teala. Allah kime? Kimin başının üzerine mürşidin ruhunu bir nimet olmak üzere verdiyse. Mürşidin ruhu bir nimet midir? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitler vaat ederiz diyor. Demek ki o mürşitlerin kişilerin üzerine bir nimet olması için vazifelendirildiklerini görüyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte el öptükleri gün, tövbe ettikleri gün, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedikleri gün üç unsurun olması lazım. O gün mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelip yere paralel olarak yerleşiyor. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor kişinin ruhu. Mürşidin ruhu başının üzerine, kendi ruhu vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime, mürşidin ait olduğu dergâh bir değiş tokuş. İşte kimin ruhu oraya ulaşmışsa sırat-ı müstakime ulaşmış oluyor. Ne gün? O gün. Hak günü, mürşidin önünde el öptüğümüz gün, tövbe ettiğimiz gün, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediğimiz gün. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Gayril magdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduklarının yolu değildir diyor Allah Teala sırat-ı müstakim. Kimlerin üzerine gadap duyar? Sırat-ı müstakimin üzerine ulaşamayan insanlara Allah'ın gadabı var. Cehennemle onları cezalandırıyor. Dikkat edin sözüme, yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar bir tek fırka kurtuluşa ulaşabilir. Onlar müminler. İşte o bir tek fırkanın sahibi olabilmek için mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar. Ulaşamayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayanlar kimler? Allah'ın gadap duydukları cehennemde cezalandıracağı insanlar. Ve Fatiha suresi meleddallin kelimesiyle sona eriyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah Teala sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Yani dalalette olan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bakıyoruz ki burada olay kesinleşiyor. Çünkü 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan insanların, mürşidine tabi olamayan insanların, yani önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demeyen insanların, mürşidini bulup da bu lazimeyi yerine getirmeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. 10 ayet-i kerime. 17 tane ayet-i kerimede de dalalette olan insanların ne yazık ki cennete girmelerinin mümkün olmadığını, cehenneme gireceklerini söylüyor. İşte olay son derece açık. Bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesi onun dalaletten kurtulmasına mutlak olarak gereklilik gösteriyor. Eğer kişi dalaletteyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kişinin dalaletten kurtulması ise mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlı. İşte böylece 10 ayet-i kerime bu tövbeyi, mürşidindeki tövbeyi yapmayan kişinin dalaletten kurtulmasının mümkün olmadığını, dolayısıyla sırat-ı müstakime ulaşmasının mümkün olmadığını ve yani mümin olmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Şimdi kısaca bu 10 tane ayet-i kerimeyi söyleyelim. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerimenin anlamı son derece açık. Bir insan için iki tane alternatif var. Ya doğumundan itibaren olduğu gibi kendi nefsine, kendi hevasına tabi olmakta devam edecek veya o gün mürşidine ulaşacak, onun önünde tövbe edecek, el öpecek ve La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyecek. O zaman mürşidine tabi olacak. O zaman dalalette mi kalır kişi? Hayır. Artık dalalette değildir. Eğer tabi olmazsa dalalet meselesi devam edecek. Bu daha birinci ayet-i kerime. Ayet-i kerime 2. Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, hidayete erdirirse, işte o kişi hidayete ermiştir. Ama kimi de Allah dalalette bırakırsa, mürşidine ulaştırmazsa, bakınız o kişi için söylediğine, Allah kimi dalalette bırakırsa O kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Kişi mürşidini aramadığı cihette, Allah'ın evliya olan mürşidine ulaşmayı dilemediği cihetle, böyle bir arayışın içine girmediği cihetle, o kişi için Allah'ın mürşidi bulunamıyor. Yani o kişi mürşidini bulamıyor. Çünkü aramamış. Bakınız Allah Teala ne kadar net söylüyor. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Aranızdan kasiyet sahibi olanlar da var. Kalpleri kapkaranlık olanlar da var. Ama Allah'a teslim olmuş olanlar da var. Arkadan diyor ki Allah Teala femen esleme fe ulaike taharrav reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse o kişi mürşidini taharri eder, arar. Demek ki kişinin mürşidini araması söz konusu. Ararsa mutlaka bulur. Çünkü mürşidini arayan kişi niçin arıyor? Allah'a ulaşmak kastıyla arıyor. Kim Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidini ararsa Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka yerine gelecektir. Ankebut 5:6 فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَيَاتٍ Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişidir. Ve ulaşırsa mürşidine dalaletten kurtulacaktır. Ulaşamazsa o bulamayacaktır evliya olan mürşidini. Dolayısıyla o kişi için veli olan, evliya olan mürşit bulunmaz. Üçüncü ayet-i kerime geliyoruz. Taha 123. Bu tabi Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesiyle de paralel. Diyor ki Allah-u Teala orada, hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size yaşadığınız devirde hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa, kimler hidayetçilerimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar. İşte açık bir şekilde Allah-u Teala'nın her devirde, her kavme, bütün insanlara hidayetçilerini göndereceği ve kim yaşadığı devirde o hidayetçiye tabi olursa dalaletten kurtulacağı açık bir şekilde anlatılıyor. Taha 123. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. O hevalarına tabi olanlar niçin dalalette? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, hevalarına tabi oldukları için. Eğer mürşitlerine tabi olsalardı, hevalarına tabi olmaktan kendilerini kurtaracaklardı. Ve dolayısıyla dalalette de olmayacaklardı. Allah-u Teala onları bir ilim üzere dalalette bırakmayacaktı. Beşinci ve altıncı ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Âl-i İmran 164. Allah-u Teala birinde ümmilerin arasından birini Resul olarak bahseden odur diyor. İkincisinde de müminler üzerine bir nimet olmak üzere onların insanların arasından Resul bahseden odur diyor. Sonra devam ediyor. Bu Resuller o insanlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. 1. Onların nefslerini tezkiye ederler. 2. Onlara kitap öğretirler. 3. Onlara hikmet öğretirler. 4. Bu mürşitlere, bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6 ayet-i kerimede demek ki Allah Teala dalaletten kurtulmanın bir tek yolu olduğunu söylüyor. Bir mürşide tabi olmak. Tabi olmaksa mutlaka o iki tane işlemden sonra, tövbe etmek ve el öpmekten sonra mutlaka La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi gerektiriyor. Öyleyse ancak tabi olunduğu takdirde gerçekleşen bir olgu, o insanlar sadece dalalette olmazlar, mürşitlerine tabi oldukları için dalaletten kurtuldukları anda da ruhları sırat-ı müstakimin üzerine ulaşır. Mutlaka mümin olurlar. O zaman mümin oldukları takdirde mutlaka Allah'ın cennetine nail olurlar. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor ki Ahkaf 32'de o Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Ayrıca onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içerisindedirler. Tekrar ediyorum, onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içerisindedirler. Tabi olsalar dalaletten kurtulacaklar, ruhları da sırat-ı müstakime ulaşacak. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah Teala diyor ki bütün kavimlere resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O insanlardan bir kısmına hidayet nasip oldu. Bir kısmına da dalalet hak oldu. Kimler hidayete ulaşmışlar? O Allah'ın gönderdiği resullere tabi olanlar hidayete ulaşmışlar. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak olmuş. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşayü ve men yudlilillahi femalehu min hadin. Allah Teala diyor ki o kişiler ki işte bu Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ama kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalette bırakmışsa onun için bir hidayetçi yoktur. Onlar şaşkınlıkları içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Öyleyse Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 10 tane ayet-i kerime bize son derece net olarak şunu söylüyor. Bir insan eğer Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamazsa o kişi dalalettedir. Dalalette ise Fatiha suresinin son ayeti kerimesine göre sırat-ı müstakimin üzerinde olması mümkün değildir. Ama kişi eğer 10 ayeti kerimenin muhtevası içerisinde Allah'ın net olarak söylediği gibi mürşidine ulaşmışsa o zaman dalaletten kurtulmuş ve hidayete adım atmıştır. Her kim hidayete adım atarsa o ancak mürşidine ulaşan biridir. Yani mürşidinin önünde tövbe eden, Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime gereğince, mürşidinin önünde el öpen, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi gereğince ve mürşidinin önünde, herkesin önünde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen kişi, işte bu kişi burada mümin olmuştur. Çünkü ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır mümin olduğu gün. Gördük ki ancak kişi dalaletten kurtulmuşsa ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Gördük ki ancak ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi mümindir. Birincisini Fatiha suresinin son ayet-i kerimesinde gördük. ve 10 ayet-i kerimenin mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylemesiyle gördük. İkincisini de Allah-u Teala'nın Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi gereğince gördük. Yalnız ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırabilenler, onlar müminler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa sadece o kişi mümin olmak şerefine ermiştir ve Allah'ın cennetine mutlaka gidecektir. Çünkü Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bütün mümin olanları cennetine ulaştırmak istikametinde kesin bir söz vermiş oluyor. Hangi sözü vermiş oluyor? Diyor ki, kim amilü salihata, ıslahı nefse başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, işte onlar müminlerdir. Allah erkek olsun, kadın olsun bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Gördük ki mümin olanlar muhakkak Allah'ın cennetine gider. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah bu sözü vermiş bir defa, asla sözünü değiştirmez. Öyleyse kim müminler, mümin olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Üç husus görüyoruz. Kalbine iman yazılanlar mümindir. İki, nefs tezkiyesine başlayanlar mümindir. Amel-i salihata başlayanlar mümindir. Üç, ruhu vücuduna ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşanlar mümindir. Üçünün de aynı noktada tezahür ettiğini gördük. Ancak bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine ulaşmışsa, onun önünde tövbe etmişse, el öpmüşse ve bugünkü konumuz olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini, kelime-i tevhidi söylemişse herkesin huzurunda, o kişi hem herkesin huzurunda İslam dairesinin içine girer ama asıl önemlisi o kişi mümin olur. Çünkü o Allah'a ulaşmak muradıyla bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemiştir. Ve bunun dışında bir insan kendi başına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylerse o kişinin cennete ulaşması mümkün değildir. Bu sadece şeytanın bir aldatmacasıdır. Ve şeytan asırlar boyunca her gün birer parçasını anlattığımız gibi insanları hep tuzağına düşürüp yalanlarıyla onları cehennemine ulaştırmak ister. İşte bu da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete gidecektir sözü de ne yazık ki eksik anlaşılan bir hususu ifade ediyor. Bir kişi ancak Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı takdirde, onun önünde bir tövbe ettiği, iki el öptüğü, üç konumuz olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü o zaman söylediği takdirde o kişi mümin olur ve mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öyleyse hepinizin mümin olmasını, Allah'ın cennetine ulaşmasını ve ondan sonra da dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah Teala bizleri hep en güzel standartlar içinde bir araya getiriyor. Ve her ortaya koyduğumuz gerçek, unutulan bir Kur'an gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu konuda kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir sözüdür. Bunun menşei vahiy sadece peygamberlere gelir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Vahiy de onunla birlikte sona ermiştir. Bu ifade çok yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Evvela vahiy sadece peygamberlere gelmez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Ekâne linnâsi aceben en evhayna ilâ reculin minhum en enzirinnâse ve beşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması ve âmeni olanları yani ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için yani o kendilerine vahyettiğimiz kişiler için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde söylediği bu ifade bir adama, bir Resul demiyor, bir Nebi demiyor, bir adama insanları uyarması ve amel olanları müjdelemesi için. Biliyorsunuz ki bu görevin asli sahibi Nebilerdir. Biz Nebilerimizi, peygamberlerimizi, amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nebiler, bütün peygamberler bu görevi mutlak olarak gerçekleştirirler. Burada Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesinde geçen ifadede söz konusu olan kişinin bir nebi veya o muhtevada birisi olmadığı kesin. Bir adama diyor Allah Teala, onlardan bir adama. İşte bugünkü insanlar arasında da bir adama Allah Teala vahiy ediyor. Sadece ona mı vahiy ediyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir resulün yaşadığını ifade ediyor. Hayatta olduğunu ifade ediyor. Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde bu konu kesinlik kazanmış. Diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Kesintisiz olarak birbirimize

birini gönderiyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaya hep devam ettiler. O kendi kavminin Resulüydü ama kainatın peygamberiydi. Kendi kavmine ve kainata kavminin diliyle hitap etti. Öyleyse burada Allah Teala açıkça onlardan bir adama vahyetmemiz diyor. Ama o vahyettiği kişinin de Allah'ın katında huzur namazında yer aldığını ifade ediyor Allah Teala. Onlar için Rablerinin katında sıddıklar makamı vardır diyor. Şimdi Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhi ali ileyhim." Biz senden önce kimseyi göndermedik. Sadece kendilerine vahyettiğimiz illa ricalen nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz rical, erkekler gönderdik diyor Allah-u Teala. Resulü ehli zikri in kuntum la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. O kadar açık ve kesin ki sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala senden önce de gönderdik diyor. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ve buradaki bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi Enbiya 7'deki olayı kesinleştiriyor. Zikir ehli her devirde var. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Her devirde var ve kıyamete kadar da olmakta devam edecek. Öyleyse bütün devirlerde insanların arasında hep Allah ile konuşabilen birileri var olmuş. Bunlar nebiler olmuş, bunlar resuller olmuş, bunlar resul veya nebi olmayan velilerin üst kademeleri olmuş. Ama şurası kesin ki Allah Teala insanlardan bir kısmına bütün devirlerde, peygamberlerin var olduğu devirde de, var olmadığı devirde de mutlaka vahyetmiş. Vahyin de insanla Allah-u Teala'nın konuşmasının mutlak olarak kullanıldığı bir vasıta olduğunu görüyoruz Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala bir insanla konuşursa onunla vahiy yoluyla konuşur diyor Allah Teala. Devam ediyor, veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye.
resul göndererek böyle söylüyor.

Melek Resul, Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu bir vasıta olarak kullanıyor. Allah bilir ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Arapçası şöyle: ve ma kana li beşerin en yükellimehullahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yürsüle resulen fe yuhiye bi iznihi ma yeşav innehu alim hakim. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvele bakalım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Allah-u Teala kimlere vahyetmiş? Bakıyoruz ki Allah Teala havarilere vahyetmiş. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi diyor Allah Teala. Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetmiş. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala yere, göklere, dağlara vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Vahiy müessesesi bütün zamanlarda geniş spektrumlu bir müessese. Bırakınız Allah-u Teala'nın insanlara vahyetmesini, arıya da vahyettiğini açık bir şekilde dile getirmiş Allah-u Teala. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyetmiş. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik diyor. Çocuğu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırak diye annene vahyetmiştik diyor Hazreti Musa'ya Taha suresinin 38. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahiy müessesesinin peygamberlerle sona ereceğini söylemek bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Ama insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar dinlerini gene insanlardan öğrenmişler. Kendilerine itimat ettikleri, kendilerine din bilgisini ulaştıran insanlardan. Ama bir husus hep gözden kaçmış. Bu insanlar nereden öğrenmişler dinlerini? Onlar da kendilerinden evvel gelen gene insanlardan öğrenmişler. O insanlar din adamları olarak duruma hakim olanlar. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'i siz anlamaya çalışmayın. Anlamaya kalkarsanız sizin için tehlikeli olabilir, hatta delirebilirsiniz. Bırakınız bu konunun uzmanları, daha evvelki alimlerden de gerekli kendilerine ulaşan derslerin ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i onlar öğrensinler ve size öğretsinler. İşte kıyamet buradan kopmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe sadece Kur'an'la eğitiliyordu. Dört halife devrinde de bu devam etti. Sonra her şey mahvoldu. Kur'an'dan insanlar öğrenmeyi
devre dışı bıraktılar ve bir din öğretisi Kur'an dışında devam etti. İşte mutlaka o devirde de her kavimde Allah'ın Resulleri vardı. Fakat din konusunda önde olanlar onlar değillerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde çok açık bir şekilde bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bulunduğunu söylüyor. İslam alemi de tek bir ülkeden ibaret değildi. Orada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra hep bütün ülkelerde Resuller olmuştur. Ama hiçbirinin ben Resulüm diye Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etmeye kalktığı zaman hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra da nebi olmayan bir Resul mutlaka Arap kavminin içinde de oldu. Ama görüyoruz ki böyle bir müessese görünmüyor. Dejenerasyon İslam alemini kemirdiği sürece İslam alemini oluşturan kavimlerin her birinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardı. Hem Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine göre. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Size de Resul gönderdik diyor. Ey İsrailliler. Ama size Resuller geldiği zaman bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da hiç dinlemediniz diyor. Ama bütün Resullere kavim gönderildi. Resul bütün kavimlere mutlak olarak bütün devirlerde Resul gönderildiği, ard arda gönderildiğini söylüyor. Bakara 87'de de Allah-u Teala, Mü'minin 44'te de bütün kavimlere ard arda, arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve o Resullerin İslam aleminde gölgede kaldıklarını görüyoruz. Bu devirde de aynı şey söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Orada da bütün devirlerde o Resullere düşman olmuşlar sadece insanlar. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani kavmin büyük çoğunluğu, kavme hakim olanlar Resul'ü reddetmişler. Bunun manası çok açık. Resul'ün hükmü yok. Oysa ki ilmi alan, bilgiyi alan ve o ilmi tam Allah'ın istediği şekilde etrafa, insanlara aktaran sadece temelde Allah'ın Resulleridir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra da 14 asırdır bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Kesintisiz olarak her kavme Resul geliyor ve
bütün insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın söylediklerini. Neyle anlatıyor? Bunu söyledikleri hususları yalan söyleyerek mi ifade ediyor Allah'ın Resulleri? Hayır, Allah-u Teala kendilerine neyi vahyetmişse onu ifade ediyor. Ama kavmin ileri gelenleri hep negatif standartlarda. Allah Teala insanlara Allah'ın hep en güzel standartlarda öğretiyi ulaştırdığını Resulleri vasıtasıyla, ama insanlara hakim olanlar her devirde o devrin saadatları ve küberası. Diyorlar ki halk orada kıyamet gününde cehennemde Allah-u Teala'ya diyorlar ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konuda ileri gelenlerine itaat ettik. Her konuda ileri gelenlerin arasında, tabi dinde ileri gelenler de var. Din açısından onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabi olduk ifadesi kullanılmıyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İtaat ettik, yani onlar bize söylediler, biz de onların söylediğini gerçekleştirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. O yanlış öğretiyi yapanların sebebiyle cehenneme girenler. Orada dinlenenler Resuller değil, dinlenenler saadatlar, yani konunun ileri gelenleri, bir de kübera, yani devrin büyükleri. Bu insanlar parlak laflar söylerler. Ve diğerlerine, büyük kütleye hitap ederler. Onları parlak hitabeleriyle kontrolleri altına alırlar. Hakim olan onlardır. Allah'ın Resulleri ise etraflarındaki küçük bir kütleyle, küçük bir toplulukla her devirde yaşamışlardır. Açıklamalarını yapmışlardır. Ama onlar küberadan olmadıkları için, saadatlar da onların dışındaki şeyleri, din konusundaki ileri gelenlerden bahsediyoruz saadatlar diye, onların söylediklerini değil, kendi saadatlarından öğrendiklerini söyledikleri için insanları hep cehenneme mahkum etmişler. İşte yeni bir devirdeyiz. İçinde bulunduğumuz devir. Allah-u Teala bize bütün insanların öğrenmesi lazım gelen standartları, ilmi ve irfanı bütün boyutlarıyla vermiş. Vermiş de ne olmuş? Biz bunları 30 seneden beri insanlara hep söylemişiz. Elinizdeki ilim sizleri kurtaramaz demişiz. Gideceğiniz yer cehennemdir demişiz. Söylediklerimizi dinlemekle kalmayın demişiz. Kur'an-ı Kerim'i açıp söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin demişiz.
çok küçük bir kısmı tahkik edip doğruluğuna kani olmalarına rağmen bunu bize ulaştırmamışlar. Çevrelerindeki o büyükler var ya, Kübera onlardan ve kendi çevrelerindeki Sadat'tan din konusunun ileri gelenlerinden, dine hakim olanlardan korkmuşlar hep. İşte bugün de aynı trajedi bir defa daha yaşanıyor. Şu anda dünya üzerinde insanlar cehenneme doğru hızla gidiyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Ama sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sadece dinlerini bilmedikleri için ve Allah'ın bize öğrettiklerini bunca defa, yüzlerce defa söylememize rağmen tahkik etmedikleri için, tahkik etmeyince sonuca ulaşmaları mümkün değil. Bu ne korkunç bir tuzaktır biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın öyle korkunç bir tuzağı ki din adamları, hadi canım sen de bunca alim bilmiyor da bu mu biliyor? Bu sahtekar mı biliyor? Allah'ın Resulü olmadığı halde Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden bu sahtekar mı? Halbuki sevgili kardeşlerim, sözlerimizi bir inceleseler, kendilerinin sahip olmadıkları ilahi ilmin sahibi olduğumuzu mutlaka görecekler. İslam dininin sevgili kardeşlerim kalesinin bütün burçları yerle bir edilmiş iblis tarafından. İnsanlar kendilerini kurtaramayacak olan korkunç bir tuzağın içine atılmışlar. Ve de Kur'an'a hiç uymayan hurafeler din alimleri tarafından insanlara lanse edilmiş. Onlar da onu kabul etmişler. Ve de aksinin varit olabileceğine hiç inanmıyorlar. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili evlatlarım, bu 5 şartla gerçekten kurtulabileceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize ne kadar zarar verdiğinizi, ne kadar zulmettiğinizin bilmiyor musunuz? Ne zaman inceleyeceksiniz söylediklerimizi? İncelediğiniz zaman, ne zaman, zamanın hangi parçasında onların Kur'an'a tam uygun olduğunu, doğruyu söylediğini ne zaman itiraf edeceksiniz? İslam'ın 5 şartıyla kimse cehennemden kurtulamaz. 5 tane şart dedik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi bir sorumuz var size. Bu 5 tane şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Allah'a, biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir
televizyon çıkmış, demiş ki biz Allah'laşmayı dinlemek diyormuşuz. Yuh be! Bir insana iftira atılabilir ama bu kadar da atılabilir mi? İnsanın Allah'laşabileceği böyle bir şeyi söylemek bu iftiraların en büyüğüdür. İnsan bir mahluktur. Allah tarafından, Halik tarafından yaratılmıştır. Allah Halik'tir. Yaratandır. Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, işte nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün Resuller ilim sahipleri adı verilen bu dini güruh tarafından devre dışı bırakılmışsa, eğer bırakılmamış olsaydı, onları da risaletleriyle tarihe geçen insanlar olarak görecektik. Ama hiç böyle birileri yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa herhangi bir Resul'ün kalıcı bir şeyler söylemiş olması mümkün olmamış. Sadatlar onların birer sahtekar olduğunu söyleyerek hepsini devre dışı bırakmışlar. Bir sualimiz var. Allah-u Teala Kur'an'da neyi söylemişse o bir hakikat midir, değil midir? Eğer hakikatse Allah-u Teala diyor ki hiçbir devirde hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadık. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün zaman aralarında, zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamışlar. Biri öldüğü zaman yerine bir yenisi mutlaka gelmiş. Ve bu insanlar hep iftiraya uğramışlar. Hep halkın karşısında küçük düşürülmeye çalışmışlar. Halka tesir edebilecek dizaynda olan kötü niyetli insanlar her zaman topluma hakim olmuş ve toplumu şeytana mahkum etmiş. Bugün de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunca zaman sonra biz Allah'ın Resulü Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Ve bütün insanlara kurtuluşun yolunu gösteriyoruz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Bunu bir defa daha ispat etmek mecburiyetinde duyuyoruz. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki

Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı yani dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir hakikatin sahibiyiz. Allah Teala açık ve kesin şekilde bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ve medya duruma hakim olan, dinlerini bilmeyen din öğreticiyle, din öğreticileriyle bir arada, Allah'ın hakikatlerini birer birer kasıtlı olarak değil, başka alimlerden öğrendikleri ilmin doğru olduğu zannıyla bu noktaya gelmişler. Başka alimlerden din öğrenmişler. Asırlardan beri biriken bir din öğretisi Allah'ın hakikatlerinden onları tamamen ayırmış. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Şu anda şeytanın kulları olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bütün konularda duruma hakimler. İşte ayet-i kerime son derece açık olarak bu hakikati söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki

0: Onlar diyor Allah Teala Allah'a şeytanın kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul iken şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuş bütün sahabe. Şimdi şu anda Allah'a ulaşmayı dileme meselesi bütünüyle yok edilmiş. Hep insanlar Allah'ın kuluyuz diye geçinen insanlar hep şeytanın kulları olarak öğrendikleri bir yanlış ilmin insanları kurtaracağına inandıkları için o ilmi öğretmekte devam ediyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini Allah'tan öğrenmeye rağmen, Allah'ın öğretmesine rağmen insanlara öğretememek, o öğrendikleri yanlış ilmin karanlığında kalan insanların Allah'ın nuruna gözümüzün önünde ulaşma gayretini bile göstermemeleri ve kitle halinde cehenneme doğru giden bir 70 milyondan fazla insan, sevgili kardeşlerim, buna can mı dayanır? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada Allah'ın ilmi var. Burada da insanların öğrendiği, asırlardan beri insanları cehenneme götüren yanlış ilim. Sadece tasavvufu yaşayanlar kurtuluşa ulaşmışlar hep. Tasavvuf deyince de başka bir şey zannedilir. Oysa ki tasavvuf mensupları sadece Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an'ın İslam'ın 5 şartıyla yaşayanların ötesindeki unsurlarını da yaşayanlar. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart zikir. Farz olmasına rağmen hem zikir farz, yani ara sıra zikretmek, hem çok zikir farz, günün yarısından daha fazla zikretmek, hem de daimi zikir farz, her an Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kişinin iç dünyasında devamlı zikretmesi kesintisiz bir şekilde. Hepsi farz olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, hepsi farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere sesleniyoruz ve Allah'ın doğrularını mutlaka öğrenin ve kendinizi kurtarın diyoruz. Gerçekten bu ilmi Allah'ın öğretisini bilen ve sırf din adamlarının bu konudaki tutumları sebebiyle halkın büyük kısmına kabul ettirmenin mümkün olmadığı bir ortamda yaşayan bir Allah'ın Resulü onları kurtaramamanın hüznü içerisinde buradan konuşuyor. Ey bu ülkenin insanları, sizlere yazık oluyor. Ama o yazık olan sizler, sizlere yazık olduğunu fark edemiyorsunuz. Hepinizin bu dünyada yaşarken söylediğimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmenizi ve kendinizi kurtarmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz hüzünle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtal-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı, bu günlerde yaşanmakta olan, İslam dünyasında yaşanmakta olan İslam'la karşılaştırmak istiyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sahabe 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. Hangi İslam'ı yaşadılar? Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani kainatın tek dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bütün esaslarını yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca dünya üzerinde Allah'ın indirdiği ikinci bir din hiç olmadı. Sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'e Allah-u Teala'nın emrettiği, oradan ta bugüne kadar gelen, kıyamete kadar da gidecek olan bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Bütün devirlerde, bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşadılar, bu dini. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi, Allah'a iradeyi teslim etmediğini. Başka bir din hiç olmadı. Hangi peygamber, hangi resul aklınıza geliyorsa bilin ki hepsi, bütün peygamberler ve bütün peygamber olmayan resuller aynı şeyi yaşadılar. Tek bir dini yaşadılar. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ve hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla. Ve Allah-u Teala diyor ki, biz insanları hanif fıtratıyla yarattık. İnsanlar içinde hanif dinini yarattık. Allah'ın yaratmasında tebdil yoktur. Değişme yoktur. İnsanlık var olduğu sürece hanif dini var olacaktır. İnsanların hepsi hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecektir. Ve bütün insanlar yaşayabilecekleri tek dini yaşayacak standartlarda yaratılacaklardır. Bu standart hanif dinidir. İnsanlar sadece hanif dinini yaşayabilirler. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış insanlar. İşte bunun son örneği, hanif dinini yaşayanların son örneği, bizim devrimizdeki bu yaşantıdan evvelki son örneği, kainatın son şeriat kitabına dayalı, Kur'an'a dayalı tatbikat, örnek sahabedir. Sahabe hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Ne demek hanif? Hanif dininin özelliği nedir? Hanif dini Allah'a teslim olma dinidir. Ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir, muhtevasını alır. Şimdiye kadar hangi peygamber yaşamışsa, kim geliyor aklınıza? Hazreti Nuh. Hazreti Nuh hanif dinini, yani İslam dinini yaşadı kendisine tabi olanlara beraber. Hazreti İbrahim hanif dinini yaşadı kendisine tabi olanlara beraber. Hazreti Yakup hanif dinini yaşadı. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Aklınıza hangi peygamber ya da Resul gidiyorsa, devrin imam olan Resul, hepsi sadece bir tek dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in hanif dinini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dini son kitabında, son şeriat kitabında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği kainatın son şeriat kitabında Allah Teala açık açık yazıyor. Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim dine İslam adını veriyor. Ama İslam dininin sahibi kıldığı Resulüne diyor ki sen hanifsin diyor. Hanif diniyle yaşıyorsun diyor. Senin yaşadığın din hanif dinidir. Sen de bu hanif dinini yaşayansın, yani İslam'ı yaşayansın diyor. Ve Allah Teala diyor bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Rum suresi 30, 31 ve 32. ayetler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bugün İslami yaşantıda ne görüyoruz? Oradan başlayalım. Bugün İslam'ın 5 tane şartına oturmuş durumdadır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Diyorlar ki zamanımızın alimleri, İslam beş şarta sahiptir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam 5 şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olma demektir. Kim bu 5 şartı yerine getirirse onlar Allah'a teslim olanlardır. Ve zamanımızın yöneticileri diyorlar ki biz de bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz İslam'ız, Allah'a teslim olanlarız. Öyle mi diye bize soruyorsanız, hayır öyle değil sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil. İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam bir bütündür. Ve İslam'ın 5 şartının 5'i de asli şartlar değildir. Vasıta şartlardır. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Zariyat 56 öyle söylüyor. Ve Allah Teala bütün insanlara bir hakkın takvanın sahibi olmalarını farz kılıyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanların Allah'ın rızasını kazanmalarını istiyor. Allah Teala bütün insanların felaha ermelerini istiyor. Bütün insanların hidayete ermelerini istiyor. Bütün insanların Allah'a teslim olmalarını istiyor. İstediği bütün bu sıralama standartları 7 tane safa içerir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. 10 tane ihsan alıp Allah-u Teala'dan mürşide ulaşıp tabi olmak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. Kalbi müzeyyen kılarak irşada ulaşmak. Ve 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir hakkın takvanın sahibi olmak. 7 tane safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safhanın hepsini yaşadı. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar bunları yaşadı. Ondan evvel Hazreti Davud ona tabi olanlar. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Ondan evvel Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, onun torunları, Hazreti İsmail, Hazreti Lut, hangi peygamber geçmişse, gelmişse, hepsi bu 7 tane safayı kendilerine tabi olanlarla birlikte yaşadılar. Ve bugün İslam dünyası bu 7 tane safhanın hiçbirini yaşamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaşamadıkları için de kurtuluş mümkün değil. Yaşamamak Allah'ın farz kıldığını yapmamanın ötesinde Allah'ın yaşamayanların cehenneme gideceğini kesinleştirmesi söz konusu olduğu için kurtuluş da yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? Allah'ın güzelliklerinin, Allah'ın emirlerinin artık yaşanmadığı bir zaman devresinde İslam'ın çöküşü. Allah'ın emirleri 14 asırda bütünüyle unutulmuş. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan şartlar unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar unutulmuş. Fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yaşanmıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim tarafından yaşanmıyor? Bütün dünyadaki dinler tarafından yaşanmıyor. Peki hiç kimse mi yaşamıyor? Hayır, hamdolsun ki hiç kimse yaşamıyor değil. Bütün dinlerin içinde küçük gruplar kendi peygamberlerinden bu tarafa gelen devirler boyunca hep her nesil kendisine evvel gelen nesildeki mürşitlerine tabi olarak bugünlere kadar gelmişler ve Musevilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de Hz. İbrahim'in Hanif dinini hala yaşıyorlar ya da sahabenin yaşadığı hayatı hala yaşıyor insanlar. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler de Mir camiası da hamdolsun ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl bir İslam yaşamışlarsa onu yaşamaktayız. Bunu gururla, iftiharla, huzurla ve mutlulukla söylüyoruz ve söyledikçe yüreğimiz ferahlıyor. Ve öyle olduğumuz için bizi aşırı gidenlerden zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir ifrat var. Aşırı gitmek demek. Normalin ötesinde bir davranış biçimi sergilemek. Olması lazım gelenin ötesinde, hatta çok ötesinde bir davranış biçimi sergilemek. Ama bunun ifrat olduğunu tespit etmek için olması lazım geleni tespit etmek mecburiyetindesiniz. Tefritse olması lazım geleni gerektiği şartlarda yaşamamak. Şimdi olması lazım gelene bakalım. 7 tane safha olması lazım gelen. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsini yaşamışlar. Biraz sonra hepsini ispat edeceğiz. Biz de o 14 asır evvel yaşanan İslam'ın 7 tane safhasını bugün yaşayanlarız. Ama İslam aleminin büyük kısmı, %90'dan fazlası, 7 safhanın hiçbirini yaşamıyor. Yaşayan azınlık %10'un her zaman altında kalmıştır, bütün zaman parçalarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın dininde ne var, ne yok. 28 basamaktan oluşan İslam müessesesi, Hz. İbrahim'in Hanif dini ki 100 üzerinden 100'de İslam dininin ta kendisidir. Allah Teala öyle söylüyor. Öyleyse 28 basamaktan oluşan bu statüye beraberce bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları muhakeme ederiz, değerlendiririz. Bu noktada Allah Teala insanlardan bir kısmını kendisine seçer. Seçilen kişilerden bir kısmı da Allah'a ulaşmayı diler. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen insan cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Dilemeyen de cehennemin anahtarını ele geçirmiştir. Dileyen insan cehennemin kilidini satın almıştır. Cehennem onun için hep kilitli kalacaktır. Dilemeyen insan da cennetin kilidini satın almıştır. Cennet onun için hep kilitli kalacaktır. Öyleyse kilitlerden vazgeçelim, anahtarlardan bahsedelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır, elde etmiştir. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli. Ve bugünkü din öğretiminde tamamen unutulmuş bir mefhum. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilemezse ne olur? Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ

İnsanlar gidecekleri yer ateş. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte bugün ilahiyat fakültelerinde İslam okunuyor. Baştan aşağı dinler okutuluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dinemek diye bir olay, bir talep, bir kavram hiçbir derste geçmiyor. Müfredat programında böyle bir şey mevcut değil. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın izniyle bir şeyler söz konusu olur. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor ki gideceği yer cehennem. Ya dilerse mutlaka kurtulacağı da kesin. İşte Vel Asr suresi şunu söylüyor. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Âminû olanlar onlar hüsranda olanlar değildir. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Ama amir olanlar, hüsranda olanlar değiller. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemek kişiyi mutlaka felaha ulaştırıyor, kurtuluşa ulaştırıyor. Diyor ki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Öyleyse ulaştıran mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte böyle bir dizayn ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah üçüncü basamakta ki bu talebi görüyor, işitiyor, biliyor ve o kişilerle bir ilişki içerisine giriyor. Onlara rahim esması ile tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve Allah'ın rahim esması ile tecellisi, Allah'ın üzerimizdeki birinci ihsanı. Gözlerimizde bulunan hicab-ı mesureyi alıyor Allah Teala. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mesure, kulaklarımızdaki vakra, kalbimizdeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınıyor ve kalbimize ihbat koyuyor Allah-u Teala. İdraki önleyen ilahi kompütür alınıyor, idraki sağlayan ilahi kompütür konuluyor. Yedinci basamaktayız.

Ne olmuşuz? Amirler takvasının sahibi olmuşuz. Ondan sonra Allah'ın ihsanları devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor Allah Teala. Kalbimize hidayet koyuyor. Arkasından kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 7. 8. ve 9. basamaklar. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah Teala. 11. basamakta zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbi bu zikre dayalı olarak huşu sahibi oluyor. 12. basamaktayız. Sonra Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere yardımcı oluyor.

ve onları mürşitlerine ulaştırıyor. Kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış ve ona tabi olmuş oluyor. Tabiyet eğer bu 10 tane ihsan olursa o zaman kişi Allah-u Teala'dan 10 tane de nimet alacaktır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. İkincisi Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncüsü kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması. Beşincisi de bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi.

Sonra altıncı nimet Allah-u Teala'nın, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Yedinci ihsanı, yedinci nimeti, nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Sekizincisi, fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor, Allah'a kul olmaya başlıyor. Afetlerin azaldığı ölçüde. Bu mürşide ulaşma safhası ikinci aşama. Bugün mürşid külliyen inkar ediliyor. Deniyor ki son mürşid Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dı. Ondan sonra artık mürşid gelmez. Bu Allah-u Teala'yı adaletsiz bir Allah olarak kabul etmektir. Yani o devre kadarki insanlara Allah-u Teala hidayeti nasip ediyor ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber insanların hidayeti kesiliyor. Hiç kimsenin hidayete ermesine Allah-u Teala müsaade etmiyor. Böyle bir saçmalığı düşünebilir misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Yani zikir yapacaktır. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salav adlı iki grup nur o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalbine ulaştığı zaman kalbin hareketli hale gelen mührünü bastırarak kalbin alt tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirecektir. Ve bu üç tane nurun, rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla mühür zülmani kapıyı mühürleyecektir. Ne kadar süre için? Zikir yapılan süre için. Yani mührün üzerine rahmet, fazl ve salavat nurlarının baskısının devam ettiği sürece. O zaman ne olur? Allah-u Teala ne yapmıştı? Kalbin içinde iman kelimesini yazmıştı. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri, Rabbani kapıyı örten mührü kalbin altına, zimani kapıyı indirince, Rabbani kapı açılmıştır. Oradan çağlayan gibi giren rahmet, fazl ve salavat partikülleri bütün kalbi işgal eder. Bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Kalp nurlarla tamamen donar. Zikir boyunca bu hüviyette kalır nefsin kalbi. Ama bir olay daha cereyan eder. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazılları, fazıl isimli nurları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Bu toplama %1, 2, 3 derken %7'yi bulur. Nefsi emmare tamam olur. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefsi le emmaretin misui. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana, çünkü nefs şerri emreder. Nefsin kalbi evvelce %100 şerri emrediyordu. Ama şimdi %7'si şerri emretmiyor. Ama gene nefsin %93'ü şerri emretmeye devam ediyor. Burası nefsi emmare kademesi. Birinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Nefsini levh ediyor kişi. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Ala uksumu bin nefsi levvameti ve levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Nefsimizi kınıyoruz bu devrede. Günah işlemek istemiyoruz ama bir de bakıyoruz ki işlemişiz.
Biz gerçekten istemiyoruz ama nefsimizdeki afetler istiyor ve gerçekleştiriyor. Ve o zaman sıkıntılı bir ortam doğuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Sonra ruhumuz nefsi emarede birinci gök katına ulaşır. Nefsi levamede ikinci gök katına ulaşır. Hidayetinin iki safhasını tamamlar. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O kişiye, o nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Fücur herkese ilham edilir. Şeytan herkese düşüncelerini rahatlıkla ulaştırır. Ve insanların devamlı beynini yıkar. Ama Allah'ın ilhamı herkese olmaz. Allah'ın bütün kapıları başlangıçta kapalı olarak devreye gireriz, kulvara ulaşırız. Layık oldukça Allah-u Teala kapılarını birer birer açar. Şeytanın kapıları ise ardına kadar açıktır herkesten. İşte böyle bir dizaynla dördüncü defa nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 yerleşince nefsi mutmainneye ulaşırız. Nefsimizin kalbi mutmain olur. Yani doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Hırsın bizi kontrol altında bulundurması artık mümkün değildir. Ve nefsi mutmainliğinden sonra dördüncü kattan ruhumuz beşinci katı çıkacaktır. Radiye kademesinde Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci defa %7 nurla beşinci kata ulaşmıştır. Sonra altıncı defa %7 nurla ruhumuz altıncı kata ulaşır. Allah da bizden razı olur. Beşinci defa %7 nur birikimi radiye makamıdır, radiye kademesidir. Bizim Allah'tan razı olduğumuzu gösterir. Altıncı defa %7 nur birikimi Mardiye kademesidir. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ve ruhumuz altıncı katta. Yedinci kata ruhumuz ulaştığı zaman nefsimiz tezkiye olur. Fıtır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsini tezkiye eden kendisi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü kendisi yani nefsi Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ella bi zikrullahi tatmainnel kulub. Rad 28. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Altıncı kademe radiye, yedinci kademe beşinci kademe radiye, altıncı kademe mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye. Ve tezkiye, Fatır suresi 18. ayet-i kerime ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve vuslat olayı takip ediyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Nebe 39'da zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür.
O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yani yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meyap olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Gelin sizinle beraber Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala bu safhaya kadar olan olayları çok güzel bir şekilde özetlemiş. Diyor ki Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onları Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları kendisine ulaştırdığı bir olay var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 73 tane vuslat ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve 23 tane Kur'an mealinde bütün Allah'a ölmeden ulaşma standartları yok edilmiş. Türkçe'ye çevrilirken hepsi saklanmış ve gizlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Ruh Allah'a ulaşır. 21. basamak, evvap oluruz. Allah'ın zatı meyaptır, sığınaktır. Meyaba kim ulaşırsa, meyaba ulaşmış, meyaplanmış, sığınağa sığınmış istikametinde evvap kelimesini kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Vuslat tahakkuk eder ve kişi fena makamının sahibi olur. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah Teala buyuruyor ki kullarımı müjdele diyor. Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele. Ve Zümer 18, onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayete erdikleri Ali İmran Suresinin 20. ayet girmesinde kim fizik vücudunu Allah'a teslim ettiyse mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Muhtevayı vermiş zaten. Bütün sahabe hidayete ermişler kesin. Şimdi bütün sahabe hidayete ermiş. Yani 3. safhayı hepsi gerçekleştirmişler. Bakalım acaba bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bunu öğrenmek için kimler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sualinin cevabına varmamız lazım. Rad 20, 21 ve 22 bize bu sualin cevabını veriyor. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab
ve yakşenle Rabbihim ve lezine sabir iptigâhe ve çerabbihim. Diyor ki Allah Teala, ne diyor? Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Ve onlar misaklarını bu sebeple bozmadılar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Kötü hesaptan korkanlar, yani cehenneme gitmekten korkanlar, Allah'a karşı huşu duyanlar. Peki özellikleri ne? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Ne yapmışlar Allah'ın zatına sabırla uğraşmayı dileyenler? Allah'a ulaşmışlar. Kimmiş Allah'a ulaşanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Demek ki İslam'ın birinci safhası bütün sahabe tarafından tatbik edilmiş. Peki ya ikinci safhası İslam'ın, bir sonraki safhası mürşide ulaşmak, tabi olmak, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hayır, mesele orada bitmiyor. Ondan sonra sırayla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, dört halifeye de sırayla tabi olmuşlar. Orada da bitmiyor. Ondan sonra tabi'in sahabeye tabi olmuş. Ya da sahabeden sonra dünyaya gelenler, yeni bir nesil, sahabeye tabi olmuşlar. Tabi oldukları için de isimleri tabi'in olmuş. Gerçek mi bu? Evet. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sabikunel evveline var ya, onların hepsi, o sabikunel evvelinin hepsi

oluşmaktadır, muhacirinden oluşmaktadır. Bir de ensara ve muhacirine insanlara tabi olanlardan oluşmaktadır diyor Allah Teala. Ayet-i Kerime'nin son derece açık net olarak ensarın da muhacirinin de kendilerinden sonra gelen neslin mürşitleri olduğu kesinleşmiş. Tabi'in onlara tabi olmuşlar. Adlarını da tabi'in denmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu hadisinde? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala tabiinin. Hem de tabiinden de makamına ulaşanların varlığı kesin. Nitekim tebe-i tabiinin varlığı tabiine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Tabiine tabi olanlar tebe-i tabiin adını alıyor. Öyleyse ikinci safhada tamam. Bütün sahabe Allah'ın emrini yerine getirmişler. Ne diyor Allah Teala? Mürşidinize tabi olun. Ey amil olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Tabiyet olayı o da tamam. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Bir, bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İslam aleminde 100 insandan 90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Artık İslam Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani insanların gidecekleri yer cehennem. İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak İslam alemine ve bütün dünyaya insanların cennet ümidini, cennete girme ihtimalini %100 önlemiş durumda. Hangi insanların? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların. Onların da sayısı %90'ın her zaman üzerinde olmuş. Sonra bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ki Allah'a ulaşsınlar. Yetmez. Allah'a insan ruhunun hayattakinin ulaşması diye bir şey yoktur diye bir iddianın sahibi insanlar. Ve bir defa daha her şey berbat oluyor. Allah'ın söyledikleri yok ediliyor. Sahabe Allah'a ulaştıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri halde, mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları halde ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları halde bugün bunların üçü de yok. Yoksa ne olur? Yoksa insanların kurtuluş ümidi hiç olmaz. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. İblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabi olmayı ve ruhu Allah'a ulaştırmayı unutturarak, devre dışı bırakarak 14 asırda ve sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen insanları cehenneme mahkum etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata mahkum etmiş. Sonra mı? Daha ötesi var. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fena makamındadır kişi. Sonra Allah ona bir taht verecektir. Beka makamına geçecektir. Sonra o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçirecektir. Züht makamına geçecektir. Sonra da velayetin dördüncü makamında, muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi teslim etmiş. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar
Biz hepimiz ve çiğimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka daha önce hidayet ermişlerdir. Yani daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bu ayet tek başına sahabenin hem ruhlarını Allah'a ulaştırdığını, teslim ettiğini, hidayet erdiğini hem de fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bugün insanlar artık fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek diye bir olayı bile bilmiyorlar. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta ulul-elbab oluruz. Hikmet sahibi oluruz. 27. basamakta hikmet sahibinin ikinci basamağı gelir. Allah Teala birincisinde birinci zemin katı gösterir sadece. Kalp gözünü, kalp kulağını açar. O insan daimi zikre ulaşmıştır. Kalbinde hiç afetler kalmamıştır. Ve böyle bir sıfatla kişi hikmet sahibi olmuştur. Ve 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Bütün afetler devre dışıdır. Ve ihlas makamında zemin katta bir defa, ulul-elbab makamında zemin katta, zemin katın gösterilmesi sırasında bir defa kalp, nefsin kalbi müzeyyen olur. İhlas makamında 7 tane gök katı ayrı ayrı gösterildiği için 7 defa daha, 7 mertebe daha müzeyyen olur. Ve böylece nefs de Allah'a teslim olur. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin nefsini de Allah'a teslim ettiğini kesinleştiriyor. Bugün artık insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek, nefslerini Allah'a teslim etmek diye bir işi, bir müesseseyi bırakınız tatbik etmek, ne olduğunu bile bilmiyorlar. İşte bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamağı böylece aşmışlar. Ve hepsi tövbe-i nasuha davet edilmiş. Böylece salah makamının birinci mertebesine ulaşmışlar. Sonra Allah onlara salah nurunu vermiş ve onların tabi olduktan sonra işledikleri günahları örtmüş. İkinci mertebe. Üçüncü mertebede bu örttüğü günahları sevaba çevirmiş Allah Teala. Dördüncü mertebede onlar irşada ulaşmışlar. Yani azim takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İfade son derece kesin olarak geliyor. Hücurat 7. Ey sahabe, diyor Allah-u Teala,

0: Böyle bir dizaynda insanların içinde bulunduğu muhtevaya bakmamız lazım. Sahabe için Allah Teala diyor ki Hücurat 7'de, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan büyük sorumluluğunuz olurdu. Hatta lanete bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe Allah'ın Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşsınlar diye üzerimize farz kıldığı irşadı bütün sahabe gerçekleştirmiş. İrşada ulaşmışlar, yani azim takvanın sahibi olmuşlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? İrşad makamına ulaşmışlar mı? Demin söylediğimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu da kesinleştiriyor. Görüyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. İrşada ulaşmak başka şey. İrşada mezun ve memur kılınmak başka şey. İrşada ulaşanlar irşad edenler değildir. Kendileri irşada ulaşmışlardır. Ama kim irşad makamına tayin olmuşsa o irşad edendir. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşad eden statüsünde tabiini irşada ulaştırdıklarını kesinlikle ifade ediyor. Tabiin de irşad makamına getiren bir olay. Öyleyse bütün sahabe bir hakkın takvanında sahibi olmuş. Allah'ın salah makamının 5. mertebesine iradesini bütün sahabe Allah'a teslim ederek salah makamının 5. mertebesine gelmiş. Ve bugün insanlar arasında böyle bir olay artık yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn neyi içerir? Her şeyin unutulduğunu içerir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sâbikûne evvelin var ya, sâbikûne evvelin, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de onları ihsanla tabi olanlardan da diye bir yere varıyor ya Allah Teala. Öyleyse burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe irşat ehli olmuş. Bu ruhu Allah'a ulaştırana kadar olan kesimi cennet saadetini sağlayan standartlar olarak kabul ettik. Ondan sonrası daha üst cennetleri sağlıyor ama dünya saadetinde tamamlıyor. Fizik vücudun tesliminde dünya saadeti %90'ı ifade eder ama nefsin tesliminde dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe dünya saadetinin de %100 sahibiydiler. %100'üne ulaşmışlardı. Onun için yaşadıkları devre asr-ı saadet deniyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün bunların hepsinin yerinde yerler istiyor. 7 tane İslam'ın safhasından hiçbirisi artık mevcut değil. Hedef emirler yok edilmiş iblis tarafından. Vasıta emirler hedef emirlerin yerine geçirilmiş. İblis son derece kurnaz bir planla İnsanlar demiş bir şeylerle meşgul olsunlar ama hiçbirisi kurtulamasın. Namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunlarla oyalansınlar ama ötekileri öğrenmesinler. Hiçbirisi kurtulamasın. İşte bu labirentler içinde İslam kaybolmuş. Ve 14 asır sonra İblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmakla, mürşide tabi olmayı unutturmakla, ruhu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı unutturmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlara fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmakla İslam'ın kollarını da kesmiş. Böylece İslam bitkisel hayata itilmiş ve fonksiyonel olmaktan çıkmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sahabe, işte bugün yaşanan İslam. Ne kadar feci bir durumda olduğumuzu, dünyadaki insanların neden bu kadar mutsuz ve huzursuz olduğunu bu tablodan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Doğum günümüzde ve Allah yolunda tutuklandığımız gün aynı güne rastlıyor. Bunun, bu iki hatıranın birleştirilmesinde sizlerden gelen sayısız tebrikler için Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Rahman Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn İhdinâs sırâtal müstakîm Teâlâhim Gâlim Abdû Aleyhim Teâlâhim Amin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekâtühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi ümit alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, İki, nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasretlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem Yedincisi de Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda, aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa

0: yaşayacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ki konumuz İslam'ın beş şartı, Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl geçmiş. Yaklaşık 200 yıllık bir zaman devresi. Ondan sonra çok ciddi bir problemle İslam dünyası karşı karşıya kalmış. Kur'an devre dışı bırakılmış. Şöyle bir mülahazanın ortaya konduğunu görüyoruz. Ey insanlar, sizler Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ı ancak peygamber anlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı anlamış ve bize hadislerini bırakmıştır. Böyle diyorlar. Hadisleri de alimler ancak şekle sokabilir. Hadislerin açıklamasını ise ancak alimler gerçekleştirebilir. Öyleyse biz Kur'an'ı bir kenara bırakalım ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı anlayan kendisine Kur'an inen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakalım. İşte ey insanlar, yapmanız lazım gelen şey budur denmiş. Ve bu, İslam aleminin başına dünyadaki en büyük çorap örülmüş. Şeytanın korkunç bir tuzağına İslam alemi bütünüyle balıklama dalmış. Ne olmuş? Tekrar edelim ki herkes de bir defa daha duysun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret

Bir, İslam dünyası kurulmuş. İslam'ın şartı beştir diyorlar. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Şartı da beş olduğuna göre biz evelallah bu beş şartın beşini de gerçekleştiriyoruz. Namazlarımızı hamdolsun beş vakit kılıyoruz diyorlar. Her Ramazan mutlaka oruç tutarız diyorlar. Zekatımızı da veriyoruz. Hamdolsun paramız oldu, hacca da gittik. Ve sık sık da La İlahe illallah, Muhammeden Resulullah diyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Öyleyse İslam'ın şartı beş olduğuna göre, İslam Allah'a teslim olmak olduğuna göre, biz de bu beş şartı Allah'ın yardımıyla gerçekleştirdiğimize göre, o zaman biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz sevgili kardeşim. Aman ne kadar güzel söyledin. Şimdi bir küçücük sualimiz var. Acaba Allah'a neyini teslim ettin? Kur'an-ı Kerim dört teslimden bahseder. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. Acaba sorma sahip olmasın ama acaba siz bu teslimlerden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Cevap yok. İnsanlar İslam kelimesinin silm kökünden geldiğini, silm kökünden türetilen kelimelerin en çok kullanılanının teslim kelimesi olduğunu bilmelerine rağmen hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmeden İslam olduklarını zannetmelerine ne buyurursunuz sevgili izleyenler? Eğer şu anda radyomuzu dinliyorsanız, sevgili dinleyenler, a benim sevgili kardeşlerim, din adına ahkam kesenler, İslam'ın beş tane şartı şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Korkunç bir tuzak. Ne demek istiyoruz? Söylediğimiz şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam müessesesi. Söylediğimiz gibi teslimlerden oluşur. Ve yedi safa dört tane teslim içerir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar üçüncü basamaktadırlar. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp tabi olacaklardır. Birinci safa, üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, üçüncü basamağa ulaşmıştır. Ve 14. basamağa kadar Allah-u Teala onlara görme, işitme ve idrak etme imkanlarını sağlar. Şu dünyadaki irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan insanlar onu bir irşat makamı olarak kabul etmeye başlarlar. Sonra kişi nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle hacet namazını sormak imkanının sahibi olur. Hacet namazını kılar ve mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona bu standartların sahibi ise kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacaktır kişi? Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır.
ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Bu 14. basamak İslam'ın ikinci safhasıdır. Burada ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuğa girer diğer ruhlarla birlikte ve ruh bir gün zikir hücrelerindeki görevinde, zikir görevinde tamamlar ve Sidretül Münteha'ya kadar ulaşır. Oradan da Rabbine ulaşır. Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olur. Burası Allah'a ulaşmak 21. basamak, Allah'ın zatında yok olmak 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 14. basamakta mürşidine ulaştı. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. Bir sonraki basamak, 22. basamak ruhunu Allah'a teslim etti. Allah bu konuda herkese söz vermiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 28. basamağa ulaşması kendisinin eseri olmayacaktır. Allah'ın eseri olacaktır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha sonra ne olur? Daha sonra bu kişi daha ileride zikri günün yarısının ötesine taşıyarak nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi oluştuğu anda fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamak. Sonra daimi zikre ulaşır. Nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Ve bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açarsa ne olur? O kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olur ve Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görür. Bundan sonra bu kişi ihlas makamının sahibi olur. Bu ruhun fizik vücudunu teslim etmesi 25. basamak, 4. safha, nefsin teslimi 26. basamak, 5. safha. Ne oldu? Kişi ruhu, fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etti. 3 teslim tamamlandı. Ve 4. teslim için önce kişinin muhlis olması lazım. Kişi muhlis olur. 27. basamak. Ve 28. basamağın 5. kademesinde kişi Allah'a iradesini de teslim etmek suretiyle irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. İradesini Allah'a teslim etmek de 4. teslimdir. Öyleyse 7 safa ve 4 tane teslim İslam'ın esasını oluşturur. İslam budur. Teslimlerden oluşur. Eğer teslim yoksa İslam da yoktur. Şimdi olayı şekle sokalım. Herkesin anlayacağı bir biçimde şekillendirelim. Din iki ayrı cephe gösterir. Bir, hedefler. Hedefler bu 7 safhadır. Hedefler 7 safhada 4 tane teslimdir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safhanın 7'si de farzdır. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de her biri farz hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetmez. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirmişlerdir.
7 safayı da gerçekleştirmişlerdir. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişlerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an bu 7 safanın 7'sini de üzerimize farz kılmışsa, ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşamışsa, 14 asır sonra bu 7 safanın 7'si de devre dışı bırakılıp İslam'ın 5 şartına mahkum edilmişse, İslam'ın 5 şartıyla sınırlanmışsa, sanki başka hiçbir şey yok, İslam'ın 5 şartı var. O zaman İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtarmasının mümkün olmadığı noktasına ulaşıyoruz. Din bu 7 tane hedeften, ki bunların içinde 4 tane teslim de vardır, 7 safa her birisi hedefimizdir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilemeden mürşidimize ulaşmamız hiçbir mana ifade etmez. Kim hangi mürşide tabi olursa olsun, bu onun üzerinde hiçbir tesir icra etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, Allah'tan sorarsa mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi ona tabi olacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Demişler ki bir mürşide tabi olmazsan, bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyleyse git sen bir mürşide tabi ol. Kişi de bakıyor, kim var mürşit, falanca mürşittir diyorlar. Hemen gidiyor, tabi oluyor. Tabi olduğu için de kurtulacağını zannediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ihsanla tabi olamaz. İhsanla tabiyet yoksa tabiyet yoktur. Tabiyet öyle bir olaydır ki, tabiyet sırasında, tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Kimin tabiyeti anında? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin. Ancak böyle bir insan hacet nevazını kılarsa mürşidini görebilir ve o mürşide ulaştığı zaman da mürşid onu zaten bekliyordur. Haberi olmuştur Allah-u Teala'nın emri. Emri gelmiştir kendisine. Ve de tabiyeti gerçekleştirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tabiyet o noktada geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 7 tane safa ve 4 tane teslimden bahsediyoruz. Bunlar hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden 7 safa, her biri mutlaka ulaşılması lazım gelen bir hedeftir. İşte bu hedefe ulaşabilmek için vasıtalar kullanmak mecburiyetindesiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi vasıtalardır. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende bunları yapmak için yaratılmadınız. Bunları yaparak ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi
Allah'a teslim etmek için yaratıldınız. Onun için Hazreti İbrahim'in dini Hanif diniydi. Yani teslim diniydi, Allah'a teslim dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hanif dinidir. Allah'a teslim dinidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğu için Arapça bir kelime kullanıyor Allah Teala. İslam kelimesini kullanıyor. İslam teslim olma demek. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yaşadığı devrede. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin esaslarına bakıyoruz. Üç esastan oluşuyor. Birinci esas vahdet. Allah'ın tek bir Allah olduğu konusu. Biliyorsunuz Allah'ı çoğaltmışlar. Allah Teala tek bir ilahtır. Allah Teala diyor ki göklerde başka bir ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. İkinci esası Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ve İslam dininin de aynı. İkinci esası tevhiddir. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tek bir fırka. Geri kalan ne kadar fırka varsa hiçbirisi İslam olamaz. Hiçbirisi cehennemden kurtulamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte gelin bakalım ayete beraberce. Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesinlikle dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o kişi cehenneme gidecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan ömür boyu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirse, bu adam 15 yaşında vazifelerini müdrik olsa hemen başlasa İslam'ın 5 şartına, 80 yaşında ölse yani 65 yıl boyunca 5 şartını da bir hakkın gerçekleştirse, 5 vakit namazını kılsa, orucunu her Ramazan tutsa, zekatını verse, hacca gitse, sık sık da La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet getirse, bizi ilk defa dinleyenler zannederler ki bu insan mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama giremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Çünkü Allah Teala ayette söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar zaten gereğini yapacaklar, Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer
cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ne dediğine dikkatle bakmak, ne emir verdiğine. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin. Muhlis olun, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakıyoruz. Birinci esası vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci esası tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışındaki fırkaların hiçbirinin şirkten kurtulması ve cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerinin elindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların oluşturduğu bütün fırkalar, hiçbirinin cehennemden kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların oluşturduğu 72 fırka, hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece onların da o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir 73. fırka var. Bu insanlar böyle oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulanlardır. Gördük ki münip olmayan, Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Ve gene gördük ki şirkte olanlar fırkalara ayrılmışlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunların 70 ayrılacak olan grupların 73 fırka olduğunu söylüyor. Bir fırkanın kurtulacağını söylüyor. Bugün tespit edilen rakam 72 dünya üzerindeki inançlar konusunda. 73. fırka onların her birinin içinde yaşayan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu gruplar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Allah için olmak, her şeyin en güzeline sahip olmak, işte sevgili kardeşlerim, bu üçüncü fasıl, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci esası tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte sevgili kardeşlerim, o tek fırka şirkte olmayanlar ve
takva sahibi olanlar. Ve üçüncü aşamasına gidiyoruz. Üçüncü özelliğine gidiyoruz Hanif dininin. Hanif dininin üçüncü özelliği teslim. Ruhun 22. basamak, fizik vücudun 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslimi. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini. Tevrat'taki din ve İncil'deki din, sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Allah-u Teala'nın açıklamalarına bakın dikkatle. Göreceksiniz ki Kur'an bütün insanların kurtuluşunu açıkça ortaya koymuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, herkes için geçerli. Ve son derece kolay. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temeli, başlangıç noktası ve İslam dini ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas oluşturuyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Allah Teala dilediğini insanlardan kendisine seçiyor. Herkesi seçmiyor. İnsanların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar seçilmiyor. Ve de geri kalanlar seçiliyor. Seçildiği anda da cenneti hak ediyor kişi. Eğer seçilmenin gereğini gerçekleştirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka birinci kat cennetin sahibi. Ama 5-6 aylık ömrü varsa, 14. basamağa mürşidine ulaştığı an, 14. basamakta mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve Allah'a teslim eder 22. basamak ve 3. kat cennetin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları en güzele doğru yönlendirmek üzere harekete geçmiş. Neyle karşı karşıyayız? Büyük mükafatlar var hepiniz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek vasıtalardır.
hedeflerse ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Şeytan hedefleri yok etmiş, bütünüyle devreden çıkarmış ve vasıtaları, İslam'ın 5 şartını hedef olarak koymuş ortaya. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, biz insanları abd olsunlar diye, bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Onlar da ibadet etsinler diye yarattık şeklinde tercüme ediyorlar. Ve böylece insanları, şeytan, vasıtaları hedef edinmek noktasına ulaştırıyor. Bu bir kısır döngü vücuda getiriyor. İnsanlar İslam'ın 5 şartını istedikleri kadar yapsınlar. 65 yıl yapsın bir insan bunu ama Allah'a ulaşmayı dilemesin, bu insanın cehennemden kurtulması mümkün değil. Neden değil? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki, kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını söylerse, böyle bir insan kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilememiş birisidir. Dilemesi mümkün değildir. Böyle düşünen bir insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. İşte öyle bir insanın amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Amellerinin heba olacağını söylüyor Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, ömrü boyunca adam hep ibadet etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sadece Allah'ın Kur'an'ını bilmediği için ve din alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, 200 yıl sonra başlamışlar ehli sünnet ve cemaat alimleri olarak ortaya çıkmaya ve inanç esaslarına dayalı bir muhteva içinde kocaman tartışma alanları açmışlar kendilerine. 4 mezhep imamı, Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerinin imamları bu konuda devamlı bir tartışmanın içinde olmuşlar ve onların dışında birçok alim bu arenaya girmişler birbirleri tartışmak için. Ve de İslam'ın temel hedefleri 7 safa ve 4 teslim bütün boyutlarıyla unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, İslam 5 şartıyla hiç kimseyi gördünüz ki Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halini bile gideceği yer cehennemdir. Öyleyse o kişinin her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir muhtevada insanlar için yapılması lazım gelen şey, vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmaması. Hepimiz ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Hedefler onlardır. Ve insanlar hem Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini özellikle bilerek yanlış yorumlayarak,
Ve böylece Allah insanları Allah'a kul olsunlar diye değil, Allah insanları Allah'a ibadet etsinler diye yarattığını iddia ederek, İslam'ın 5 şartı da zaten ibadetlerden ibaret olduğu cihetle, ikisi arasında tam bir uyum sağlayarak, insanların topyekün kitle halinde İslam aleminin cehenneme gitmesini sağlamışlar. Asırlar geçmiş aradan sevgili kardeşlerim. Ta ki bu devre gelelim. Bu devre kadar insanlar hepsi mi İslam'ı yaşamamışlar? Tasavvuf grubu yaşamış. Orada söylediğimiz her şey var. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek tasavvufun temel görevi. Ve insanlar tasavvufçular mı, onlar orta yolda olmayanlardır, sen onları boş ver. Sen orta yoldan git, İslam'ın 5 şartı seni mutlaka cennete götürür diye asırlar boyunca insanları tasavvufa girmekten de engellemeye çalışmışlar. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman bunların hepsinin farz olduğunu görmekle kalmıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de sahabenin de 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı sadece vasıtalardır. Yetmez, eksiktir bu vasıtalar. Çünkü Allah Teala zikrin farz olduğunu söylüyor. Zikir 5 şartın arasında yok. Zikir de farzdır. Günün yarısından çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte zikir farzdır. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Çok zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Daimi zikir de farz. Nisa 103. Feskürallâhe feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Zikir yok sevgili kardeşlerim İslam'ın 5 şartı içinde. Zikir, ibadetlerin en büyüğü. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak şöyle ifade buyuruyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi. Ve ekumus salat ve la tekunu müşrikin. İnne salat inne tekrar edelim ayet-i kerime inşallah. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, ikisinden de, iki zikirden de, diğer iki zikirden de daha büyüktür diyor Allah Teala. En büyük olan zikrullah'tır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir 6. şartıdır İslam'ın.
ya da ibadetlerin altıncısıdır. Vasıtaların altıncısıdır. Bir yedincisi de var mı? Evet, var sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmaktır. Allah'a ruhu ulaştırmaktır. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Bunun için yedinci faktör, ki Allah Teala Kur'an boyunca hep yedi rakamını esas almıştır. Yedinci faktör Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte İslam'ın beş şartı değil, yedi şartı. Bu yedi şartı yerlerine yerleştirirseniz, bu yedi şart sizi hedeflere ulaştırır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Üçüncü kat cennet onun hakkıdır. Bunu gerçekleştirirken dinini öğrenecektir ve orada kalmaması gerektiğini öğrenecektir. Daha sonra fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek konusunda ciddi bir faaliyetin içine girecektir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde sakın, sakın, sakın ola ki hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayasınız. Allah hepinizi Allah'a kul olmanız için yarattı. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birincisindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikincisindesiniz. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncüsündesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimdesiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Birinci kulluk. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluk. 14. basamak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kulluk. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz. Dördüncü kulluk. Nefsinizi teslim ettiniz. Beşinci kulluk. Muhlis oldunuz. Altıncı kulluk. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın diye tayin edildiniz. Yedinci kulluk. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasında, Kur'an'daki 7 safhasında yaşadılar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 kulluğun 7'sini de gerçekleştirdiler. Hepsi net olarak, kesin olarak biliyordu ki Allah onları ibadet etsinler diye değil, ibadet etsinler de teslimlerini gerçekleştirsinler, Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Çünkü cehennemden kurtulmanız kesin ve net olarak buna bağlı. Her şeyi gelecek günlerde daha net olarak bütün toplum öğrenecektir. Hayır. Öğrenemeyeceklerdir, eksik kalacaktır diye bir hususu düşünmenizi tavsiye etmeyiz. Hidayet çağındayız. Bütün din adamları akın akın söylediklerimizin doğru olup olmadığını tetkik ettikten sonra hepsinin doğru olduğunu tespit edip bize geliyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hidayet çağını yaşıyoruz. Hidayet çağı bütün dünyaya bir kurtuluş meşalesidir. Ve de mutlaka hedeflere ulaşılacaktır. Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler vardır. Onlar bunu hiçbir zaman başaramayacaklardır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları seçer mi? Konumuz bu. Birçok insan eğer Allah-u Teala insanları seçerse insanlara karşı haksızlık yapmış olur diye düşünürler. Gerçekten böyle bir düşünce doğru mudur sevgili kardeşlerim? Onu beraberce görelim. Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden değildir? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, asli ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesinin bütününü görelim. Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani seninle beraber olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulun talebin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Ama hayır mı, şer mi yaşadığını insanlar pek bilmezler. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız diyor Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte basit bir misal verelim. Birisi bir başkasına ait olan bir malı çalmış. Çalan kişi o malı satacak veya kendisi kullanacak. Bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında bir cürüm işlemiştir. Günah kazanmıştır. Bize derecat kaybetmiştir. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Derecat kazandıran bütün olaylar da hayırdır. Hırsız, memnun. Oradan parasını çalmış bir kişinin veya başka bir şeyini çalmış. O çaldığını harcayacak, paraya çevirecek, harcayacak veya para çalmışsa onu harcayacak. Ondan memnuniyet duyuyor.
Ama işlediği şey şer. Malı çalınanda ya da parası çalınanda üzgün. Ben diyor bunu helal kazandım. Neden çaldırıyorum? Üzülüyor malının veya parasının çalınmasından. Aslında birisi ona derecat kazandırıyor hırsız. Malını çaldığı kişiye derecat kazandırmış oluyor. Çünkü malı çalınan, haksızlığa uğrayan kişi, o haksızlığı yapanın kaybettiği dereceyi aynen kazanır. O da kazanıyor derece, yani hayra ulaşıyor. Derecat kazanmak sadece o hayırdır. Derecat kaybetmek ise şerdir. Ne görüyoruz? Malı çalınan kişi derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor ama üzülüyor. Derecat kaybediyor hırsız da ama seviniyor. Tam Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Çünkü kim kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olursa, o kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler fazla olan kişi cehenneme gider. Kıyamet günü mizanlar kurulduğu zaman herkes kendi mizanına bakacaktır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar kitapları, yani rakamlı kitapları, yani amel defterleri, yani hayat filmleri sağlarından verilenlerdir. Cehenneme ulaşacaklardır. İçini gezeceklerdir. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek aynı gün, kıyamet günü cehennemden tekrar çıkacaklar. Doğru cennete gideceklerdir, ebediyen kalmak üzere. Cehennemde hiçbir işkence, hiçbir ızdırap duymadan, işkence yaşamadan. Bir de cehennemde kalacak insanlar var. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kimin günah tartıları sevap tartılarından ağır gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor. Öyleyse kimin sevap tartıları ağır gelirse Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre onlar cennete girecek olanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin gidecekleri yer cennettir. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağında olayları yaşamak vardır. İnsanlar hayrı şerri bilmedikleri için sevilmesi lazım gelen yerde üzülebilirler, üzülmesi lazım gelen yerde sevinebilirler. Çünkü onlar dünya üzerinde bir şeylerini kaybetmişlerdir veya bir dünyalık bir şey kazanmışlardır. Sevgili

Hepimiz imtihandan geçeriz. Her sene bir takım olaylarla Allah-u Teala hepimizi, herkesi imtihan eder. İşte o imtihanlarda insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İki türlü insan oluşur. O imtihanda başarı kazananlar, bir, kaybedenler, iki. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayeti kerimesinde diyor ki: kendilerine musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ona ruhumuzu döndüreceğiz, vasıl edeceğiz. Allah Teala diyor ki: işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenler, musibetlerle isabet imtihan edilmelerine karşın, imtihan edilmelerine mukabil, hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlar. Musibetlerle imtihan edilmenin iki türlü neticesi var. Bir, bu neticeyi alan insanlar. Pozitif neticeyi alan insanlar, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Bakara Suresi'nin bu 156. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatının onların üzerine olması demek, o insanların mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracakları kesin demek. Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı. Ne zaman rahmetle faz gelir, ne zaman rahmetle salavat? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. O zaman Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. İşitme hassasını açar. İdrak hassasını açar kişinin. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a döndürür. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Yani Allah Teala tarafından seçilmiştir. Ve Allah Teala bu kişi bu noktaya geldiği zaman onun Allah Allah Allah Allah diye zikir yapması üzerine onun göğsüne rahmetle salavat gönderir. İki tane nur, rahmetle salavat. Bu nurlardan rahmet ve salavat ikisi beraber kalbe ulaşırlar. Ama kalpte yer edinebilen, sadece %2'lik bir yer edinebilen rahmet nurlarıdır. Acaba neden? Çünkü Allah Teala bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla

belli etmiştir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bis sui illa ma rahime rabbim." Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar şerri değil, hayrı emrederler demiş oluyor. İşte Allah'ın rahim esması biz insanlar için son derece kıymetlidir. Allah insanların çoğuna, insanların hepsine Rahman esmasıyla tecelli eder, ayırım yapmaz. İnsanların hayatta kalmaları için onlara gıda maddelerini temin etmek, onlara oksijen, hava vermek, havayı temin etmek yaşamaları için ağaçları bu sefer sebeple sefer edip onların boşluğa, havaya oksijen bırakmalarını temin etmek fotosentez yoluyla, klorofil özümlenmesiyle hep Allah'ın Rahim, Rahman esmasının fonksiyonlarıdır. Öyle fonksiyoneldir ki bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi kullanırlar. Ve köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar biliyorsunuz gıda maddeleri. Gıdaları için karbonhidratı oluştururlar ve açığa oksijen çıkartırlar. Bitkilerin bu fotosentez yoluyla karbonhidratları oluşturduktan sonra otomatik olarak ortaya çıkan oksijen, hayvanların ve insanların hayati maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır, oksijen olmazsa insan nefes alamaz ve yaşayamaz. Ama olay orada bitmiyor. Biz insanlar da havadan oksijen alırız, onu kullanırız ve açığa karbondioksit çıkartırız. İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijene mukabil karbondioksit çıkarmaları, bitkilerin hayati maddesini teşkil eder. Bitkiler havadan o karbondioksiti almasalar, onların yaşamaları mümkün değil. Karbon hidratları oluşturamazlar. İnsan ve hayvanlar da bitkilerin çıkardığı oksijeni alamasalar, onlar da yaşayamazlar. Onlar için hayat mümkün olmaz. Böylece İki tarafı birbirine Allah Teala bağlamıştır. Muhtaç kılmıştır. İşte o Allah, yaratan Allah, insanları imtihan ettikten sonra o imtihandaki davranış biçimlerine göre insanları seçer. İşte musibetlere sabreden ve ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım diyen, musibetlere sabrı neticesinde bu hakkı kazanan kişi de kişi Allah Teala tarafından seçilenlerdendir. Seçilenler bunların hepsini mutlaka içerir. Öyleyse
sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından seçilmek diye bir olay var. Sadece onları değil, Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Peki niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesinler de diler dilemez Allah'ın cennetini ve Allah'ın korunmasını, Allah tarafından korunmayı hak etsinler diye seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Bunlar içinde ateistler olabilir, Allah'a inanmayanlar olabilir. Bunların içinde katiller olabilir, hırsızlar olabilir. Sadece bir tek grup insan seçilmez. Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Kim bu insanlar? Allah Teala vasıflarını anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar diyor Allah Teala. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar. Sonra onlar uzak bir dalalet içindedirler. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, ey ahali diyorlar, İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey de zaten yoktur. Hafazanallah, eğer bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür. İnsana hayat veren şey ruhtur. İşte bu zırvanın temelidir. Böyle bir sebeple insanlar hidayeti unutmuşlar. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleriyle birlikte başlayan bir olay bu sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması reddedilmiş. Hiçbir dayanak olmaksızın. Ve demişler ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra da ona efidet verdik, fuatler, görme, İşitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Öyleyse Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Eysi bu ki Allah Teala verdiği emaneti geri istiyor. Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet kelimesinde İrci'i İlâ Rabbiki, ruha sesleniyor, Rabbine geri dön diyor. Bunun nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini de bir evvelki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, irci'i ilâ Rabbiki radiyeten vardiyyeh.
Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh da diyor ki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne diyor Allah Teala? Rabbine geri dön. Neyle? Nefsini mutmainle, radiye ve teskiye olmak üzere, radiye ve marziye olmak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı katlara çıkar ve neticede teskiye ol ve ruhunu Allah'a ulaştır. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Önce nefse sesleniyor. Mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. 4, 5 ve 6. basamaklar. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Ve sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. O zaman diyor, ey fizik vücut sen kullarımın arasına böylece gir. Ve arkasına diyor ki cennetime gir. Öyleyse Allah Teala burada nefsi kullanmış ama nefse de ruha da fizik vücuda da sesleniyor. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder, geri vermenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak kullanılmış ama sahibi tekil. Ruhumuz da emanettir, fizik vücudumuz da emanettir, nefsimiz de emanettir, irademiz de emanettir. Bütün emanetlerin onların sahibi olan Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Neyse sevgili kardeşlerim, emanetler, o emanetlere dikkatle bakın. Allah'a iade edilmesi mutlak olarak gerekli. Ruhunuz, beçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu emanetleri Allah'a teslim edebilecek olan kişi, Allah-u Teala tarafından seçilmiş olan kişidir. Onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala insanlardan %90'dan fazlasını seçer, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ama bu seçilen insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, seçilenlerin %10'undan, toplamın değil, seçilmiş olanların %10'undan çok daha aşağıdadır. Onun için insanların çoğu bu sebeple cehenneme gidecektir. Ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerine kulak asmadan, bu dünyayı arkasına ne yattığını bilmeden yaşayanlar, oysa ki arkasında ya cennet var, ya cehennem var. Ya insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, cehennemden kendilerini kurtarırlar ya da dilemezler. O zaman da gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala
bütün insanları seçiyor, bir grup insanı seçmiyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi? Hem dilemeyenler hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte Allah-u Teala orada Nisa 167'de onlar diyor, kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olurlar. Onlar arkasından diyor ki ellezine keferu ve zalimu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah'a insanların ulaşmasına engel olan kişi mutlak olarak küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse mümin olamaz. Allah'a inanmak kişiyi inanan kılar. Ama cennete ulaşacak olan bir mümin kılamaz. O cennete ulaşacak müminler hak müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o standartlarda bir mümin olabilir. İşte Allah Teala o insanları seçmiyor ki onlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmamış, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuştur. O zaman onlara zulmetmişlerdir. Ama aynı zamanda da derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onun için Allah Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Hem kendilerine hem de o Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olduğu insanların cennetine mani oldukları için onlara zulmetmişlerdir. Ellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum diyor. Allah onlara onlara mağfiret etmeyecektir. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez

Sonra da diyor ki Allah Teala Allah onları cennete ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna. Ve la liyetiyehum tarika. Allah onları tarika müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Hidayet etmez. O yola vasıl etmez. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna vasıl eder, ulaştırır. Haldine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Cehennem yoluna ulaşan insanların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve orada ebediyen kalırlar. Öyleyse insanların seçilenleri ve seçilmeyenleri daha başlangıçta rol oynuyor. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor ki alabildiğine geniş bir insan topluluğu seçim hakkının sahibi olsun. Ötekileri seçmemesinin sebebi onların üzerinde omuzlarında vebal olmasıdır. Kim? Başka birinin cehenneme ulaşmasına sebebiyet veriyorsa, ona o istikameti etkiliyorsa, o insan omuzlarına vebal almıştır. Başkasının günahından bir parçayı almıştır. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kimin hidayetine sebebiyet verirse, o hidayetine sebebiyet verdiği kişinin kazandığı derecelerden onun da hakkı vardır diyor. Kim kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirse, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler, onların dalalette kalmalarına sebebiyet verirse, onları da onların kaybettiklerinden bir miktar kayıp vardır diyor Allah Teala. Öyleyse herkesin Allah'ın yoluna girmesi için gayret etmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ki onlardan siz de pay alasınız. Sizler Allah'ın seçtiği kullarsınız. Seçildiğiniz için buradasınız, bizimle birliktesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler seçilmelerine rağmen dilememiş olabilirler. Bu onların kendi hataları sebebiyle cehennemi tercih etmelerini sağlamıştır onlara. Onlar kibirlilerdir. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu ittihaz ederler. İşte onlar bugünkü devrin omuzlarında vebal olanlarıdır. Alimlerden omuzlarında vebal olanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendikleri halde onun gerçek muhtevasını araştırmak mecburiyetini duymayanlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlaka seçilenlerden olmasını Allah Teala istiyor herkesin ama herkesi seçmiyor. Öyle bir grup var ki o grup kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyor. Onların seçilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğinizi zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir. Bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız,
O zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından, bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir bit yeniği var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman, eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgiyse, o zaman diyecek ki, yahu ben bu adamı hiç sevmezken, nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiledir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir, şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir iki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı. Ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım. Benim canımı sıktı. Güzel. Bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı, farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah-u Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım bunu asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşınızdakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cart cart. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyeti yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz sizi hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir
şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki, ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, İnsanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranızda çıktıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mir Vakfı'nın mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor.
Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git ikinci kişinin de ensesine bir tane tokat at bakalım. Ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Orada

Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor, benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor, ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği, hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış, bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki, bak demiş evladım, birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas. Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya bakıyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Veçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıkta olan, ikincisi afetleriyle fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan, %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili

Arkadaşlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan İnsanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. Yedi tane hidayet söz konusu. Bu saydığım yedi safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve altı defa arttırılır. Yedi tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hz. Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın yedi safhasını yaşadığını kaydediyor. Hz. İsa zamanında İslam'ın yedi safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala üç mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın yedi safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya gidiyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın yedi safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın yedi safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamam. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve 3, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın 7 safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği 7 safhanın 7'si de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yeşti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size 3. kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. O kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arşlıdır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin müntahının ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki,
Bize Kur'an doğrularını o öğretti. Allah öğretti. Şimdi biz sevgili din adamlarına, o muhterem insanlara ihtarları göndererek belki başlangıçta onları biraz üzdük. Ama sevgili kardeşlerim, bizim elimizde bir şey yok ki. Allah neyi yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Hiçbir yetkimiz yok. Bir vasıtadan ibaretiz sadece. Bir vasıta. Allah'ın emirlerini size ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. Bir elçi. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Şimdi eskiden olsaydı, hani şu ceviz kabuğu rezaletinin olduğu günlerde olsaydı, insanlar bize gene inanmayacaklardı. Ama aradan geçen seneler zarfında Allah Teala'nın bize verdiği emirlerle bütün alimlere Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa,
Ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimi şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7.000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar.
Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler, kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak. Mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir.
Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah-u Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insana da verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta.
Ve Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresinin 17. ayet kelimesinde diyor ki vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi ve hümül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulul Elbab makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulul Elbab? Li Ulul Elbab feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O illa Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde de kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmi talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız.
Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmaz. Açılmadığı, açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekutunu 7 kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki bunları senin mutlaka görmen lazım. 7 kat cehennemi gösterir. Ulul Elbab makamında. İhlas makamında ise 7 kat cennet gösterilecektir. 7 tane gök katı gösterilecektir. Sitretül Müntaha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başının üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler önlerinde. Başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının 1. kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. 2. kademesinde günahlarınız örtülür. 3. kademesinde salah nurunu kazanırsınız. 4. kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman
dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah size

Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki siz münkerden nehyeden marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel yine Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı? Bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni gün, bir yeni konu, takva.

Takvanın lügat manası korkmak, sakınmak ve çekinmek anlamına geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

acuérdame, sí. Allah Teala'nın indinde en önemli müesseselerden biridir.28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim skalası üzerinde, omurgası üzerinde, takva üçüncü basamaktan başlayarak 28 basamağın hepsini ihata eder. Kimlerdir kurtuluşa erenler, felaha erenler? Kısaca takva sahipleridir diyebiliriz. Üçüncü basamakta aminuler takvasıyla başlayan takva meselesi. 14. basamakta müminler takvası hüviyetine dönüşür. Müminlere ait bir takva olur. Kişinin kalbine iman yazıldığı için orada mümin olmak şerefine ermiştir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Kişi de meaba sığınan manasına gelen evvab ismini alır. Burası üçüncü takvadır. Evvaplar takvası. Ruhlarını ölmeden evvel Allah-u Teala'ya ulaştıran Allah'ın evliyası olanların takvası. Yirmi beşinci basamakta fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaktır. O noktada yeni bir takva söz konusudur. Muhlisler takvası. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki takva. 27. basamakta 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip muhlisler takvasının sahibi olduktan sonra 27. basamakta ahsen takvanın sahibi oluruz veya ihlas takvasının, ihlası olacakların takvasının sahibi oluruz. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde azim takvanın sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası irşada ulaştığımız yerdir. İrşada ulaşanların takvasının sahibiyiz. Allah'a irademizi teslim etmenin son aşamasındayız. Ve salah makamının beşinci mertebesinde yeni bir takvanın sahibi olunuz. Burası son takvadır. Hakkı tukatihi takva. Bir hakkın takva, hakkul yakin sahibi olanların takvası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tam 7 tane takva söz konusu. 28 basamağa dağılan, bütününü kaplayan bir takvalar dizisi. Sevgili kardeşlerimiz olan din öğretenlerin bu kavramların hiçbirinden haberdar olmamaları sebebiyle hep lügat manasından hareket ettiklerini görüyoruz. Ülkemizdeki
23 çeşit Kur'an-ı Kerim meali, hepsinde aynı sonucu veriyor. Takvanın ne olduğundan habersiz olan insanlar, takva sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geldiği için Allah hangi seviye takvadan bahsederse bahsetsin, onlar diyorlar ki Allah'tan korkma. Amenüler takvasında da, müminler takvasında da, evvaplar takvasında da, muhsinler takvasında da, muhlisler takvasında da, azim takvada da, bir hakkın takvada da hep Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, Allah'tan çekinmek anlamına kullanmışlar. Genel tabir korkmak. Sevgili kardeşlerim, aralarında sözlerimizi çok iyi anlayanlar var, biliyoruz. Ve onlar zamanımız alimlerinin aslında Allah'ın öğretisinden çok nasibini alamamış olduklarını biliyorlar. Kendileri de bunun farkındalar ve onlar öğreniyorlar. Bir kısmı öğrenmemekte ısrarlı. Tabii bu onların problemi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bütün öğretenlerden Allah'ın öğrettiklerini öğretmelerini ister. Ama ne yazık ki bu öğreti Allah'ın emrettiğinin öğretisi olmuyor. Din öğretenlerinin büyük kısmı için. Bu açıdan takva kavramı son derece önemli bir kavramdır. Belki Kur'an'ın en önemli kavramıdır takva. Allah'ın indinde en hayırlı olanınız takvaca, en ileri olanınızdır diyor Allah Teala. Takvayı da Allah'tan korkmak olarak değerlendiren insanlar diyorlar ki ben hamdolsun ki Allah Teala'dan korkuyorum. Ben en çok korkuyorum. Öyleyse en büyük takvanın sahibi benim diyorlar. Oysa ki takva şimdi anlatacağımız dizayn içerisinde bunların çok ötesinde bir standardın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, basamaklar boyunca takvayı yerlerine oturtalım beraberce. Bir teşhis olacak bu. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama farklılık bu noktada başlayacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta farklı bir nokta. Burada Allah-u Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah Teala dilediğini kendisine seçiyor. İşte seçim bu basamakta gerçekleşir. Kalbinde zevk olanları, kalbinde maraz olanları, kalbinde hayır görmediklerini, Allah'a isyan edenleri, yeryüzünde fesat çıkaranları, Allah'ın ayetlerini yalanlayanları, inkar edenleri ve ketmedenleri, gizleyenleri Allah Teala seçmez. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Başka insanlara özellikle kötülük etmek için yaşamayan insanları seçer. Öyleyse ikinci basamak, seçildiniz. Ve önemli olan seçilen kişinin kendisine gelebilmesi.
Bu kişi seçildikten sonra imtihanlara tabi tutulur. Bunlara musibetler diyor Allah Teala. Her sene 2-3 defa tabi tutarız diyor. Bu musibetlerde her kim ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, öyleyse mutlaka Allah'a ulaşacağım noktasına ulaşabilirse, musibetler onları canlarından bezdirecek yerde, musibetler onları Allah'a yönlendirirse, ki Allah Teala bütün musibetleri bunun için verir. Her biri bir imtihandır. Allah'a yönlenebilmeniz için verir. İşte her kim insanlardan Bakara suresinin 156. ayet kerimesindeki gibi olursa, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler diyor Allah Teala. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Öyleyse burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Allah'a ulaşacağınıza mutlak olarak inandığınız yer. Allah'a mutlaka döneceğinize kesin karar verdiğiniz yer. İşte burası üçüncü basamaktır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Burası birinci takva, amenular takvası. Kimdir ameni olan? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde ve neceynellezine amenu ve kânû ittekûn. Amen olup da takva sahibi olanların, yani amenular takvasının sahibi olanlarını kurtardık diyor Allah Teala. Burası Aminular takvası. Neml 53'te Allah Teala gene aynı şeyi söylemiş. Ve enceynellezine amenu ve kânû yettekûn. Amin olup takva sahibi olanları kurtardık. Amin olmak demek ki takva sahibi olmayı mutlaka muhtevasına alıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve tegû ileyhin vesilete ve cahidü fî sebîlihî veya yapım tutuyor. Amin olanlar, takva sahibi olan ve Allah'a ulaşmaya vesile olayı olanı isteyin Allah'tan. Ve Allah yolunda cihad edin, nefs tezkiyesi yapın. Böylece felaha erin diyor. Burası birinci takva, amin olan takvası. Bu noktada ne oluruz? Bu noktada Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktayız. Allah Teala ilk olarak rahim esmasıyla tecellisinin neticesi olarak rahim esmasıyla gözlerimizdeki hicabı mestureyi alır. Ve irşat makamını herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarımızdaki vakayı alır. Onun söylediklerinden takva sahibi olmaya, irşada müteallik hususları işitmeye başlarız. Manasına varmaya başlarız. Altıncı basamaktayız. Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır. İşittiğimizi kalbimize indiririz. Ve Allah'ın kalbimizdeki ekinleti aldıktan sonra kalbimize koyduğu idraki sağlayan ilahi kompütür sistemiyle ihbatla Allah'ın dizaynını anlamaya başlarız. İdrak etmeye başlarız.
kalpte idrak oluşur. Yedinci basamaktayız. Buraya kadar amirler takvasının sahibiyiz. 14. basamağa kadar hep amirler takvasının sahibi olarak yürüyeceğiz. Bundan sonra Allah Teala ne yapacak? Bundan sonra Allah kalbimize ulaşacak. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kim Allah'a amin olursa onların kalplerine hidayet ederiz diyor. Onların kalplerine ulaşırız. Bir başka ifadeyle kalplerine hidayet koyarız. Ve 9. basamakta Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesi. 33. ayet-i kerimesi, o gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor Allah-u Teala. Gözlerimizdeki hicab-ı mesule, kulaklarımızdaki vakra, kalplerimizdeki ikinnet, İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini ifade ederek, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, anlattığın zaman onlarla senin arana, aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde bir perde vardır. Seni alelade bir insandan ayırt edemezler. Sana bakarlar. Seni görmezler manasına geliyor. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler, akıl edemezler diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Yevmil ahire inanmayanlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, ulaşma gününe inanmayanlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla Allah-u Teala ard arda yaptığı işlemlerle kalbimizdeki ekinleti alıyor, ihbat koyuyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَكْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. Nur yolu açtı, göğsünden kalbine açıldı. Kesin. Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ve bundan sonra zikir yapıyoruz sevgili kardeşlerim. 11. basamaktayız. Bu zikir Allah'ın katından rahmet ve fazl partiküllerini, nurlarını getiriyor göğsümüze. Kalbimize kadar ulaşıyor çünkü yol açılmış ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize giremiyorlar ama sızıyor rahmet partikülleri ve %1 ya neticede %2
rahmet birikimi oluşuyor kalbimizde. Huşu sahibi oluyoruz. Hadis 16. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Nurların kalbe geldiği ve kalpte huşu oluşturduğu kesinlik kazanıyor. 12. basamaktayız. Sonra Allah-u Teala bize mürşidimizi gösteriyor talebimiz üzerine. 12. basamaktayız. Diyor ki Estaînü bis-sabr ve salâte innehu lekebîrûn illâ alel-hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinize ulaşma konusundaki Allah'ın yardımını isteyin. Allah size mürşidinizi göstersin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki Rablerine mülaki olacaklarına, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a kesin şekilde yakın hasrederek inanırlar ve ölümden sonra ruhların Allah'a rücu edeceğine, tekrar geri döneceğine, döndürüleceğine gene yakın hasrederek kesin şekilde inanırlar. İşte huşu sahibi olan kişiye Allah Teala talebi üzerine mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Huşu sahibi olmuş kişi iki ayrı açıdan hem gaybde Rahman'a huşu duyduğu için hem de kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdiği için huşu sahibi olan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Ve kişi ikinci adımı atıyor. Mürşidine ulaşıyor ve 10 tane ihsanla mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Tabi oluyor mürşidine. Burası öyle bir nokta ki buradaki kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir yerleşir. Kişinin kalbinin mühürünü Allah açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, atar. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve kişi böylece kalbinde iman kelimesini taşıyan kişi olur. Yani sadece sözüyle değil, kalbiyle de iman etmiş olan birisi olur. Kalbiyle de mümin olan birisi olur. İşte burası müminler takvasıdır. 14. basamak. 7. basamakta aminullah takvasının sahibi olduk. 14. basamakta müminler takvasının sahibi olduk. Allah Teala Ali İmran suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesinde diyor ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altına ırmak bırakan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görendir. Ve 16. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ onlar derler ki Rabbena Rabbimiz amennâ innenâ amennâ muhakkak ki biz mümin olduk. فَافِرْ لَنَا زُنُوبَنَا اَكْنَا عَذَابَنَا bizim günahlarımızı mağfiret et, sevabı çevir ve kına azabından ve bizi cehennem azabından, ateş azabından koru. İşte bu nokta kişinin mümin olduğu nokta. Kişi amene olmuş ve Allah-u Teala Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vettekullâhe ve
Allahi felyetevekkelil müminun. Allah'a takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler, Allah'a dayansınlar. Bu takva, Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler diyor Allah Teala, müminler takvası olduğunu belirtiyor Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Neden müminiz? Kalbimize Allah Teala imanı yazdığı için müminiz. Hangi safhadayız? 14. basamaktayız. Ve aynı noktada bütün günahlarımız sevaba çeviriyor. Mümin oluyoruz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz Allah'a, şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah bize 1'e 700'e kadar ihsan da bulunacak birimizden başlayarak ondan evvelse sadece 1'e 10 veriyordu. Ve Allah'ın 10. nimeti rahmetle fazlın ötesinde Allah Teala bize rahmetle salavat da vermeye başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamak. Kalbimizin içine Allah imanı yazdığı için mümin olmak şerefine eriyoruz. 7 tane inanç şartının sahibiyiz. 7 tane kalp şartının sahibiyiz. 3 tane de vasıf şartının sahibiyiz. 7 tane kalp şartı Allah kalbimizdeki ekinliği alıyor. Bir, yerine ihbat koyuyor. İki, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Üç, göğsümüzden kalbimizin nur yolunu açıyor. Dört, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Beş, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı atıyor. Altı, kalbimizin içine imanı yazıyor. 7 tane şart. İnanç şartlarımız: Allah'a inanıyoruz. Allah'ın Resullerine inanıyoruz. İki, Allah'ın kitaplarına inanıyoruz. Üç, meleklerine inanıyoruz. Dört, bazı badel mevse inanıyoruz. Beş, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyoruz. Altı, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanıyoruz. Yedi. 7 tane de inanç şartı. Ve 3 tane vasıf şartı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuz hidayet üzere. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun inanç hidayet üzere olması ve nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor ve nefsimizin şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya, nefsimizin kalbindeki afetlerden kurtulmaya, yerine faziletleri yerleştirmeye başlaması, nefs tezkiyesine başlamak. Böylece 14. basamakta amenüver takvasının sahibi oluyoruz. Bundan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın zikrini yaparak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavatın göğsümüze gelmesi Allah Teala tarafından mümkün oluyor. Allah Teala bunu sağlıyor bize. Göğsümüze gelen rahmet faz ve salavat partikülleri oradaki şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührünü bastırarak zünvani kapıyı kapatıyor. Kalbimize giren rahmet fazla salavattan fazıllar, iman kelimesinin, Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılıp onun etrafında birikmeye başlıyorlar. İşte bu birikim fazıl birikimidir, fazilet birikimidir. %7'yi bulduğu zaman nefsi emmare'nin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci bir defa %7 nur birikimi, şerri emreden nefs kademesini aşarız ve nefsini levmeden, nefsindeki afetleri levmeden bir insan hüviyetine gireriz. Ruhumuz da ikinci gök katına ulaşır.
Üçüncü defa yüzde yedi nur birikimini daha çok fikirle gerçekleştirdiğimiz zaman kalbimizdeki fazıllar üçüncü yüzde yediye ulaştığı zaman, %21'e ulaştığı zaman Allah'tan ilham almaya başlarız. Nefs-i emmare kıyamet suresi, nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet kelimesinde anlatılıyor. Fema uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisso'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet kelimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Nefsi mülkime Rahat suresinin 28. ayet kelimesi Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak zikirle mutmain olur. Dördüncü kademede mutmain oluyoruz. Kalbimiz doyuma ulaşıyor. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Her %7 nur birikiminde ruhumuz bir üstteki kademeye ulaşıyor. Her %7 nur birikimi bizi böyle bir noktaya ulaştırıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimiyle radiye makamının sahibi oluruz, Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimiyle Allah da bizden razı olur. Mardiye kademesinin sahibi oluruz. Ruhumuz altıncı gök katına ulaşır. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle tezkiye noktasına ulaşırız. Kalbimiz tezkiye olur. Nefs tezkiyesi yolun yarısının aşıldığını ifade eder. Nefsimizin kalbinde 7 defa %7, %49 nur birikimi gerçekleşmiştir. Fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Evvelce kalbimizin içine yerleşen %2 rahmet birikimiyle beraber nurlar %51'i bulur. Şeytanın nefsimizin kalbindeki hakimiyeti sona erer. Artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Oysa ki evvelce şeytan nefsimizin kalbi tamamen afetlerden olduğu için, oluştuğu için ve afetlere şeytanın tesir etmek imkanı olduğu için şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Tesir etmeye çalışmak imkanının sahibiydi en azından. Ve nefsimizin afetleri de şeytanın paralelinde yaratıldığı için, yani Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yaratıldığı için, Allah'ın yasaklarını işlemek istikametinde yaratıldığı için şeytandan gelen taleplerle daha çok azınlaşan nefsimiz devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyordu, yasak ettiği fiilleri işliyordu. Bunların yarıdan daha çok azaldığı bir noktaya ulaşmış olduk. Ruhumuz da yedinci gök katına ulaştı. Tezkiye kademesinde yedinci defa %7 nur birikimiyle ve Allah'ın zatına vasıl oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktayız. Vuslat olayı tamamlandı. Ruhumuz Allah'ın sığınağına, Allah'a sığındı. Meab olan, sığınak olan Allah'a ulaştı. Allah'a sığındı ve ebbap oldu. İşte Allah Teala Neve suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmül hakkı ve men şâ itteâzâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün
hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Allah'a ulaştıran yolu yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meaf olur diyor. Meaf, sığınak demek. Ali İmran 14. Vallahi indehu hüsnül meabı. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri ve uzifetü cenneti lil müstakine gayri bayit li külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bütün hafiz olanlar başların üzerinde devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyanlar için ve evvab olanlar için meaba sığınmış. Evvab, meaba sığınmış anlamına geliyor. Burası evvab takva. Ayet-i kerime Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Öyleyse 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında kayboldu. Sığınağa sığındı. Ve Allah ruhumuza sığınak oldu. Meab oldu. Bu noktadan itibaren Allah'ın evliyası olur kişi. Ve evvela fena fillah makamının sahibidir. Allah'ın zatındadır ruh. Nefsin kalbindeki nurlar bu makamda, velayetin birinci makamında %50'den 51'den 61'e kadar yükselir. Sonra Allah-u Teala orada indi ilahide, huzur namazının kılındığı indi ilahide bir taht, altın taht ihsan eder kuluna. Böylece erayık beyaz çurun adı verilen böyle bir altın taht sebebiyle kişi beka billah olur. Allah ile birlikte Allah'ın katında baki olan birisi olur. Kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar bu makamda yükselir. Sonra bu kişi zühd sahibi olacaktır. Negatif zühd Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirliyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zayıftılar. Ona önem vermiyorlardı. Değer vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd nedir? Her gün günün 12 saatinden daha fazla zikretmeniz halinde siz pozitif zühdün sahibi oluyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O nokta pozitif zühdün sahibi olduğunuz noktadır. Allah'ı kendinizden daha çok sevdiğiniz kesin. Çünkü ona kendinizden daha çok zaman ayırıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyorsunuz. İşte bu noktada zahit olursunuz. %71'den 81'e kadar da burada nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. %81 nura ulaştığınız zaman artık fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen, hiçbir yasağı işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Zühd makamı, muhsinler makamı boyunca muhsinlerden biri oluyorsunuz bu noktada. Bu rakam %81'den 91'e ulaşacaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki
Ali İmran Suresinin 133. ve 134. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min rabbiküm ve cennetin arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takvanın hangi takva olduğunu göstermedi. Ama bir sonraki ayet var. Ali İmran 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنُونَ. Öyleyse takva sahipleri için hazırlanan bu cennet için Allah'ın muhsinleri ifade etmesi söz konusu. Diyor ki onlar darlıkta da bollukta da infak ederler ve öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. İşte burası muhsinler takvası. Kimdir muhsin? Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve dinde muhsinlerden olmuştur. Demek ki kim fizik vücudunu veçhini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın dininde muhsin adını alıyor. Burası muhsinler takvası. 25. basamaktayız. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bir sonraki basamak ulul elbab basamağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Allah Teala Ali İmran 191'de diyor ki li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbâb kullarım var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte ulu'l-elbâb makamı hikmet makamıdır. Bu noktaya kadar velayete kadar gelen İlmel yakin kademesi velayetle birlikte sona ermiştir. Fena, beka, muhsinler ve züht makamları, züht ve muhsinler makamları, dört makam ilmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan bir köprüdür. Kişi daimi zikre ulaşamadığı için hikmet sahibi olmamıştır. Aynel yakinin sahibi olamaz. Ama öbür taraftan da İlm-i yakini bitirip evliya olmuştur. Kur'an'ın lafzını geçmiştir. Ruhunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derinliğine inebilmiştir Kur'an'ın ruhunun. Buraları velayet kıdemeleri ve kişi ulul elbab makamında hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Daimi zikrin sahibi ise zülmani kapıyı zikir yaparken mühürleyen mührün üzerindeki rahmetin, fazlın, salavatın baskısı artık sonsuza kadar devam edecektir. Hiç kesilmeyecektir. Öyleyse mühür oradan ayrılamaz. Ayrılamazsa zülmani kapı açılmaz. Karanlıkların, afetlerin tekrar kalbe dönüşü hiçbir şekilde artık mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda kişi ulu'l-elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç bir afet kalmamıştır. İkinci özellik.
ve bu kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Dördüncü özellik. Allah'ın gösterdiklerini görür kalp gözüyle ve Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir kişi. Dört temel şart. Aynel yakinin dört temel şartı. Ulul elbab olmanın gene dört temel şartı. Hikmet sahibi olmanın gene dört temel şartı. Üç de vasıf şartı kazanır kişi. Bir, bu kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Derece kazanılan her derece hayrı ifade etmektedir. Kişi hayır sahibi olmuştur. İki, kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşmak imkanının, tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ve aynı zamanda da zikir açısından da ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahibidir. Ehli zikirdir. Üçüncüsü, kişi hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olduğu için de yedi tane, bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibi olmuştur. Ulu'l-elbab makamında bu kişiye sadece zemin kat ve zemin katın ana dergahının, devrin imamına ait olan dergahın sırları gösterilir. Ulu'l-elbab makamının bittiği yer, o kişiye Allah-u Teala'nın birinci gök katını göstermeye başladığı noktadır. Ne zaman başlarsa bu noktadan itibaren kişi Ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Velayetin altıncı makamı. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katının soldan sağa doğru yedi tane alemi ve en son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha. Ne zaman kişi Sitret-ül Müntaha'yı görürse ihlas makamı da sona erer. Kişinin nefsinin kalbinde daimi zikirden sonra müzeyyen olma, Ulu'l-elbab makamında bir derece, bir mertebe gerçekleşir. İhlas makamında yedi mertebe gerçekleşir. İkisinin toplamı sekiz mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla sonuçlanır. Ve kime Allah-u Teala Sitret-ül Müntaha'yı göstermişse onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. İşte bu noktaya kadar kişi muhlislerden birisi olmuştur. Nefsinin kalbi saflaşmıştır. %100 faziletlerden oluşmuştur. Burası ahsen takva noktasıdır. Muhlislerin takvası.

Allah Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kul ya ibadillezine aminitteku rabbekum. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala, Habibim kullarıma şöyle de: Ey amini olanlar, Allah'a, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Ardullahi vasiya, dünyanın sattı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun. Sabredenlere mükafatları denecektir. Ecrehüm, onların ecri, mükafatları bir gayri hesabın hesapsız olarak ödenecektir. Sabır sahiplerine diyor Allah Teala. Burada Allah Teala lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor. Takvanın da ahsen takva olduğunu görüyoruz. Allah Teala Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde de diyor ki: Leyse alellezine amenu ve aminu salihati cunahun fima taimu izamettekav ve aminu ve aminu salihati sümmettekav ve aminu sümmettekav ve ahsenu. Amin olup nefsi sayılacak ameller işleyenler ve takva sahibi olanlar, sonra amin olarak nefsi sayılacak ameller işleyenler, ikinci defa takva sahibi olanlar, beşlerini Allah'a teslim edenler, sonra amin olarak takva sahibi olup ahsene ulaşanlar, işte bunların ahsen takvanın sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Ahsen takva nefsimizin kalbinde afetin kalmaması ve 8 mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olduğu noktayı işaret eder. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet ediniz. Tövbe-i Nasuh'un 1. mertebesinde Tövbe-i Nasuh daveti vardır. 2. mertebesinde Allah Teala salah nurunu verir ve o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Daha sonra 3. mertebede Allah o örttüğü günahları sevaba çevirir. 4. mertebede ise kişi irşada ulaşır. Burası azim takvadır. İrşada ulaşanların takvasıdır. Burada da azim mükafat söz konusudur. Kişiler irşada ulaşmıştır. Allah Teala diyor ki Ahzab 70'te ve 71'de: Ya eyyühellezine amenittekullâhe ve kûlû kavlen sedîden. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve güzel söz söyleyin diyor. Yuslih lekum amalukum, ki Allah sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yağfir lekum, ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Zunibekum, günahlarınızı. Ve men yutiyullahe, Allah'a itaat edin. Ve resuluhu, ve resulüne. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse, fekat faze fevzen azime, o azim mükafata kavuşmuştur. İşte mükafatın azimine, azimesine kavuşan kişi azim takvanın sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası
irşada ulaştığımız yerdir. On iki mertebe kalbimiz müzeyyen olmuştur. Ve artık Allah'a irademizi teslim etmek için hazır hale gelmişizdir otomatik olarak. Ve Allah Teala talebimizle irademizi bağlar ve kendisine bağlar ve böylece irademiz Allah'ın iradesine bağlanır. Bu noktada iradesi Allah'ın iradesine bağlı bir insan vardır.

bir hakkın takva der ve kişileri Allah-u Teala bir şahada memur ve mezun kılar. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o mutlaka Allah'ın zatını görür. Burası takvaların sonuncusudur. Bu mertebenin üzerinde mertebe var mıdır? Devrin bütün devirlerde, bütün ülkelerdeki Resuller 6. mertebeyi işgal ederler. Devrin imamı ise 7. mertebeyi işgal eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe, bütün takvaları yaşadılar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe müminler takvasını yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı, hidayete erdi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin ahsen olanına itaat ederler, onların hepsi hidayete erdiler. Hidayete erenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Rad 20, 21, 22. Diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Kötü hesaptan korkarlar ve Allah'a karşı huşu sahibi olurlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَانَ وَالْچَرَبِينَ ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlermiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe ulaşmışlar ve hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Birinci takvanın sahipleri, üçüncü takvanın da sahipleri, ikinci takvanın da sahipleri çünkü hepsi tabi olmuşlar. Tabiyetteki takva, 10 tane insanla takva, bütün sahabe ikinci takvanın da sahibi olmuşlar. Yani hem aminular takvasının, hem müminler takvasının, hem evvap takvanın. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler ve muhsinler takvasında sahip olmuşlar. İşte Ali İmran 20 Allah-u Teala buyuruyor. Habibim o müminlere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Azim takvanın da sahip olmuşlar mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı ve küfrü kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki bir hakkın takvaya da ulaşıp irşat makamına tayin olmuşlar mı? Hepsi. İşte Yusuf suresi 100. ayet-i kerime. O sahabe Künel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Diyor Allah Teala, ensara ve muhacirine, yani sahabeye, tabiinin tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Öyleyse, bundan 14 asır evvel sahabe bütün takvaları yaşadılar. Bugün de inşallah sizler yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu takva hakkında bilgi sahibi olmayan kardeşlerimize söylediklerimiz ithaf olunur. İnşallah en güzele ermeleri için hepsinin hep Allah'a dua ederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha takva konusunu işlemenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın.

0: olması, dualarımızla ve dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, ne oldu?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kardeşlerimi özledim." diyor. Sahabe diyor ki: "İşte biz senin kardeşlerin değil miyiz?" "Siz de," diyor, "kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler." diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep sizlere evliyalardan bahsedilir. Evliya, evliya denir. Hiç merak ettiniz mi sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, izleyiciler? Kimdir bu evliya? Kur'an-ı Kerim onları nasıl tarif etmiştir? Nasıl insanlardır bunlar? İşte Allah-u Teala Allah'ın evliyasını tarif ediyor. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Şöyle buyuruyor: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da, cennet hayatında da, ahiret hayatında da mutluluklar vardır, müjdeler vardır. Takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala evliyası için. Demek ki bütün evliya takva sahibi olmuş, takva sahibi oldukları cihetle evliya olmuşlar. Öyleyse bir insanı evliya yapan şey takva sahibi olmasıdır. Bir insan ne zaman takva sahibi olur? Üç ayrı cepheden bir insan takva sahibi olur. Bir, nefsini tezkiye ettiği zaman takva sahibi olur. Allah'a nefsimizi tezkiye etmek konusunda yemin verdiğimizi söylemiştik. Bu nefsin tezkiyesini gerçekleştiren herkes takva sahibi olmuştur. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Böyle bir iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse kesin olarak görüyoruz ki Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi, kim nefsini tezkiye edebilmişse odur takva sahibi diyor. Biliyorsunuz ki ezelde Allah Teala'ya nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin verdik ve Allah Teala bu yemini 3 defa üzerimize farz kıldı. Peki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da Allah'a verdiğimiz başka bir yemin, bir ahd. Acaba bunu gerçekleştiren bir insan da takva sahibi olur mu? Elbette olur. İşte Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ya eyyühen nasu büdü rabbüküm ellezî halekâküm leâleküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki bir insanın takva sahibi olabilmesi, fizik vücudunun Allah'a verdiği yeminini yani ahdini gerçekleştirmesine bağlı. Kim ahdini gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın indinde evliya oluyor. O kişi mutlaka Allah'ın indinde evliya oluyor. İşte bir kişinin evliya olması o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmasıyla da bağlı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Gelelim üçüncü yeminimize, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Bunu gerçekleştiren kişi de gerçekleştirdiği zaman mı takva sahibi olur? Evet. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki bir insanın takva sahibi olduğu yer Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirdiği yer. Her zaman yeminimizden bahsederiz. Müddessir suresinin 62, 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinden bahsederiz. Deriz ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse bu yemin sahiplerine dikkatle bakın. Kimdir bunlar? Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olanlar nasıl bir yemin vermişler Allah Teala'ya? Nefslerini tezkiye etme yemini vermişler. Allah Teala bunu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinin son derece net olarak açıklıyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. İşte böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey nefslerini tezkiye etmeleridir. Nefs tezkiyesi bütün insanlar için gerçekleşecek olan bir olgudur. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiren kişi Allah'a verdiği yeminlerinden bir tanesini gerçekleştirmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ruhunun misakini gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi fizik vücudunun ahdini gerçekleştirmiştir. Ve böylece üç tane yeminin gerçekleştirilmesi kişiyi takva sahibi kılmıştır. Ve Allah'ın takva sahibi kıldığı bu kişilerin Allah'ın cennetine ehil olduklarını görüyoruz. İşte Kaf suresi 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Ve uzdetül cenneti lil mutakine gayri bayit hazamat ve adune. Allah Teala diyor ki cennet takva sahipleri için, takva sahiplerinin içine girmesi için takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Yani Allah Teala bunu söyleyerek içeri girin diyor. Bütün Ademoğullarından bu yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini gerçekleştirip de takva sahibi olanlara. Gördük ki Allah'ın evliyası takva sahibi olanlardır. İşte evliya deyince bir insanın 21 basamaklık bir yolculuğu tamamlaması gerekiyor. Birinci basamakta insanoğlu olayları yaşıyor. İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyor, mahkeme ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmaya karar veriyor. Bu taleple yanıp tutuşuyor. Dördüncü basamakta Allah Teala o kişinin Allah'a ulaşma talebini görüyor ve bu gördüğü, kalbinde gördüğü bu sistemize kişinin üzerinde Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta o kişinin irşat makamıyla arasındaki hicabı mestureye alıyor. Altıncı basamakta o kişinin kalbindeki ekinliğe alıyor. Yedinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişi böylece ameni oluyor, iman sahibi oluyor. Allah Teala 8. basamakta kişinin kalbine hidayet koyuyor. 9. basamakta o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açıyor. İşte bu açtığı nur yolunun muhtevası içerisinde o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmaya başlaması söz konusu ve 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama ne yazık ki kalbinden içeri giremiyor çünkü kişinin kalbi mühürlü. İşte bu mühürün kenarından 11. basamakta Allah'ın rahmeti sızmaya başlar kalbin içine. Ve bu sızıntı o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının %1-2 oranında dolmasını sağlar. Kimin nefsinin kalbine %2 oranında nur yerleşirse, Allah'ın nuru sızarsa bu kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olanlara Allah'ın sözü var. Mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka ben size gösteririm diyor Allah-u Teala. İşte hacet namazını kılan bu insana Allah Teala 12. basamakta kılan bu insana 13. basamakta mürşidini mutlaka gösterir ve kişi Allah'ın mürşidine ulaşır. Ondan diz çöküp tövbe eder. Bu tövbeyi yapan kişi Allah Teala'dan tam 7 tane hediye alır. Onun o kişinin kalbine Allah imanı yazar. O kişinin başına mürşidin ruhu ulaşır. 2. O kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. 3. Allah o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar derecat ihsanda bulunur. Her bir derecesine 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar çıkan derecat ihsanında bulunur. 6. Allah Teala o kişinin kalbinin üzerine salavat isimli yeni bir nur daha gönderir. Rahmet, faz ve salavat olarak 3 tane nur göndermeye başlar. Ve bu kişinin kalbine iman yazılmış diye iman yazıldığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbinden içeriye Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı beraberce dolmaya başlar. İşte bu rahmetin, fazlın ve salavatın o kişinin nefsinin kalbine girmesi demek, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demek. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişi nefsinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini aydınlığa kavuşturacaktır. Allah'ın nurlarıyla aydınlatacaktır. %7 nur birikimini sağlayacaktır. Nefsi emmarede %7 nur birikimi gerçekleşir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki Yüce Rabbimize, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Şerrin emreden, yalnız şerri emreden nefs kademesi birinci kademe burada geçinir. Sonra ikinci kademeye giriyor kişi. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ وَلَوَامَةِ نَفْسَ kasam ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor bu kademede. Üçüncü kademe nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şem suresi 8. ayet-i kerime. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْبَاهَا. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Şeytandan fücuru her an alabilirsiniz. Hangi kademede olursanız olun, şeytandan fücuru mutlaka alırsınız. Ama Allah'tan takvayı algılayabilmeniz, nefsinizin en az üçüncü kademesine ulaşmanız da mümkün, mülkime. Sonra bu kişi mutmainne olur, doyuma ulaşır. Ve doyuma ulaşan bu insan, Allah'ın bütün verdiklerinin her birinin kendisine yeterli olduğunu işte bu noktada anlayabilir, idrak edebilir. Böylece kişi doyuma ulaşır, tatmine ulaşır ve bundan sonra o kişi Allah'tan razı olacaktır. Beşinci post, beşinci makam, beşinci kademe ve sonra Allah da ondan razı olacaktır. Altıncı kademe ve sonunda bu kişi nefsini tezkiye edecektir. Kendi nefsi için ve ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu söylediklerimizin her biri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime ile anlatılmış. Mutmainne Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu mutmainne bir insanın Allah'ın verdiklerinin hepsinden razı olmasını sağlar. Çünkü mutmain olan bir kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlak olarak ettiğinden emindir. Ve Allah'tan razı olacaktır. Allah'tan razı olur. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. 107 daha nur birikimiyle bu kişinin Allah'ın rızasını da kazanacağı açıktır. Evvela kendi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Böylece bu kişi için söz konusu olan şey Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak. Yedinci basamak ise Allah Teala'nın Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine dayalı. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse bu Allah'ın evliyaları kimlerdir? Nefsleri tezkiye olan yedi kademede. Ruhu da mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılan bu insanların ruhları Allah'a doğru seyresülük atlı bir yolculukla nefs-i emanede birinci kata, nefs-i levhamede ikinci kata, mülkimede üçüncü kata, mutmainede dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata, tezkiyede yedinci kata çıkar. Yedi tane gök katını aşan ruh yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ona vasıl olur. Böylece ruhunun Allah'a verdiği misaki de gerçekleştirir ve bu açıdan da takva sahibi olur. Nefsi tezkiye olmuştur, kişi takva sahibi olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır, kişi gene takva sahibi olmuştur. Ve fizik vücudunu Allah'a kul eder. Nefsi tezkiye olduğu için, ruhu da Allah'a ulaştığı için kişi gene takva sahibi olur. Böylece bir insan üç ayrı cephede de takva sahibi olur. Yani Allah'ın takva sahibi olduğu için evliyası olur. İşte burası o kişinin cennet saadetini elde ettiği yerdir. 21. basamak. Bundan sonra bu kişi ruhunu, Allah'a ulaşan ruhunu Allah'a mutlaka teslim edecektir. Fena makamının sahibi olacaktır. İkinci makamda Allah o kişiye bir taht ihsan edecektir. Enam suresi 125. ayet-i kerime. 126. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala فَلَهِمْ دَارُ السَّلَامُ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onlara Rablerinin indinde indi ilahide teslim yurdu vardır. İşte bu teslim yurdunu Allah-u Teala kime vermişse bu bir tahttır. Adı erayik veya sürurdur. Kişi sonsuza kadar orada kalacağı için ruhu orada baki olacağı için beka makamının sahibidir. Üçüncü makamda, zühd makamında kişi zikrini günün yarısından öteye taşırır ve böylece zühd sahibi olur. Allah Teala zühdü tarif ediyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun getireceği para onlar için daha önemliydi. İşte Allah Teala'nın bir insanı günde 13 saat zikre ulaştırması halinde bu kişi zühd sahibi olur. Çünkü günde 13 saat zikre diyorsa zikirsiz geçen süresi 11 saattir. Her gün 11 saati zikirsiz geçen bu kişi 13 saat zikre diyorsa zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, yani zikirsizliğe değer vermediğini zikre önem verdiğini, değer verdiğini her gün Allah'a ispat ediyor. Üçüncü velayet makamı. Dördüncü velayet makamı Muhsinler adını taşıyor ve Allah Teala bu fizik vücudun teslimini içeren bu hususu Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Emen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Burası ikinci teslim, fizik vücudun teslimi. Beşinci makamda, bir sonraki makamda o kişi ulul elbap olur. Yani daimi zikrin sahibi olur. Allah Teala ulul elbap için şunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191 ulul elbap kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ulul elbap olmuştu. Ve ulul elbap Allah'ı daimi zikredenlerin adı. Beşinci makam. Altıncı makam, daimi zikre ulaşan kişinin nefsindeki bütün afetleri temizlediği ve ihlas sahibi olduğu makam. İşte bu ihlas sahibi insanlara Allah Teala muhlisler diyor. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş dinde halis olan kullar, muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Burası velayetin altıncı makamı. Burada insanın bütün afetleri yok olur nefsindeki. Bu afetlerin yerini ruhun hasretleri gelir, tamamen işgal eder. Ve kişinin nefsi başlangıçta %100 şeytanın ivasına dönük, ivasına açık olduğu halde, şimdi nefsinin kalbinin bir zerresi bile şeytanın tesir edebileceği bir imkanın hedefi olmaz. Hiçbir noktasına o kişinin nefsinin kalbinin şeytan ulaşamaz. Bu kişiye negatif bir davranışta bulunduramaz. Çünkü nefsinde asla afetler yoktur. Afetleri olmayan bir insandır bu. Ve bu sebeple nefsin negatif faktörleri yok olduğu için kişinin nefsi halis olmuştur, tamamen arınmıştır. İşte burası ihlas makamıdır. İki ayrı cepheden kişi İslam olur. Bir, Allah'a üç emanetini teslim ettiği için. Ruhunu teslim etmiştir birinci velayet makamı, fizik vücudunu teslim etmiştir dördüncü velayet makamı, nefsini teslim etmiştir altıncı velayet makamı. Teslimi gerçekleştirdiği için İslam olmuştur. Ve bu kişi iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükunun sahibi olmuştur, selametin sahibi olmuştur. Ve böylece kişi dünya saadetine, selamete ererek ulaşmıştır. Ve dünya saadetine ulaşan bu insan, iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de nefsinin bütün afetlerini yenerek sulh ve sükûne ulaştığı için Allah Teala tarafından dünya saadetinin sahibi olarak dizayn edilmiştir. O kişi artık üç ayrı alemde de, yani iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadeti yaşar. Bundan sonra bir tek basamak kalır, salah. Ve bir gün Allah Teala o kişiyi salaha ulaştırır. Tövbe-i Nesuh'a davet etmek suretiyle. Tövbe-i Nesuh'u yerine getiren kişi salahın sahibidir. Salah için Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar peygamberlerle, yani salihler, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunurlar. Onlar ne güzel arkadaştır diyor. Öyleyse bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerin cennetine girebilir mi? Evet. Bir insan bu dediğimiz kelimelerde dünya saadetinde mutlaka sahibi mi? Evet. Allah'ın evliya tarifine bakarsak diyordu ki onlar cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibidirler. İşte velayetin birinci makamında cennet sahibi olan bu insanlar velayetin yedinci makamında dünya saadetinin de sahibi oldular. Böylece Zülcenahayn oldular. Bütün Allah'ın evliyası, eğer başlangıç noktasından son noktaya kadar ulaşabilirse hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibidir. Evliya olduğu an yalnız cennet saadetinin sahibidir. Ama evliyalığı bu mertebeye çıkardığı zaman, yani sabikun olduğu zaman, müsabakalarda birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazananların bir grubundan olduğu zaman daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri temizlediği zaman, işte o zaman bu kişi İslam olur. Hem Allah'a üç emanetini teslim ettiği için, hem de sulh ve sükuna ulaştığı için. Allah'ın bütün evliyası sulh ve sükuna ulaştığı için de İslam olmuştur. Teslim olduğu için de Allah'a İslam olmuştur. Ve zülcelahayn olmuştur, iki kanatlı olmuştur. Hem cennet kanadının sahibidir, hem de dünya kanadının sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
3: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Sizlerle birlikte olmak zevklerinin birini yaşamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse beraber olmanın, Allah'tan bahsetmenin sadece biz bize değil, kalp kalbe değil, Allah ile de beraber olmanın muhteşem hazını beraber yaşamak üzere bir aradayız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan ve onunla birlikteyiz. Hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onunla birlikte olmak, onu hissetmek, onu yaşamak, Allah'ı yaşamak, anı yaşamak muhakkak ki çok büyük bir zevk. O Allah, o sahibimiz ve bizlerle birlikte bizim için var. Bizi mutlu kılmak için, bizi onore etmek için, bizi hedeflerimize, dünya sulh ve sükununa ulaştırmak için bizimle birlikte. Öyleyse Allah insanları en çok sevendir. En çok sevdiği mahluk insandır. Ve insanların sulh ve sükuna ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Ama bu insanların iradesine bağlı olduğu için gene insanlar bu sulhün ve sükunun temin edilmesinde vazifelidirler. Öyleyse savaşın, insanların öldürülmesinin, yok edilmesinin arkasından gelecek olan asıl saadet insanların akıllarını başlarına toplamasıyla mümkündür. Bunun sağlanabilmesi, insanların arasında dostluğun kurulabilmesine bağlıdır. Dünya şu anda pek çok güne ayrılmış durumda. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini, Budizm, Çintoizm, Hinduizm, her türlü dinin var olduğunu görüyoruz. İnsanlar ayrılmışlar, ayrılmışlar, ayrılmışlar ve o ayrı ayrı grupların birbirine karşı sevgisi değil, daha çok nefreti var. Her dinin içinde bir takım insanlar Allah'ı tanımadan din adamı olmuşlar. Allah'ın dostluk emrettiğinin farkında bile olmayan bu insanlar hala düşmanlığı körüklüyorlar. Dinler arası bir düşmanlık. Müslümanlar Hristiyanlığa karşı, Yahudilik dinine karşı, bütün dinlere karşı, Hristiyanlık bütün dinlere karşı, Yahudilik bütün dinlere karşı, bütün dinler birbirine karşı. Büyük gruplar böyle görüyorlar. Kendilerinden olmayan düşmandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun dışında dinsizlerin din sahibi olanlara karşı düşmanlığı, bunun yanında şeytanın Allah'ın dostlarına karşı olan düşmanlığı, her tarafta sadece düşmanlık kol geziyor. Kin tohumları atılıyor insanların kalplerine, sokaklara, tarlalara kin tohumları atılıyor. Herkesin birbirine düşman olduğu bir ortam, sadece uluslararası platformda değil, her ülkenin kendi iç dünyasında da yaşanıyor. Gün geçmiyor ki bir takım insanlar, terör örgütleri bir takım insanları öldürmüş olmasın. Kinin, intikamın, düşmanlığın, nefretin kol gezdiği, hakim olduğu bir dünyada yaşıyor insanlık. Dünya üzerindeki durumu inceleyenlerin son söyledikleri şey, dünya ülkelerinin üçte biri birbirleriyle aslında savaş halinde, birçoklarının, bunun dışında birçoklarının kendi içinde savaş var. İç savaş. Sevgili kardeşlerim, insanların nefslerinde öfke afeti var, kin afeti var, nefret afeti var, düşmanlık afeti var ve insanlar şeytanın devamlı telkinleriyle birbirine düşman. İşte orada hep asık suratlı, birbirine karşı kin bileyen, her an patlamaya hazır bir bomba gibi olan öfkeli insanlar, sokakları doldurmuş, her tarafta sevgisizlik, sokaklardan nefret çirkefi akıyor. Herkes birbirine karşı öfkeli, kim ki onları seçen davranışların sahibi? Herkes kendisine yapılan bir haksızlığı, eğer o haksızlığı yapandan intikam alamazlarsa başka birine ödetmek üzere patlamaya hazır bir öfke bombası gibi. Herkes nefretini, kinini kusuyor. Sokaklar birbirine düşman, birbirlerine kavga eden insanlarla dolu. Ülkenin %60'ı birbiriyle davalı ve davacı durumunda. 60 milyon nüfus, 15 milyon dava dosyası. Her davada 3 kişi olduğu kabul edilir ortalama. 45 milyon insan, 1980'li yıllara ait olan bir veri bu. Bugün bu rakam kim bilir ne kadar arttı. Senetlerin, çeklerin %58'i geri dönüyor. Dindar olmayanlarla dinin sahipleri arasında hep anlaşmazlıklar, kırgınlıklar. Dindar insanların hırpalanması, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, hep kinin, nefretin, düşmanlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke haline getirdi ülkemizi. Artık sokak ortasında 5 tane korumasına rağmen emniyet müdürleri öldürülebiliyor. Kim, düşmanlık, adalet sokaklarda kol geziyor. Mahkemelerin sürüncemede bıraktığı alacak davalarının sonucu mafya tarafından alınıyor. Osmanlı'nın mirasına bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dünyada herkesin, herkesi düşman olduğu bir ortamda mutluluğun izlerini aramak imkansıza kucak açmak gibi bir şey. Sevgili kardeşlerim, bu manzarayı hiç unutmayın. Küfranı nimet eden bir ülkenin son aldığı durum, her geçen gün daha kötüye giden bir ekonomi ve bunun farkında bile olmayan yabancıların dolduruşlarına gelen bir ekonomi idaresi, ülkeyi iflasa götüren bir yanlış zihniyetin ellerinde, kontrolünde ve lokomotifin frenlerinin patladığı, uçuruma doğru giden bir ekonomi treni Türkiye'yi iflasa doğru götürüyor. Bu kapkaranlık tabloda ışık veren bir Allah'ın dostları var. Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sükunetinizi bozmayın. Allah'a güvenin. Bütün fırtınalar mutlaka durur. Bütün denizlerde, dalgalanmaların durduğu bir gün gelecektir. Bütün dinlerin birleşeceği bir gün. Bu anlaşmazlıkların, bu intikam çığlıklarının bittiği bir gün gelecek. Dünya sulhunun dünyaya hakim olacağı bir gün. O günün gelmesi bütün dinlerin aslında tek bir din oluşturduğu bir gün. O gün bu hercümercin, bu kardeşliğin sonu olacaktır. Aslında sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında sadece bir tek din vardır: Allah'a teslim olmak. Şeytan bütün din gruplarına, başkalarını düşman göstermeye çalışıyor. Kendi din zannettikleri şeyin dışında olanları, başka dinleri temsil edenleri, onlar Allah'ın yolunda değil, sadece biz Allah'ın yolundayız zannıyla onlar bize düşman, öyleyse biz de onlara düşmanız zannıyla insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş ve insanlık bir anlaşmazlık zinciri içerisinde daha büyük anlaşmazlıklara doğru bir yolculukta. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında bir ülkeler arası savaş mevcut olmadığı halde her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Her gün insanların öldürülmesi umur adiyeden oldu. Öyleyse intikamların kanla alındığı, insanların birbirine düşman olduğu, ahlak ölçülerinin giderek sıfıra yaklaştığı bir ortamda ahlaksızlık normal bir olguymuş gibi insanların kabul ettiği bir ortamda, öyle kabul edildiği bir ortamda insanların mutluluğu nasıl mümkün olabilir mi diyorsunuz? Mümkün olabilir. Eğer insanlar Allah'a inanıyorlarsa, ona güveniyorlarsa, nefslerinin afetlerini temizleyebilmişlerse, o zaman sokaklardan akan çirkef, sokaklardan akan pislik o insanları kirletemez. Bir vakfının mensupları, radyolarımızın, üniversitemizin, dergimizin değerli mensupları, Allah'ın yolunda olanlar, sizlerle iftihar ediyorum. Sizler bu çirkefin ortasında bir gül bahçesisiniz. Sizler bütün dünyanın umudusunuz. bu bataklıkta açan güllersiniz. Bu çizdiğim kara tablo sizin tablonuz değil. Siz bu karanlıkta gün ışığını temsil ediyorsunuz. O güzel davranışlarınızla insanlara sulhu, sükunu, dostluğu anlatıyorsunuz. Siz 21. asrın mutluluğunun çekirdeğini teşkil edeceksiniz. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Bir sulh ve sükun ortamında ikinci bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Bu karanlık tablo ne kadar kararırsa kararsın, bu karanlıklar her zaman sizin dışınızda kalacaktır. Siz o karanlıkların içindeki güneşlersiniz. Öyleyse geleceğin mimarları olan, geleceğin sulh mimarları olan sizler bütün dünyaya ışık saçacaksınız. Karanlıkların, çirkefin kirletemediği insanlar olarak kalacaksınız. Sizlerle iftihar ediyorum. Sokaklardaki insanlar hangi kötülüğü temsil ederse etsin, siz Allah'ı temsil edeceksiniz. Öyleyse unutmayın. İkinci asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Nasıl fırtınalar normal değilse denizlerin sulh ve sükun halinde oluşu, fırtınalar geçen devreye nazaran çok çok uzun devrelerse, birbiriyle kabili kıyas olmayacak uzun devrelerse, işte o sulh ve sükun hali dünyaya da mutlaka ulaşacaktır. Dünyada verilen bu gezegende de kainatın birçok gezegeninde kurulan sulh ve sükun mutlaka tahakkuk edecektir. İşte gecenin bitmesi, şafağın sökmesi çok uzaklarda değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu etrafınızdaki karanlık dünya, bu sokaklardan akan çirkef sizi kendisine benzetemez. Ama siz karanlıkları gündüz haline getirecek olan güneşleri temsil ediyorsunuz. Hiçbir zaman o karanlıklar sizleri kirletemeyecek.

her zaman dürüst olmayan insanların içinde bir dürüstlük numunesi olarak yaşayacaksınız. Size güvenecekler. O güvene layık olacaksınız. Çünkü siz Allah'a güvenenlersiniz. Ve en kuvvetli olanlar sizsiniz. Sizlersiniz ve etrafınızdaki insanlara sizden karanlık değil, sadece nur ulaşır. Ben ise sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşamak, sokaklardan akan çirkefin dışında kalabilmek, yazılı basının medyanın her türünün karanlıkları davet ettiği, saçtığı ve yaşadığı bir ortamda siz sulh ve sükûne dönük en güzel sesi, Allah'ın sesini temsil edeceksiniz. Bu sesi boğmaya, yok etmeye çalışıyor karanlık dünya. Ama bunu yapamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü bizler Allah'ın dostlarıyız. Allah-u Teala buyuruyor, eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, ona tevekkül edin, ona güvenin. Eğer güveniyorsanız, muhakkak ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sizler bir avuç insan, şu dünyanın en kuvvetli insanlarısınız. Çünkü en kuvvetli olan sizlerle beraber Allah. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam ben yeterim. Bütün dünya dostunuz olsa ben düşmanınızsam ben gene yeterim diyor Allah-u Teala. Öyleyse yalnız değilsiniz. Bu ümitsiz gibi görünen çıkmaz sokaklarda yalnız değilsiniz. Allah'la berabersiniz. Karanlıkları değil, Allah'ın nurlarını, güzelliklerini temsil ediyorsunuz. Ve bu çirkef sizi korkutamaz. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bir avuç insan bu karanlıklardan, çirkeften, intikamdan, düşmanlıktan beri kalabilmiş, Allah'ın sevgilileri, el ele, gönül gönüle, geleceğe doğru yol alacaksınız. Hiç
hiçbir şeyin sizi tesiri altına alması söz konusu değildir. Sizler

Günler. Baz olarak binlerin birleşmesine dayalıdır. Aslında bütün dinler bir tek dini ifade eder. Allah'a teslim olmak. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir Allah'a teslim olmak olgusu zamanımıza kadar bütün peygamberlerce yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi peygamberden bahsediyorsa Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberlerin adı peygamber olarak değil, nebi olarak geçer. Peygamber kelimesi Acemce bir kelimedir. Osmanlıca'ya girmiştir ve kök salmıştır orada. Kur'an-ı Kerim'de peygamber değil, nebi kelimesi geçer. Peygamberleri temsil eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber adı geçiyorsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Bir, ve onlara tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşlardır. Hazreti Adem, onun oğullarından, kızlarından, torunlarından, torunların oğullarından, torunlarından kimler ona tabi olmuşsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a teslim olmanın standartlarına beraberce bakalım. Bugün dünyada temsil edilen dinler hangi dinlerse onların bütün başlangıçtaki kurucuları ve o kuruculara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olanlardır. Bugün dinler büyük çoğunluk itibariyle insanları artık Allah'a temsil etmiyorsa bu insanların dejenerasyonunun, yozlaşmasının bir sonucudur. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim oldular. İlk insan ama aynı zamanda ilk peygamber, ilk nebi Hazreti Adem. Kur'an-ı Kerim son nebinin, son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu söylüyor. Ve son nebiye bakıyoruz. Son peygambere bakıyoruz. O ve ona bağlı olanlar, ona tabi olanlar, onun sahabesi hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek şerefine erdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin fizik vücutlarını

Allah sesini seni söylüyor. Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabenin teslimi külliyle teslim olduklarını, üç vücutlarında Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini. Öyleyse ilk peygamber, ilk nebi Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Son peygambere kadar hep böyle gelmiş. Son peygamber ve ona tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bugün dünyadaki üç semavi kitaplı dine baktığımız zaman bunlardan en eskisi Hazreti Musa'ya Allah'ın verdiği Tevrat'la başlayan Musevilerin dinidir. Hazreti İsa'ya tabi olanların dinidir. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sonra Hristiyanlık geliyor Hazreti İsa ile ve İncil ile. Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve daha sonra gelen tatbikatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlara bakıyoruz, onun sahabesine, hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse ne görüyoruz bugün? İslam ayrı bir din, Hristiyanlık ayrı bir din, Yahudilik ayrı bir din. Ve arkasından bütün dinleri sayın. Bu dinden başlayarak bütün dinlerin mensupları başkalarından ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannediyorlar. Oysa ki bu dinlerin her birinin başlangıç noktasında hep aynı şey var. O dinin Allah-u Teala tarafından vazifeli olan kurucusunun Allah'a teslim oluşu, onunla beraber ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim oluşu. Öyleyse eğer din Allah ile ilişkinin adıysa ve eğer Allah ile ilişkinin içinde olan insanların yaptıkları yegane şey Allah'a teslim olmaksa, Allah'a teslimin dışında bir din var mı? Eğer Hazreti Musa da Allah'a teslim olmuşsa, ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da Allah'a teslim olmuşsa, ona tabi olanlar da, Hazreti Muhammed de Allah'a teslim olmuşlarsa, ona tabi olanlar da, bu üç tane peygamber ne yapmışlar? Birbirinden farklı şeyler mi yapmışlar? Sonuç kesin olarak aynı sonuçtur. Allah'a teslim olmak. Üç tane kelime. Allah'a teslim olmak. Ruhen, veçhen, nefsen Allah'a teslim olmak. Aradan binlerce sene geçmiş. Ve geçen bu seneler içerisinde insanlar şeytanın gözlaştırma tekniğinin kurbanı olmuşlar. Adım adım dinlerini unutmuşlar. Ve bugün birbirine düşman olan, hatta birçok insan tarafından
birbirine düşmanlığı bilenen, daha keskin hale getirilen bir din ayrılığı söz konusu olmuş. Her dinin mensubu kendisinin dışındaki bütün dinlerin kendisine düşman olduğunu, onların Allah'ın dininden uzak olduklarını, yalnız kendi dininin doğru din olduğunu zannediyor. Oysa ki bütün dinler rejenerasyona uğramış. Hiçbir din bunun dışında kalmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bilin ki dinler arasında realitede Allah ile olan ilişkiler açısından hiçbir farklılık söz konusu değildir. Bütün dinlerin ilk temsilcilerinin yaptığı şey Allah'a teslim olmaktır ve tabi olanları da Allah'a teslim etmektir ruhlarıyla, beçleriyle, nefsleriyle. Öyleyse tek bir dinden bahsediyoruz. Gelecek yıllarda bütün dünyayı kucaklayacak olan, dünyanın değil, kainatın yegane dini, tek dini, Allah'a teslim olma dini. İslam kelimesini lügat standartları içinde incelediğimiz zaman şu hakikati görüyoruz. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten türetilen kelimeler, selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi ve teslim kelimesi, her kökten türetilebilen 28 tane kelimenin arasında dine damgasını vuran asıl kelime, mana itibariyle teslim kelimesidir. İslam, Allah'a teslim olma dininin Arapça söylenmesi halidir. Arapçasıdır. Bütün dinlerde bu kelimenin, Allah'a teslim olma kelimesinin, teslim kelimesinin bir karşılığı vardır. Ve bütün dinler sadece Allah'a teslim kılmışlardır insanları. Yani sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani insanlar için söz konusu olan şey, bütün insanlık tarihi boyunca eğer o insanlar Allah-u Teala'nın kitabı indirildiği devrede yaşamışlarsa, mutlaka Allah'a teslim olmakla dinlerini yaşamaları noktalanmıştır. Böyle bir dizayn içerisinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Ve o noktadan, başlangıç noktasından sonra gelen nesiller birbirine tabi olarak bugünlere kadar ulaşmıştır.
bütün dinlerin içinde. O dini Allah Teala'nın oluşturmakla görevlendirdiği peygamberi neyi yapmışsa, nasıl Allah'a teslim olmuşsa, tabi olanlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar bugüne kadar aynı esasları yürütmüşlerdir. Ama bunlar o dinin bugünkü büyümüş çerçevesi içerisinde çok küçük bir grubu temsil edebilmektedirler. Hristiyanlığın içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de durum aynıdır. Üç semavi dinde de bugün büyük kitleler Allah'a teslim olmayı yaşamıyorlar. Bir, diğer dinleri kendilerinden farklı zannediyorlar. İki, ve kitlelerin büyüğü, büyük kitleler başka dinleri kendilerine düşman kabul etmişler. Ve dostluğu değil, insanların çoğunluğu düşmanlığı körüklüyorlar. İşte şeytan kazandığı başarıyla, gururla insanların bu düşmanlıklarını uzaktan kıs kıs gülerek seyrediyor. Onu çok iyi tanıyoruz. Şu dünya üzerinde en iyi tanıyan biziz. Şu dünya üzerinde onun en büyük düşmanı. Sevgili kardeşlerim, vücuda getirdiği tuzağın insanlar tarafından keşfedilmesi onu her zaman kudurtmuştur, iblisi. Şimdi de aynı sıkıntıların içerisinde. Ama öfkenin kadere tesiri yoktur. Asr-ı saadet günü geldiği zaman iblisin mağlubiyeti kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bir dinsel çatıdır. Bu çatının altında bütün dinler birleşecektir. Ve inceledikleri zaman asıllarının bu olduğunu, Allah'a teslim olmak olduğunu, yapılması lazım gelen işlemin bunu vücuda getirdiğini insanlar gelecek 3-4 yıl içinde öğreneceklerdir. Sadece öğrenmekle kalmayacaklar. Dünya sulhunun kurulmasında her grup karınca, kaderince öncü olmaya çalışacaklardır. Bu ise dünya sulhunun garantisini oluşturan omurgayı vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, artık bizi tanıyorsunuz. Bugüne kadar söylediklerimizin hepsi dünyadaki belki en kıymetli hazine olarak bilgisayarların hafızalarında saklanıyor. 400'ün üzerinde kaset, binlerce, birkaç aya kadar 10 binlerce diyebileceğiniz sual ve onların cevapları her konuda.
Artık sözlerimiz suya yazılan yazılar değil, ağzımızdan çıktığı gibi kayda alınıyor. Ve insanlığın elinde şu anda bir hazine var. Allah'ın hazinesi. İnsanların müracaat edeceği, din açısından bütün suallerine cevap alabileceği bir hazine. Allah Teala'nın bunu bizim elimizde vücuda getirmesi bizim için kainatın en büyük onurudur. En büyük şerefidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda biz ne kadar mutlu olsak, huzur duysak, Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır. Bütün bu güzellikleri vücuda getiren Yüce Rabbimizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugün insanların birbirini öldürdüğü, birbirini aldattığı, birbirine en kötü davranışları sergilediği, çoğunluğun, çok büyük bir çoğunluğun böyle olduğu bir ortamda bir küçücük azınlık, bir avuç insan Allah'ı temsil ediyorlar. Sokaklardan akan çirkef onları kendi rengine boyayamıyor, karartamıyor. Onlar Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlardır. Sıbhatullah olmuş olanlardır. Hem kendi ülkelerine hem de bütün dünyaya örnek olacak tertemiz insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle mutluyuz, sizlerle huzur buluyoruz. Sizleri Allah-u Teala geleceğin teminatı olarak gösteriyor. Bütün bu güzelliklerin merkezinde sizler varsınız, geleceğin güneşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, sokaktaki öfke kusan insanlarla kendinizi karşılaştırın. Siz onlardan biri değilsiniz. Siz onları güzele, doğruya, Allah'a davet edenlersiniz. Dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Ediyor muydu? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, benim sahabemin basiretle, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün basar hassasıyla görerek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu bizim yolumuzdur. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe böyle söylüyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde çizilmiş olan tablonun muhteşem görüntüsü buydu. Ve aradan 14 asır geçti. 15. asırda bizler varız. Allah'a davet edenler. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, sizler bir avuç insan Allah'a davet ediyorsunuz. Şu kainattaki en şerefli görevi ifa ediyorsunuz. Kainat üzerinde birçok gezegende tesis etmiş olan suf ve sükun bizim dünyamızda da oluşacaktır. Bunun oluştuğunu göreceksiniz. Biliyorsunuz şimdiye kadar Allah Teala size bizim ağzımızdan birçok şey söyletti. Her biri bugüne kadar bildiğiniz gibi vücut buldu. İnsanlar bu hakikatleri karalamaya çalışsalar da netice almaları mümkün değildir. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Türkiye büyük bir zelzele felaketi geçirdi. Ve kardeşlerimiz bize sordular, ne yapalım? Bu geceyi sokakta mı geçirelim? Ne yapmamız gerek? Biz de onlara dedik ki, hayır, evinize gidin, huzur içinde uyuyun. Çünkü Allah-u Teala size hiçbir şey olmayacağını açıklıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bu bir avuç insanın hiçbirisinin burnu kanamadı. Hiçbirisine hiçbir zarar, fizik vücutlarına hiçbir zarar gelmedi. Eşyalar, ev, onlar değil, insan müessesesi, Allah'ın kurduğu insan adlı müessese, o insanlara Allah verdiği sözü tuttu, hiçbirisine, zelzelenin göbeğinde olanlar da dahil olmak üzere, hiçbirisine hiçbir şey olmadı. Bu büyük hakikati yaşadınız. Biliyorsunuz ki artık Allah verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse Allah'ın hakikatlerini gölgelemek isteyenlerin gayretleri hep kursaklarında kalmıştır insanlık tarihi boyunca. Allah'ın dostlarına karşı savaşacaklar, onları çekemeyenler, kuvvetin sahibi olduğunu zannedenler, insanlık tarihi boyunca hep mağlup olmuşlardır Allah'a. Gene aynı sonuç söz konusu olacaktır. Gelecek 3-4 yıl içinde bir dünya yelpazesine Allah'a teslim olma dininin bütün esasları dağılacaktır. İnsanlar her dinin mensubu kendi peygamberlerinin hayatına baktıkları zaman o hakikati göreceklerdir ki kendi peygamberlerinin ve onlara tabi olanların yaptığı şey Allah'a teslim olmaktan başka bir şey değildir. Allah'a teslim olma çatısı altında dinlerin birleşmesi ve sulh ve sükunun kurulması söz konusu olacaktır. Bunun için buradayız. Bunun için yaşıyoruz. Bu yüce görev için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah'a
teslimi külliyle teslim kılmasını, daimi zikre ulaştırmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı, zülcenain olmanızı Allah'ın sizlere ihsan etmesi için, sizi bunlarla nimetlendirmesi için Yüce Rabbimize dua ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Geleceğin güneşleri sizlerle iftar ediyoruz. Sizlerle mutluyuz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi. Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Lezzin, Elhamdülillahi. Hayrın Nasrullahi. Elhamdülillahi.

0: 30 saniye sonra kapatmış mıydın orayı? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Biz de gözünü feriz inşallah Berhan. Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Evet, bu öğrenciler,
0: dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda şu anda hep beraberiz. Onun bize nasip kıldığı bir güzelliği daha yaşamak üzere. Nefsten bahsetmek üzere. Sizi mutsuz eden İki unsurdan bir tanesi. Birisi şeytan, ikincisi nefsiniz. Bütün mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında bu iki unsur vardır. Nefs, nefsin afetleri ve şeytan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi iyi tanımalısınız ki onunla mücadelenizi başarıyla sürdürebilirsiniz ve tamamlayabilirsiniz. Onu mağlup edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Veçimiz yine bildiğiniz gibi şu fizik vücudumuz. Ruhumuz bizde bulunan bir emanet. Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir vasıta. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, yere ve dağlara teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görüyoruz ki her şeyin en güzeli söz konusu. Siz bir kavga üzere yaratıldınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki evrensel kavganın bitirilmesiyle görebilirsiniz. Ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Ruhun nefsiniz ise 19 tane afetten oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her biri nefsinizin ayrı bir afetidir. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman yaratılışımızın üç ayrı aleme yönelik üç vücutla oluştuğunu görürüz. Emr aleminin malı olan, emr alemine ait olan ruhumuz, zahiri aleme ait olan fizik vücudumuz bu alemin, zahiri alemin, berzah alemine ait olan nefsimizle biz insanlar bir üçlüyüz. Üçü de şekil itibariyle %100 birbirinin aynıdır. Şu anda bana baktığınız zaman ne görüyorsanız bu fizik vücudunda, nefsimi gördüğünüz zaman aynı şeyi göreceksiniz. Ruhumu gördüğünüz zaman gene aynı şeyi göreceksiniz. Üçü de birbirinin %100 aynıdır. Öyleyse nefsimizin acaba ne özelliği var? Nefsimiz yaratılışında %100 karanlıklarla doludur. Sadece afetlerden oluşur. Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Küfür kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsin afetlerini, karanlıklarla temsil edilen nefsin afetlerini kendisine çeken bir çekim gücü. Böylece o çekim gücüne tabi olan karanlıklar nefsin kalbinde sağlam bir yapışma yeri bulurlar. Ve küfür kelimesi orada durduğu sürece o ülke nefsinizin kalbi afetlere aittir. Orada afetler kalabilirler. Allah'ın gönderdiği rahmet fazlı salavat partiküllerinden küfür kelimesi nefsinizin kalbinde kaldığı sürece yalnız %2 gibi bir imkan tanınır. Rahmetin nefsinizin kalbine küfür kelimesine rağmen gidip yerleşmesine sadece %2'lik bir imkan söz konusudur. Daha ötesi orada tutunamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki afetlerin özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, o emirleri yapmamak şeklinde tecelli eder. Nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik bir dizayn içinde yaratılmıştır. Nehiler, yani yasaklar cephesinden de durum aynıdır. Allah neyi yasak etmişse bu sefer de Allah'ın yasak ettiği şeyleri mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her şeyi ise yapmak isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Bu sebeple nefsiniz bu halde kaldığı sürece gideceğiniz yer esfel-i safilindir. Yani cehennemin en alt katı. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, nefsiniz ahsen olmak özelliğine sahiptir. Ama bu ahsen olmak özelliğine sahip olan nefsiniz %100 afetlerden oluşmuştur. Kapkaranlık bir dünya nefsinizin dünyası. Nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Her gece uykuya vardığınız zaman nefsinizle ruhunuz arasında bir iletişim kurulur. Bir denge oluşur ve nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder. Nefsinizin elektron devir sayısı fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu yüzden nefsiniz kendisine bir mekan olan fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir rehineden bahsediyor Allah Teala. Nefsiniz fizik vücudunun içerisinde bir rehine. Bu rehinenin serbest kalabilmesi önce ruhunuzun Allah'a ulaşarak Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun muhsinlerden olarak Allah'a teslim olması noktasında emanet haline gelir. Yani başlangıçtaki birinci basamaktan itibaren 25. basamağa kadar nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuzu ahsen kılarsınız, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılarsınız, o zaman rehine emanet olur. Ruh, fizik vücudunuzda Allah'a ahsen kılınarak teslim olduğunda geriye Allah'a teslim olabilecek olan fizik vücut şeklindeki teslimlerin üçüncüsü, sonuncusu nefs kalır. Nefsin Allah'a teslimi tezkiye kademesinde yolun yarısını, tasfiye kademesinde bütününü ifade eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin, üç teslimin en zor alanıdır. Çünkü mutlaka daimi zikri gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun teslimi, veçinizin teslimi ve en son nefsinizin teslimi söz konusudur. Bütün insanlar kulvara eşit şartlar altında girerler. Yani denge tamdır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler vardır. Dikkat edin. Ruhunuz asla değişmeyecektir. O tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Ama nefsinizin mutlaka değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine ulaşması gerekir. Nefsiniz ahsen-i takvim hüviyetinde olmalıdır. Bu ahsen-i takvime müsait şeklinde yaratılmıştır. Belli bir takvim içinde ahsen olabilme özelliği. Bu nefsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ondan sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. İşte bu noktadan itibaren emanetin ve rehinenin hepsinin Allah'a teslim olmak üzere hidayet üzere olmaları söz konusudur. Mürşidinize ulaştınız. Neyle ulaştınız? 10 tane ihsanla ulaştınız. 7 tane şahidin huzurunda bu 10 tane ihsan tespit edildi. Böyle bir durumda 10 tane ihsanın tespit edilmesi durumunda derhal işlem başlar. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah kalbinizin mührünü açar. 2. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. 3. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Nefsin kalbinde evvelce küfür vardı. Bu küfür karanlıkları nefsinizin kalbinde tutuyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde sımsıkı yerleşmesini ve her geçen gün biraz daha konsantre olmasını sağlayan unsur nefsinizin kalbindeki küfür kelimesiydi. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Hanif fıtratının sahibidir bütün insanlar ama herkesin de kalbinde mutlaka küfür yazar. Hiç istisnası yok. Ve irşat makamına ulaşmadan mühürlü olan kalbiniz açılmaz. Bütün mühür olan kalplerde de küfür kelimesinin yazdığını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler sen onlara söylesen de söylemesen de birdirler, değişmezler. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor. Yerine iman kelimesini yazıyor. Kalbinizin içine. Ve kalbinizin içinde küfrün tam tersi olan başka bir kutuptan faziletleri kendisine çekebilecek olan bir kutuptan bir atraktif güç, çekim gücü kalbinizin içine, nefsinizin kalbinin içine yayılmaya başlıyor. İman kelimesi orada durduğu sürece faziletleri kendisine çekecek ve toplayacaktır. Fazılları, fazıl kelimesinin çoğulu fazilet. Ama fazilet de çoğu zaman tekil olarak kullanılır bizim dilimizde. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği bir nimet de bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesidir. Ondan sonra üç hidayete birden başlarsınız. Ruhunuzun hidayetine, veçinizin hidayetine ve nefsinizin hidayetine. Aslında bunların üçünün de merkezinde, bu üç hidayetin merkezinde, hareket noktasında fonksiyonel olan nefsinizin afetlerden temizlenmesi işlemidir. Ruhunuz buna paralel olarak yükselebilir. Fizik vücudunuz da buna paralel olarak şeytana konmaktan kurtulur. Öyleyse hareket noktası aktif olan ve diğer iki vücuda tesir eden faktör nefsinizin tezkiyesidir. Nefsiniz emmare kademesinde tezkiye olmadıkça, yani nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi oluşmadıkça, %2 rahmet birikimini zaten mürşidinize ulaşmadan sağlamış oluyorsunuz. Huşuya ulaştığınız için daha evvel. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız zaman ne olur? Siz zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz dilinizi kımıldatarak kımıldatmayarak zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan mutlaka göçeğinize ulaştıktan sonra, kalbinize iman yazıldıktan sonra rahmetle farz ve rahmetle salavat olarak iki grup nur iner. Her ikisinde bir unsuru mutlaka rahmettir. Kargo uçakları gibidir rahmet partikülleri. Fazıları da salavatı da onlar getirirler kalbinize. Ve evvela göğsünüze gelirler. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin mührünü aşağı doğru iterek zülmani kapıya kadar bastırırlar. Ve mühür zülmani kapıyı mühürler. Yani zikir boyunca iblis karanlıklarını nefsinizin kalbine ulaştıramaz. Kapı mühürlüdür. Mühürü açıp da karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Bu sebeple zikir boyunca Allah'ın bütün nurları kalbinizi dolu tutacaktır. Birkaç dakika içinde zikriniz nefsinizin kalbine nurların tamamen dolmasını, nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkların kapı dışarı edilmesini sağlar. Nefsinizin kalbi daimi zikrin sahibiymişsiniz gibi tamamen faziletlerden oluşur. Zikir boyunca olay böyledir. Bu zikir boyunca gene nefsinizin kalbindeki iman kelimesi kalbe ulaşan fazıları etrafında toplamaya başlar. Bu toplama %1, %2 derken %7'ye ulaşacaktır. O zaman birinci mertebe tamamlanmıştır. Nefsi emmaredesiniz. Ne demek bu? Şu demek, nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si artık afet değildir. Fazilettir. Fazıllar nefsinizin kalbinde %7'yi bulmuştur. Öyleyse neyi temsil ederler? Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir temsil kabiliyetleri vardır. Ruhunuzun hasletlerini temsil ederler faziletler adıyla. Nefsin kalbinde %7 aklanma. Bir rehine olan nefsiniz %7 aklanmada birinci gök katının uzaktan kontrol komandasını ele geçirir. Ve bu kumandayla birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. %7 nur birikiminde fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %7 kurtulur. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Hasletlere en ufak bir etkisi söz konusu değildir. Öyleyse nefs tezkiyesi bu yüzden kaçınılmazdır. Nefsinizin kalbinde %7 aklı sağladığınız zaman nefsinizin kalbinde afetlerin %7'si artık yoktur. Bunlar öylesine nefsinizin kalbine yerleşmişlerdir ki zikri bıraktığınız zaman, tersine olay cereyan ettiği zaman bu %7 nur yerini terk etmez. İman kelimesine sıkı sıkıya yapıştığı için. Peki geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar zikri bıraktığınız anda itibaren, zikrinizi bitirdiğiniz anda veya şu veya bu sebeple bıraktığınız anda rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın mühür üzerindeki baskısı sona erecektir. Onları aşağı bastıran şeytanın karanlıklarının baskısına daha büyük bir kuvvetle karşı koyan bu kuvvetler olmadıkça aşağıdaki karanlıklar mührü yukarıya doğru iteceklerdir. Rabbani kapıya kadar onu çıkaracaklardır. Ve nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla dolacaktır. Zikir olmayınca kapı açılmıştır. Nefsinizin kalbinde biriken fazılların hepsini kapı dışarı edecektir şeytanın karanlıkları. Ama hepsini demekle bir küçücük farklılığı da ifade etmek lazım ki %7 fazıl iman kelimesinin etrafında ona yapıştığı için zulmani karanlıklar onları oradan atamazlar. Onlar oraya yerleşmiştir. Ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşmıştır. Nefsiniz %7 nur birikiminin sahibi olmuştur. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiillere asla işlemiyor. Böylece nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma söz konusu. Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci gök katının kapısını açıyor rehine olan nefsiniz ve ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde %14'e ulaşır Allah'ın emirlerine bütünüyle itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %14 nur nefsinizin kalbinde en sağlam şekilde tutulmuştur. Karanlıklar onları asla dışarı çıkartamaz. Nefsi levhamede, yani nefsinizi levhettiğiniz, kanadığınız mertebedesiniz. Nefsinizdeki afetler devamlı azalıyor. Allah'ın emirlerine isyan eden, asla emirleri yerine getirmeyen, yasak ettiği fiillerin hepsini işleyen nefsinizin afetlerinde %14 azalma olmuştur. Ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler ruhunuzun kalbinden sonra nefsinizin kalbini de işgal etmeye başlamıştır. Ve adım adım nefsiniz ezeli hedefine doğru yürümektedir. Bu hedef %100 nurlarla bezenmektir. Müzeyyen olmaktır. Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbinde yeniden bir %7 birikim ve ruhunuz açılan üçüncü gök kıtının kapısının açılmasıyla üçüncü gök kıtına ulaşıyor.

Ömür hükmü. 6. yüzyılın ömür hükmünde Allah da sizden razı oluyor. 7. defa yüzyılın ömür hükmünde ruhunuz 7. gökyüzüne ulaşıyor. 7 aleme geçiyor. Ve Allah'a vasıl oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimi tamamlandı. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti %100'den %50'nin altına düştü. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil. İşte burada yolun yarısını açtınız. Ruhunuz meaba, yani Allah'ın zatına sığınağa ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey vuslata ulaşmaktır. Bununla emrolundunuz. Allah Teala on iki defa üzerinize bunu farz kıldı. Böyle bir şey için mutlaka nefsinizin tezkiye olması gerek. İşte Fatır Suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbi %100 şeytanın hakimiyetindeyken, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik ederken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıkların yarısı yok olmuştur, yarısından fazlası yerlerini faziletlere terk etmiştir. Nefsinizin kalbinde %50'den fazlası artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu nokta yarıyı açtığınız yer. Demiştik ki üç hidayet birden başlar. Nefsinizin tezkiyesi asıl fonksiyonel olan budur. Diğerleri nefsinizin tezkiyesine paralel olarak hedeflerine ulaşırlar. Nefsiniz her %7 hasletlerle, faziletlerle donatıldığında ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını açması 7 defa %7 nur birikimini mutlaka nefsinizin kalbinde sağlamanıza bağlı. Ruhunuz da her %7 nur birikiminde bir gök katı açmak suretiyle Allah'a ulaşır. Yani nefsiniz tezkiye oldukça her %7'de ruhunuz bir gök katı yükselir. Yani nefsiniz tezkiye olamazsa ruhunuz Allah'a asla ulaşamaz. Ya fizik vücudunuz, nefsiniz her %7 tezkiye olduğunda, temizlendiğinde, %7 nur birikimini sağladığında fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan, şeytanın emirlerini yerine getirmekten kurtulur. Şeytan neyi ister? Allah'ın emirlerine asla itaat etmemenizi. Nefsinizi devamlı azdırır. Nefsinizin afetlerini. İşte her %7 nur birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'sinin yok olması, şeytanın hakimiyetinden böylece fizik vücudunuzun %7 daha kurtulduğunu gösterir. Her %7 nur birikimi şeytanın hegemonyasından %7 kurtulduğunuzun kesin işaretidir.

Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması da diyor sizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da nefsinizin tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsiniz kendini düşeni yaptığı sürece ruhunuz Allah'a ulaşabilir. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulabilir. Daha sonraki iradenizin teslimi de ancak nefsinizin %100 tasfiye olmasıyla mümkün. Öyleyse her şey nefsinize bağlı. Nefsiniz temizlenmedikçe, nefsinizin temizlenmesi konusunda Allah'a verdiğiniz yemini adım adım gerçekleştirmedikçe, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştiremezsiniz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Kurtulamaz şeytanın hegemonyasından, Allah'a da kul olamaz. Onun için Allah Teala ruha yetki vermiş. Nefsinizin temizlenmesi sadedinde nefsinize tazyik etmek, onu uslandırmak için ona cezalar vermek üzere ruhunuz yetkilidir. Çünkü ruhunuz Allah'tan size gelmiştir. Allah'a mutlaka dönecektir. Ama nefsiniz tezkiye olmazsa ruhunuzun Allah'a siz hayattayken dönmesi sadece bir hayaldir. Mümkün değildir. İşte bunun için ruhunuz nefsinizi devamlı tazyik eder. Allah'ın emirlerini yerine getirsin diye. Ve devamlı iç dünyanızda kavga vardır. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında. Yapıları birbirine tamamen terstir. Nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek üzere dizayn edilmiştir. Ruhunuzun bütün hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiştir. Tıpkı bunun gibi Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsinizin afetleri mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri asla işlemek istemez. Öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Allah da ruhunuzun hasletlerinin daima yardımcısıdır. Ruhunuzla birlikte. Öyleyse Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedef ne? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemeniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 nurla hepiniz 3-4 ayda, hadi biraz daha uzatalım, 5 bilemediniz 6 ayda Allah'ın evliyası olursunuz. Hamdolsun ki şu arada birçok evliya kardeşlerimizin arasındadır. Bundan sonsuz bir huzur duyduğumuzu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha belirtmek bizim için doyulmaz bir zevk sevgili kardeşlerim. Sizlerin Allah'ın evliyaları oluşunuz, Allah'ın dostları oluşunuz bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz? Allah'a ne kadar şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Böyle bir görevle bizi vazifelendirdiği için. Sizlerin bizim yaşadığımız mutluluğun bir benzerini yaşamaya başladığınız için, insanlara örnek olmak üzere bir çekirdeği teşkil ettiğiniz için, bütün güzellikler sizlerde olduğu için hamd ederiz, şükrederiz. Sizler asr-ı saadeti yaşayacak olanlarsınız. İnşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin tezkiyesi %51 nurda tamamlanır. Allah'ın evliyası olursunuz. Bundan sonra önünüzde 7 tane velayet makamı var. Fena makamı, yani ruhunuzun Allah'ın zatında ifna olma makamı. Yani kötü anlamda fena değil. Falanca fena adam, falanca iyi adamdaki fena değil. İfna olma fiilinin
fenası. Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş bir ruh. O ruh fena fillahtadır. Yani Allah'ın zatında ifna olmuştur. Bu kademede nefsinizin kalbinde %51 nurla buraya ulaşırsınız. %61'e ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar beka makamına geçersiniz. Beka billah. Allah Teala size Allah'ın ininde bir taht ihsan edecektir. %71'e ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz günün yarısını aşmıştır. Bir başka ifadeyle zikriniz günün yarısını aştığı zaman, her gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %70'i bilin ki aşmıştır. %81'e kadar hep böyle gidecektir. %81'de bu günün yarısını aşan zikrin geriye olan züht makamını aşacaksınız ve muhsinler makamına adım atacaksınız. Muhsinler makamının sonunda %81 nurla başlayan muhsinler makamı %91 nurda sona erer. Burada artık fizik vücudunuz nefsinizin kalbindeki %9 karanlıkları kale almaz. Onun gözünde artık karanlıklar yoktur. Ruhun %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları işletmeyen hüviyetinin yanı başında nefsin de %91'i aynı durumdadır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik. Yani 200'de 191 bu durumdadır. Burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Ne olmuştur? Başlangıçtan itibaren ruhunuzun Allah'a teslim olduğu yere kadar nefs fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Fizik vücudunuz teslim olana kadar da rehine olmakta devam eder. Ama fizik vücudunuz teslim olunca Allah'a teslim olacak şey sadece nefsinizdir. Çünkü ruhunuzda, fizik vücudunuzda Allah'a teslim olmuştur. Onun için rehine fizik vücudunuzun, yani onun mekanı olan fizik vücudunuzun Allah'a teslim olmasıyla rehinelikten kurtulur. Ve o da emanet olur. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde ulilbab makamında zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan yedinci kata kadar bütün katlar gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. Setezin müntahaya kadar her şeyi görürsünüz. Birinci katı göstermeye başladığı andan itibaren Allah Teala siz artık nefsini Allah'a teslim etmiş birisiniz. Nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşmuştur artık. %9 karanlık daimi zikirle beraber sona ermiştir. Artık nefsinizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olduğunuz için Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbindeki mühüre devamlı baskı yapacaktır. Ve mühür zulmani kapıyı hep örtmekte devam edecektir. Daimi zikir devam ettiği sürece mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle. Öyleyse zulmani kapı hiç açılmayacaktır. Açılmadığı için de karanlıklar nefsinizin kalbine artık giremeyecektir. İşte bu sebeple şeytan Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bir Ademoğullarının fıska düşmesine, Ademoğullarının mahfına sebep olmak istiyorum. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Onların sana şükretmelerine
mani olacağım diyor. Kıyamet günü onların çoğunu şükreder bulmayacaksın diyor. Yani hepsini şükürde değil, küfürde tutacağım diyor İblis. Allah-u Teala cevap veriyor, benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. İblis de diyor, senin ihlas sahibi kulların hariç. Niçin hariç? Çünkü kim ihlas sahibi olmuşsa, ihlas sahibi kulun nefsinin kalbindeki mühür, zülvani kapıyı kapatmıştır. Zülvani kapının artık açılması mümkün değildir. Onun için onların bulundukları noktadan aşağı düşmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlar Allah'ın has kullarıdır, kurtuluşa ulaşmışlardır. Sitesi müntahaya ulaştığınız güne kadar ihlas makamındasınız. Ulaştığınızda Allah Teala tövbe-i nasuha çağırır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının ilk 4 mertebesinde hikmetin 2. kademesini yaşarsınız. Sonra yeni bir olay tahakkuk eder. Kalbiniz ulul-elbab'da bir kademe, ihlas'ta 7 kademe, salata da 4 mertebe müzeyyen olmuştur. Burası 12 kademelik bir müzeyyen olmayı ifade eder. 12 mertebelik bir müzeyyen olmayı ifade eder. Nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Süslenmiştir. Artık sadece düşmanlarınıza düşman olarak bakmamanız söz konusu değildir. Onları sevmeye başlamışsınızdır. Düşmanınız da olsa nefret etmemenin ötesinde onlara karşı sevgi duyarsınız. İşte müzeyyen olmak insanın nefsinin kalbini, sevginin de nefretin de sıfırlandığı bir noktadan sevginin de oluştuğu yeni bir noktaya ulaştırır. Bu kalbin müzeyyen olmasıdır. Ve kalbiniz müzeyyen olduğu zaman iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde Allah'ın mutlaka bu teslimi kabul edeceği bir noktaya ulaşırsınız. İrade tesliminizi Allah-u Teala kabul eder. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanır. Bu iradenizin de Allah'a teslimidir. Öyleyse bu muhtevaya baktığınız zaman ruhunuzun, veçinizin ve iradenizin Allah'a bağlanabilmesi, Allah'a teslim olabilmesi, hepsi nefsinizin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Nefsinizin kalbi %51'e kadar tezkiye olur. %51 nur birikimine kadar. %51'den itibaren %100 nur birikimine kadar tasfiye olur. Bundan sonra da 12 mertebede müzeyyen olur. Öyleyse tezkiye, tasfiye ve tezyin nefsinizin 3 muhtevasını ifade eder. Tezkiyede ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Tasfiyeye kadar, tasfiye noktasından evvel fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tasfiyede nefsiniz Allah'a teslim olur. Tezyinde, yani nefsinizin kalbinin müzeyyen olması tezyin ismini alır. Tezyinde iradenizin Allah'a teslimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bütün tekamülünüz hep nefsinizle ilişkili. Nefs tezkiyesinden evvel tekamül yok.
Nefs tezkiyesinde ver. Sadece Allah'tan ihsan alırsınız. Ama bir şey olamazsınız. Cehennemden kurtulmuşsunuzdur. Mürşidinize ulaşmadıkça sadece cennetin birinci kademesine ehilsiniz. O kadar. Dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ancak nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya saadeti %7 sizin mutluluğunuzu arttıracaktır. Ve ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinde yarısı sizin olur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsiniz mutluluğunuzun yegane engelidir. Allah Teala biliyorsunuz ki hepinizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Ve Allah Teala insan olarak yarattığı bütün mahlukatının mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Saadetinizin ise gerçekleşebilmesi mutlaka nefsinizin tezkiyesine, tasfiyesine ve müzeyyen olmasına, tezyinine bağlıdır. Tasfiye, evvela tezkiye, %51 nur birikimi, sonra tasfiye, %100 nur birikimi, sonra tezyin. Ve iradenizin Allah'a teslimi, mutluluğun doruğundasınız, 7. kat cennetin sahibisiniz ve dünya saadetiniz %100. Bunların hepsi nefsinizin fonksiyonel oluşuna bağlı. Nefsinizin kalbinde aklanma başlamadıkça, fazıl birikimi başlamadıkça ne fizik vücudunuz ne de nefsiniz Allah'a teslim olamazlar. Bu mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsiniz son derece önemli bir vücudunuz. Her şey ona bağlı. Allah Teala diyor ki hemen nefsinizin tezkiyesi sizi felaha ulaştırır. Kat eflaha ben zekaha diyor Allah Teala. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha ulaşır. Öyleyse felah makamlarına baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci felah makamındasınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci felah makamındasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda nefs tezkiyesinde üçüncü felah makamındasınız. Yani üçüncü kat cenneti elde ettiğiniz yerden bahsediyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha. Sadece nefsini tezkiye edenler felaha ulaşabilir buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca Allah'ın evliyası gelmiş geçmiş, bundan 14 asır evvel bütün sahabe velayetin en üst kademelerini işgal etmişler. Kendilerinden sonra gelen kesimi, yani kendilerinden sonra gelen nesli tabiyetleri altına almışlar, onların tabi olmalarını sağlamışlar. Böylece tabiinin tabiyeti gerçekleşmiş. Onlar bütün boyutlarıyla asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse mutluluk adlı bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bu müesseseyi hepiniz yaşamak hakkının sahibisiniz. Yaşatmayan sizsiniz. Eğer kendinize düşeni yapabilirseniz mutlak saadeti yaşarsınız. Neden insanlar mutsuzdur? Nefsleri sebebiyle.
İnsanlar iç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasında bir dizaynda mutluluğu yaşayamayacakları bir noktayla hayata başlarlar. Nefsleri baştan aşağı afetlerle doludur. Bu afetler onları devamlı huzursuz kılar. Neden? Nefslerinin kalbinde afetler hakim olduğu için bütün afetler Allah'ın bütün emirlerini çiğnerler, yerine getirmezler. Yasak ettiği filmi de, yasak ettiği fiilleri de işlerler, işlemek isterler. Ruh da tamamen ayrı hüviyette bir mahluk olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir, yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Karar merceği ise akıldır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını isterler. Yapıları da bunun için müsaittir. Birisi diğeri tamamen tersidir. Ve ikisi birden akla müracaat ederler taleplerini gerçekleştirsin diye. Ama bunun manası kavgadır. Bu sebeple evrensel bir kavga iç aleminizde devamlı olarak yaşar. Nefsinizle ruhunuzun afetleriyle hasretleri devamlı birbiriyle kavga halindedirler. Bunun neticesi mi? Nerede kavga varsa, kaos varsa orta mutsuzluk vardır. İş dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Yetmez. Hatalar işlersiniz nefsinizin talepleri üzerine. Arkasından ruhunuz nefsinizi azap eder. Allah da sizi azap eder. Azap sebebiyle de huzursuzsunuz. Dolayısıyla iş dünyanızda huzursuzsunuz. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Nefsinizin kalbinde afetler duruma hakim olduğu sürece. Neden? Böyle bir dizaynda dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Çünkü başkalarına zulmedersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için başka insanların kalplerini kırarsınız. Onlara zulmedersiniz. Arkadan huzursuz olursunuz. Yetmez. Bir süre sonra insanlar sizden mutlaka intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. İkinci defa huzursuzsunuz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almak istersiniz. Bir süre sonra intikamınızı aldığınızda bir defa daha huzursuz olursunuz. Ve şiddetle intikam almak istersiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız, intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve bu sefer de stres sebebiyle huzursuz olursunuz. Öyleyse dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerini yapmadığınız için huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için huzursuzsunuz. Hep huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda başka insanlarla kavga sebebiyle, Allah ile olan ilişkilerinizde ise şeytanın hakim olması sebebiyle devamlı kavga halindesiniz ve huzursuzsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız meselelerinizi sona erdireceksiniz. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olacaktır. Ruhunuzun hasletlerinin bir eşi de faziletler adıyla nefsinizin kalbini tamamen işgal edecektir. Artık nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki nefsiyle ruhunuz arasındaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyanızda tam bir uyum hali, bir sülh ve sükun hali oluşmuştur. Mutlusunuz. Allah'ın bütün emirleri yerine getirdiğiniz için de Allah her zaman size sadece mutluluk verir. Dış dünyanızda da mutlusunuz.
kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseye kötü davranmadığınız için, insanları huzursuz etmediğiniz için. Bunun için mutlusunuz. Bir, hiç kimse sizden intikam almadığı için mutlusunuz. İki, siz de kimseden intikam almayacağınız için. Üç, ayrıca bu standartlar altında stres sebebiyle üzülmeniz hiçbir zaman mümkün değildi. Stresi ancak nefsinin afetleri oluşturabilir. Onlar yoksa, hasretlere, faziletlere dönüşmüşse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Bu da iç dünyanızdaki devamlı kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinin sıfırlanmasıyla elde edilen mükemmelliklerdir. Sonra mı? Sonra da Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Öyleyse hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sırf ve sükun halini yaşamaya devam ediyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de %100 mutlusunuz. Öyleyse burada en güzele ulaşmış durumdasınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sebep mi? Nefsinizin tasfiyesi. Nefsinizin tezyini. Öyleyse hepinizin nefslerinizi tezkiye ederek, tasfiye ederek ve tezyin ederek iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de tam bir mutluluk halini yaşamanızı, sülh ve sükun halini yaşamanızı, sonsuz bir dünya saadetine ulaşmanızı ve 7. cennetin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salala Muhammed. Bismillah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu cennetten net mübarek ellerinden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor, o kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken, siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa, siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı, Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için seversiniz. Ve eğer severseniz, mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Bir kalp, bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o deftere beni de yaz diyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor, kasabın önünden geçiyor, delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerde. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerde. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve kösler vururdu. Kösler vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu. Yağmur mu kar mı hep bizden yana oldu. General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı'nın cihanşumu şöhreti onun ahlaklılığındandır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece hiç bozulmadı. Toplum muhteşem bir Allah sevgisi içerisindeydi. Arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekici vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir, bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 safa farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 safa ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim.
bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin 7 safayı ve 7 safadaki 4 teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz, yetmez. Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. Hazreti İsa'ya önerilen dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. 2. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hazreti İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin 7 safa ve 4 teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç

Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'ta da koymuş, İncil'de koymuş, Kur'an-ı Kerim'de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hz. Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, üç kitapta da farzsa ve üç kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler.

0: Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri. Öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz, Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye, o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indirdiği zaman diyor ki, Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dinlerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin kat olan bu dünyadan alır. 7 tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Ve Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve eni ve rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? O sahabe Kunal Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir edilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah'ın sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Bu kelimenin lügat manası sakınmak, korkmak, çekinmek anlamına geliyor. Neden sakınmak, neden korkmak? Allah'tan sakınmak, Allah'ın sevgisinin azalmasından sakınmak. İki ayrı kademe için ikisi de geçerli. İnsanlar başlangıçta Allah'tan çekinirler, sakınırlar, korkarlar. Neden? Allah onları cehenneme atacak diye. Ama velayet kademelerinde ilerleyince bir cehennem korkusu yok olur. Çünkü kişi Allah-u Teala'nın indinde felaha ulaşmanın bütün standartlarına sahip olmuştur. O zaman başka bir sakınma, çekinme, belki bir korku başlar. Bu korku, acaba bir hata yaparım da Allah'ın benim üzerimdeki sevgisi azalır mı korkusudur. İşte Allah'ın bütün velileri, bütün evliyası, eğer sakınma diye, korkma diye bir şey varsa sadece bundan çekinirler, bundan korkarlar. Yani bu korku nefslerinin duyduğu cehenneme gitme korkusu, azap çekme korkusu değildir. Ruhlarının duyduğu, acaba Allah'ın bana karşı sevgisinde azalma olur mu tarzında bir korkudur. İşte takva dediğimiz zaman, meseleyi başlangıçtan ortaya koyarsak, insanlar kendilerine bakıyorlar. Diyorlar ki, ben Allah'tan korkuyor muyum, sakınıyor muyum? Allah beni cezalandıracak diye bir korkum var mı? Var. Öyleyse diyor, ben diyor takva sahibiyim. Takva sahibi olmak bu demek değil. Bu tamamen takvanın lügat manasından hareketle konuların nefslere izafe edilmesi halidir. Takvanın muhtevasında Allah'tan sakınmak var. Bu sakınmak öyle bir sakınma ki kişiyi ancak yüceltebilecek olan bir sakınma. Meseleyi böyle algıladığınız zaman takvanın gerçek anlamının ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den tek tek çıkartmanız lazım. Ve çıkarttığınız zaman şunu tespit edeceksiniz ki bir insanın takva sahibi olabilmesi 28 basamaklık bir yaklaşım stratejisinin içinde bir insanın 21. basamağı tamamlamasıyla mümkündür. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler bildiğiniz gibi 28 tane basamaktan oluşuyor. Bu 28 basamağın 21.sine ulaşmadıkça, 21.sini hatta tamamlamadıkça hiç kimse takva sahibi olamaz. İnsanlar boşuna kendilerini aldatırlar ben takva sahibi oldum diye. Öyleyse takva sahibi olmanın Kur'an-ı Kerim'deki standartları demek ki bir kişinin 28 basamaktan 21'ini tamamlamasıyla mümkün olmaktadır. Yoksa Allah'tan korkan herkes takva sahibidir diye bir iddia sadece kişinin kendi kendisini aldatmasıdır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim böyle mi söylüyor? Beraberce bakalım. Bu konuyu detaylarıyla açıklayabilmek için kısaca 28 basamağı sizlere söylemem lazım. Çok kısa geçmek istiyorum asıl konumuza girebilmemiz için. Birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta bu olayların tarafımızdan değerlendirilmesi var. Üçüncü basamakta bu değerlendirmenin bizi bir yere götürmek üzere harekete geçirmesi var. Bu ya Allah'a doğru bir yolculuğa hasret duymak demektir, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir veya ne yazık ki bir takım insanların düştüğü büyük bir hataya düşmek, şeytana ulaşmayı dilemek demektir. İşte bu talep bir insanı Allah'a ulaştıracak istikametteyse o kişi üçüncü basamağa yükselmiştir. Aksi takdirde hiçbir zaman üçüncü ve onun üzerindeki basamakları yükselmesi mümkün olmaz kişinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağın sahibi olmuşsa mutlaka Allah-u Teala dördüncü basamağa onu ulaştırır. Yani Allah o kişide rahim esmasını tecelli eder. Beşinci basamakta Allah bu kişiyi sevillerine, mürşitlerine ulaştıracağı dair garanti veriyor. Altıncı basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Yedinci basamakta Allah kişinin kalbindeki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor ve böyle bir sistemle o kişiyi irşat makamının sözlerini işiten bu kişiyi idrak etmek imkanına da kavuşturuyor. İşte bu insanlar irşat makamının sözlerini algılayabilenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle kendilerine ilim verilebilenlerdir. Burası yedinci basamak. Kişi kendisine iman verilen, kendisine ilim verilen, iman verilen bir kişi oluyor. Bu kişi amenü olan kişidir. Bildiğiniz gibi Bel Asr suresi 28 basamağın hepsini ihtiva ediyor. Bu 28 basamak bütün olarak anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. İlk 7 basamağa kadar olan kesim şöyle. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenü. Ama amenü olanlar hariç. İşte burada kişi amenü oldu. Devam ediyor yoluna kişi. 8. basamakta Allah o kişinin kulağına koyduğu, o kişinin kalbine hidayet veriyor. Hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayetin o kişinin kalbini Allah'a çevirdiğini görüyoruz. Niçin? Allah'tan gelen nurları o kalbin rahmet kapısından içeri sokabilmemiz için. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Açmazsa ne olur? Açmazsa Allah'tan gelen nurlar zikir yaptığımız zaman gelir göğsümüze kadar ama göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Göğsümüzden tekrar geriye döner. İşte Allah-u Teala kalbimize ulaşması ve kalbimizi aydınlatabilmesi için Allah-u Teala'nın nurlarının 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet ve farz göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürün içine, bu mühürün kenarından içeriye yalnız rahmet sızabiliyor. Farz hiç giremiyor. Bu sızıntı da kalbimizde hafif bir aydınlık için bir oluşum başlattırıyor. Bu 11. basamak. Bu kalbimizdeki nurların oraya yerleşmesi %2 çevresini bulduğu zaman bu bize yeni bir hususu sağlıyor. Artık huşu sahibi oluyoruz. Basamak 12. Huşu sahibi olana da Allah-u Teala'nın sözü var. Kim huşu sahibi olursa hacet namazını kılarsa ben ona mutlaka mürşidini gösteririm diyor. İşte huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Allah sonra mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Önünde diz çöküyor, tövbe ediyor ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet bitiriyor. Böylece kişi mürşidine tabi oluyor. Burada o kişiye Allah'ın verdiği birçok hediye var. Bu hediyelerden bir tanesi Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazmak suretiyle o kişiyi müminler standartına geçirmesi. Artık o kişi o gün 14. basamakta mürşidine ulaşıp da onun önünde tövbe ettiği gün mümin oluyor. Çünkü Allah mührü açıp kalbinin içine imanı sokmuş, imanı yazmış. Böyle bir imanın o kişinin kalbine yazılması yeni bir şey daha oluşturuyor. İmanın yazılması için mühür açıldığı için Allah Teala tarafından mühür artık serbest hale geçmiştir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah Teala'dan evvela bir hediye alıyor. Yeni bir nur daha, salavat isimli nur. İkinci hediyesi kalbine iman yazılmasıydı. Bu sebepten mühür açılmıştı. Böyle olduğu için kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine giriyor, kalbinin mührünü içeriye doğru itiyor, zulmet kapısına kadar zulmet kapısını kapatıyor. Rahmet kapısından da içeri rahmetle faz ve salavat beraberce giriyor. Zikir boyunca bu kişinin nefsinin kalbinden içeri zulmet giremiyor, karanlıklar giremiyor. Buna karşılık Allah'ın nurlarının üçü de giriyor. Böyle bir şey o kişiyi amel-i salihata ulaştırıyor. Islah edici amellere, nefs tezkiyesine ulaştırıyor. İşte bu noktada o kişi nefs tezkiyesine artık başlamıştır. Yani amel-i salihata. Vel asr suresinin ikinci yedi basamağı burada tamamlanıyor. Vel asr, asra yemin ederim. İnden insane nefiyyüz. İnsanlar hüsrandadırlar. İller lezine amelü ama amelü olanlar hariç ve amel-i salihat ıslah edici amellerle bulunanlar hariç. 14. basamak. Kişi mürşidine ulaştı. Bundan sonra bu kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Bu tezkiye 7 kademede olgunlaşacak. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye. İşte bu 14 basamağı da demek ki 7 basamağı eklerseniz ruh hakka ulaşmış olur. Ve kişi artık hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edilecek olan bir seviyeye vasıl olur. Burası o kişi için takva sahibi olma noktasıdır. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve hakkı tavsiye edici bir hüviyet almıştır. Vel asr suresi de şöyle devam ediyordu zaten. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezine amenu ve aminu salihat ve tevasav bilhak. Amin olanlar hariç, ıslah edici amellere başlayanlar hariç ve hakkı ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. İşte 21. basamak. Bugünkü konumuz bu 21. basamağın sonunda bir insanın birinci takvaya ulaşması. İkinci takvaya ne zaman ulaşıyoruz? Bundan sonra 4 tane daha basamak aşmamız lazım. Artık bir insan 21. basamağa ulaşıp da Allah'a verdiği yeminleri yerine getirince 3 ayrı cepheden de takva sahibi oluyor. 3 yeminini de yerine getirdiği için. Bu birinci takvadır. Ve kişi ruhu Allah'ta fani oluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Bu velayetin birinci basamağıdır. Sonra Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Ve böylece kişi velayetin ikinci basamağına ulaşıyor. Beka basamağı. Birincisi fena basamağıydı. Sonra bu kişi zühd sahibi oluyor. Zikrini günün yarısından öteye taşırıyor. 3. velayet basamağı. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 2. teslim ve 2. takva velayetinde 4. basamağı. Bundan sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Velayetin 5. basamağı. Ondan sonra da nefsindeki bütün afetler yok oluyor. 3 vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de bu basamakta nefs teslimi yapıldığı için teslim ediyor. Ve böylece bütün teslimler tamamlanıyor. Kişi 3. takvaya, son takvaya ulaşıyor ve takva elbisesini giyiyor. Burada artık hiçbir günahın işlenmesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah Teala bu noktaya takva elbisesini giymek diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 3 tane takva ve bunun sonucu, bu bir özet. Şimdi konumuzu biraz daha detaylarıyla açıklığa kavuşturalım. Nereden başlar olay? Olay hep Allah'ın insanı en çok sevmesinden başlar. Gene öyle başlıyor. Allah en çok insanı seviyor. Çünkü hem dünyayı hem kainatı Yüce Rabbimiz insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse bütün kainat ve dünya uğruna yaratılan bu Allah'ın en çok sevgilisi. Allah en çok insanı seviyor. Bu sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey mutlaka onun sadece saadetidir, mutluluğudur. Bu mutluluğu ikiye ayırmış Yüce Rabbimiz, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bir insanın cennet saadetine ulaşmasını temin etmek üzere Allah ezelde bütün insanları huzurunda topluyor hepimizi ve hepimize yeminler verdiriyor. Yemin, misak ve ahd. Bizden Allah-u Teala'nın aldığı 3 tane yemin var. Sonra bu yeminleri, misakları ve ahdleri üzerimize farz kılıyor. Ve sonra da buyuruyor ki kim bu yeminleri misakları ve ahdleri yerine getirirse, işte o kişi diyor, cennetlik olur diyor. Yani birinci takvanın sahibi olur diyor. İşte şimdi bu hususu biraz daha detaylarıyla açıklığa kavuşturalım. Araf 172. Allah Teala diyor ki, biz ezelde bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki, enesi bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, dediler ki, evet. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Biz bütün insanları o gün huzurumuzda topladık. Hiç kimse kıyamet günü ben bunlardan haberdar değildim demesin diye bütün insanları o gün huzurumuzda topladık. Yani hiç istisna yok. Bütün insanlar, hepimiz Allah'ın huzurundayız. Allah Teala bizlerden yemin, misak ve ahd alıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle söylediğini ifade ediyor. Sözlerimi işittiniz mi dedim diyor. Siz de dediniz ki işittik. Ben de dedim ki öyleyse itaat edin. Siz de dediniz ki atana, itaat ettik. Yani nefsiniz konusunda bana yemin verdiniz tezkiye olacağınıza dair. Ruhunuz konusunda bana misak verdiniz. Ruhunuzun ölmeden bana ulaşmasına dair. Fizik vücudunuz konusunda da ahd verdiniz. Şeytana kul olmaktan kurtulup ahmet kul olacağınıza dair. Ve ben de size, hepinize bu yeminleri üzerinize farz kıldığımı söyledim. Bu yeminlerle sizin bağlandığınızı söyledim. Öyleyse hepimiz ezelde Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Yemin, misak ve ahd. Bunlarla da bağlamış Allah-u Teala bizi. İşte fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde dizayn ediliyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sıratı müstakimde bulunmaktır diyor Allah Teala. Ya nefsimizden ne almış? Yemin almış. Nefsimizden aldığı şeyin yemin olduğunu açıkça ifade ediyor Allah Teala. Müddessir suresinin 38-39-40. ayet-i kerimeleri. Buyuruyor: Küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Kimdir ashabel yemin, yemin sahibi? Yeminini yerine getiren kişi. Yemin sahibi olmak ünvanını alıyor. İşte böylece görüyoruz ki Allah'a bir yemin vermiş nefsimiz. Kim nefsinin yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine bu ayet-i kerime gelince gidecek. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler mutlaka cennette olacaklar diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Ve Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor: Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Buyuruyor Allah Teala. Allah Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bunu yapan kişi ne yapmıştır? Misakini yerine getirmiştir. Misakini bozmamıştır. Öyleyse misak demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte Nisan suresi 175. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, kim Allah'a sarılacaksa, Allah'a vasıl olup da ona sarılacaksa diyor. Vahtesemullahi, Allah'a sarılacaksa Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ve sıratı müstakim. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri kimleri Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala'nın bu istikametteki ifadesi zaten açık, biliyorsunuz ki insanoğlu bir odak noktasının daima sahibi olmuştur. Nedir bu odak noktası? Bir insanın hayatındaki en önemli olgu, bir an, bir başlangıç noktası. Bu nokta Allah'ı dilediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Hayatınızdaki en önemli an budur. Çünkü bu nokta sizi mutlaka cennete ulaştıracaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, o zaman hiçbir zaman Allah'a ulaşamazsınız. Neden? Çünkü Allah da kendisine ulaşmayı dilemeyenleri kendisine ulaştırmıyor. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor: "Femen kânû yercû likâllâhi fe inne ecelallâhi le'at." Kim Allah'a milaki olmayı, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah'ın dilediği şey, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlaka gerçekleştirilecektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a varmayı, Allah'a ulaşmayı biliyor. Böyle bir talebin sahibiyseniz hiç endişe edecek bir şey yok. Mutlaka Allah'a ulaşacaksınız. Çünkü göreceğiz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişinin özel gayretlerinin pek fazla bir fonksiyonu yok. Zaten aslında fazla bir gayreti de yok. Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor her şey. Gayretler mi? Ondan sonra hızlanıyor. Allah'a ulaşıncaya kadar nihayet 33 bin zikre ulaşırsınız. Ama Allah Teala sizden daimi zikri istiyor. Öyleyse bu bir ay meselesidir. Birkaç ay içinde, hatta bazı kardeşlerimiz bir ay içinde ona ulaşmayı başardılar. Demek ki birkaç ay içerisinde bu olay gerçekleşir. Kişi 33 bine çıkar. Ruhu da Allah Teala'ya ulaşır, tamam. Ama dünya saadeti onun ötesindeki çok çetin bir iştir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği dünya saadetine, mutlak saadete hiçbir zaman ulaşamaz. Bunun anahtarı daimi zikirdir. Öyleyse şu aşamada ne görüyoruz? Biz Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Yemin, misak ve ahd isimlerini gördük. Neden? Çünkü 3 tane vücudumuz var. Bir fizik vücudumuz var, halk edilmiş, yaratılmış. Bir nefsimiz var, sevva edilmiş, dizayn edilmiş. Bir de ruhumuz var, üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve Allah-u Teala bu 3 tane cesedimizin her birisine ayrı ayrı görevler yüklüyor. Her birisinden ayrı bir yemin alıyor. Mahiyetleri de birbirinden tamamen farklı. İşte bu yeminleri yerine getirebilirsek, cennet mekanımız olacağı cihette Allah Teala bu yeminlerin hepsini üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını ise 9 defa farz kılmış. Ve böylece 3 yeminimiz de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bu durumda demek ki biz insanlar 3 tane yemini yerine getirmek mecburiyetinde olanlarız. 2 ayet-i kerime 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Biri Maide 7, bana verdiğiniz bu yeminlerle hepinizi bağladım diyor. Hepiniz bu yeminlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Enam 152, ve bi ahdillahi evhu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin diyor. 3 yemininizi de yerine getirin. Sonra demek ki yeminlerimizin hepsi 2 defa üzerimize farz kılınmış. Maide 7 ile Maide 105 ile Allah Teala nefsimizin tezkiyesini bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amel olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. 3. defa farz kılıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, o da 3. defa farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühen nasibidir rabbike vellezi halakaküm. Ey insanlar, Allah'a kul olun. Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ise daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavle yetişimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 minibine ileyhi, ona dön, ona ulaş. Üçüncüsü Fecr 28. İrci ilâ rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat 50. Efirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Vettevi sevila men enave ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı Mustakim üzerinden sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah'ı yedi darüsselam, Allah teslim yoluna çağırır. Zümer 4'te gördük ki teslim Allah'a yapılır. Öyleyse teslim yolu Allah'tır. Allah kendisine çağırıyor. 6. ayet-i kerime ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eskür ismi rabbike ve temettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri demek ki nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış üzerimize. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. Ama ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını 900 defa farz kılmış üzerimize. Ne olur bu farzları yerine getirirsek? Allah Teala 3 yeminimizden birden bahsederek bunların sonuçlarını çok açık bir şekilde koymuş ortaya. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, yani tezkiye ol. Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme, temizleme, arıtma, Allah'ın nurlarıyla nefsinin kalbini doldurma konusunda Allah'a verdiğin yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması. Ve fizik gücüne sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Ey fizik gücü. Çünkü sen bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç yemin de yerine getirilmiş oluyor. Sonuç ne olur? Ve tuli cenneti. Ve cennetine gir. 30. ayet-i kerime. Öyleyse kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etme yeminini, ruhunu Allah'alaştırma misakini, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini yerine getirirse, bu kişinin mekanı mutlaka cennet. Öyleyse Allah Teala bütün insanları huzurunda toplamış mı? Evet. Bütün insanlara yemin, misak ve ahd verdirmiş mi? Evet. Bütün insanlara bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerini garanti ediyor mu? Ediyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlarına istediği şey, bütün insanların bu cennet saadetine mutlaka ulaşmalarıdır. Allah Teala biliyor ki nefslerimiz Allah ne emir verirse o emre mutlaka karşı çıkacaklardır. Bunu çok iyi bilen Allah Teala üzerimize farz kılıyor ki bu yeminleri nefsimizin karşı çıkmasına rağmen bu yeminleri yerine getirelim de mutlaka Allah'ın hepimiz için hedef gösterdiği o cennete ulaşalım. Göreceğiz ki bu cennete ulaşmak aslında hiç de zor bir şey değil ama insanlar bilmiyorlar. Neden hiç de zor bir şey değil? Çünkü cennete ancak insan Allah'ın yardımıyla ulaşır. Allah'ın yardımı cennete ulaşacak kişi ise Allah Teala bir tek şey istiyor. Allah'a ulaşma konusunda o kişinin bir talebin, bir isteğin sahibi olması. Eğer böyle bir isteğin sahibi isek mutlaka Allah Teala yardımlarıyla bizi hedefine ulaştıracak. Biz zikretmesini sevmeyen biri olabiliriz. Namaz kılmayı sevmeyen birisi olabiliriz. Bu başlangıçtaki halimiz. Herkes böyledir çünkü nefs insanları mutlaka bunları yapmaktan önleyecektir. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledik, Allah rahmet vazgeçen tecelli etti. O günden sonra Allah'ın yardımları bizi namazı seveceğimiz, zikretmeyi seveceğimiz, bunlardan zevk alacağımız bir noktaya taşıyor. Allah'ın yardımıyla biz Allah'ın bütün ibadetlerini sever

ise o kişi o noktada takva sahibi olur. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a o noktada takva sahibi olur. Ne zaman bir insan fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ederse o zaman takva sahibi olur. İse Allah'ın bizden aldığı yeminlerle bu yeminlerin yerine getirilmesi ve takva sahibi olmak arasında çok sıkı bir rabıta var. İlliyet rabıtası. En üst seviyede bir bağımlılık rabıtası. Biz insanlar Allah'a yeminler vermişiz, misaklar vermişiz, ahitler vermişiz. Bunları yerine getiremezsek takva sahibi olamıyoruz. Bunları yerine getiremezsek cennet sahibi de olamıyoruz. Öyleyse takva sahibi olmak ve cennete gitmek aşağı yukarı aynı hedefi anlatan birer mefhum. Allah-u Teala'nın indinde kim takva sahibi olmuşsa birinci takvanın sahibi olan bu kişi daha ilk takvanın sahibi olmasına rağmen gene de cennetin sahibidir. Sonra daha üst seviyede bir cennetin sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah teslim ettiği zaman, ikinci takvanın sahibi olduğu zaman. Sonra daha üst seviyede bir cennetin sahibi olacaktır. Üçüncü takvanın sahibi olduğu zaman, takva elbisesini giydiği zaman. Öyleyse cennete girebilmek takva sahibi olmakla eş anlamlıdır. Bir insan ne zaman Allah'ın cennetine girebilir? Ne zaman takva sahibi olursa o zaman girebilir.

Demek ki bir insanın takva sahibi olabilmesi onun cennete gitmesini mutlaka gerektiriyor. Eğer cennete gitmek standartını elde eden bir adam, o kişi takva sahibidir. İşte yolun başından itibaren olaylara şimdi beraberce bakalım. Biz demin izah ettiğimiz statü içerisinde Allah'a ulaşmak istikametindeki emirlerini yerine getirmeye ne zaman başlarız? Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediği şeyleri birer birer anlatmıştık çok kısa olarak. Evvela biz insanların etrafında olaylar cereyan ediyor. Bu olayların bizi bir düşünceye ulaştırması lazım. İşte Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah herkese hidayete ulaştırmayı diler istikametinde bir ifade kullanmış. Arkasında da diyor ki ama dileyen kişi şükredenlerden olur, dileyen kişi küfredenlerden olur. Öyleyse bizim dilememiz asıl. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah'a ulaşan birisi olacağız. Şeytana ulaşmayı dilediğimiz takdirde şeytana ulaşan birisi olacağız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte burada belli olacak. Birinci basamakta olayları yaşayacağız. İkinci basamakta olayları mukayese edeceğiz, karşılaştıracağız. Arkadan da muhakeme edeceğiz. Bir hükme varmak üzere her değerlendirme sistemini devreye sokarak son bir değerlendirme yapacağız. İşte bu değerlendirmenin sonu son derece önemli. Ya Allah-u Teala'ya varmayı dileyeceğiz veya dilemeyeceğiz. Eğer Allah-u Teala'ya varmayı diliyorsak Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine tabi olan birisiyiz biz. Allah-u Teala diyor ki La ikrahe fiddini kat tebeyne rüşte minel gayin. Dinde zorlama yoktur. Ancak kim Allah-u Teala ve takat hazırlıklarının bildiğinde Allah'a ulaşmayı dilerse, bunun anlamı ne? Yani irşat yolunu dilerse, işte o irşat yolu gay yolundan tamamen ayrılmıştır. Peki nasıl diler insan? Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle söylüyor ki, tağutu inkar ederse, yani gay yolunu, insanı şeytana götüren yolu inkar ederse, ben böyle bir yola asla girmem derse, o kişi mutlaka urvet-i muska'ya sımsıkı yapışır diyor. Urvet-i muska, mürşidin elidir. Kişi gider, mürşidinin elini öper ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba Hurvet-i Züskaya sımsıkı yapışır. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Bunun üzerine ne oluyordu? Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğumuz için Allah rahim esmasıyla üzerimizde tecelli ediyor. Bu tecelli birinci meyvesini Allah'ın bizi bir garantisiyle karşılaştırarak veriyordu. Bu garanti bütün Allah'ın üzerinde tecelli ettiği kişilerin mürşitlerine ulaştırılma garantisidir.

0: Bu Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala diyor ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillere ulaştırır. Daha sonra ne var? Daha sonra Allah Teala kişinin kulaklarındaki bakrayı alıyor. Daha sonra Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmaya ehil olacak çünkü Allah'a ulaşmayı biliyor. Bundan sonraki olayları biliyorsunuz. Allah'ın insanın kalbine hidayet koyması, bu hidayetin o kişinin kalbini Allah'a döndürmesi, arkadan Allah Teala'nın nurlarının o kişinin kalbine ulaşması, Allah'ın açtığı yol sebebiyle kişinin takva sahibi olması, mürşidine ulaşması, mürşidinden aldığı 7 tane hediye. Bu noktadan itibaren ne olur? O kişi mürşidinden aldığı emirlerin gereği olarak zikrini giderek arttıracaktır. 14. basamaktan sonra 7 tane nefs kademesinden geçmesi gerekiyor bu kişinin. Birinci kademe nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki Yüce Rabbimize, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla tecelli etmiş kişi de 4. basamakta. Ve bu hedefe bir insanın ulaşması, insanın zikrini giderek arttırmasıyla mümkün. Zikrimizi mürşidimizden aldığı emirler gereğince arttırıyoruz, arttırıyoruz, arttırıyoruz. Öyle bir gün geliyor ki, bu zikir kademesinde Allah'tan gelen nurlar nefsimizin kalbinde %7 nispetinde bir aydınlık oluşturuyor, nur oluşturuyor. İşte burası nefsimizin birinci kademesini temizleyebildiğimiz yer. Nefsi emmare. Şerri emreden nefs kademesini böylece aşıyoruz. Ruhumuz bu. Biz mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan çıkıp Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Diyordu ki Allah Teala zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihi meâmâ. Böylece Allah Teala'nın ifadesi şu oluyor. İşte o gün hak günüdür, dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi yol iddiası eder. Ve kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için sığınak olur. Öyleyse ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime vasıl olmuş. Ve biz nefs tezkiyesine başlamışız. Nefs tezkiyesinin birincisini bitirdik. Nefsi emmare. Ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başladı. Zikrimizi daha çok arttırıyoruz. İkinci nefs kademesi, nefsi levvame, kıyamet suresi, ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor, yemin ederim diyor Allah-u Teala. Nefsimiz için Allah-u Teala'nın verdiği şey bu. Nefsimiz için yeminimiz. Demek ki nefsi levvameye ulaşıyoruz. Nefsi levvame kınanan bir nefse ifade ediyor. Suçlanan bir nefse ifade ediyor. Burada nefsimizi kınıyoruz. Biliyoruz ki nefsimiz hatalar yapıyor. Bunu şeytandan aldığı terkinlerle yapıyor. Ve bu sebeple nefsimizi kınıyoruz. Nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikmiş durumda. Ve devam ediyoruz yolumuza. Zikrediyoruz, zikrediyoruz. Ve daha sonra %7 daha nur birikiyor nefsimizin kalbinde. Nefs-i mülkimeye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir nefs kademesi. Ruhumuz mu? O da üçüncü kata kadar yükselmeye başlıyor. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilebiliyor Allah'tan. İlhamın başladığı nokta burası. Dördüncü kademede mutmainne var. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Böylece Allah-u Teala ile ilişkilerimizde nefsimizin mutmain olması söz konusu. Ve ne zaman oluyor bu mutmain olma işlemi? Dördüncü basamakta. Nasıl? Allah'ın zikriyle. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Kim nefsindeki hırs adı verilen afeti yenerse, işte o zaman bu kişi mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Arkadan da Allah'tan razı olacak. %7 daha nur birikecek nefsinin kalbinde. Rıza makamının sahibi olacak. Radiyeten mardiyeh buyuruyor Allah-u Teala. Fecr 28. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. İşte burada biz Allah'tan razı oluyoruz. 5. basamak. %7 daha nur birikiyor nefsimizin kalbinde. Arkasından Allah da bizden razı oluyor. 6. basamak. Ve böylece ruhumuz da 6. gökyüzüne kadar yükselmeye başlıyor. 7. basamak için Allah Teala teskiye adını kullanmış. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini teskiye ederse yarıdan daha fazla Allah'ın nurunu nefsinin karanlıklarına hakim kılmak üzere nefsinin kalbine sokabilirse, bunu başarabilirse, o kişi nefsini teskiye etmiştir. Ve bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefs Allah'a teskiye olacağına dair yemin vermişti. Ve böylece ruhu Allah'a doğru seyreder diyor. Yani Allah'a ulaşır. 7. basamağa ulaşan kişi, nefsinin muhtevasında %50'den fazla nurun yerleştiği bir insandır. %49 nefs teskiye konusunda 7 kademeden geliyor. %2 de huşudan oluşuyor ve böylece %51 nur o kişinin kalbinde oluşuyor. O kişinin kalbi böylece nefs tezkiyesine ulaştı. Allah'a verdiği kişi yeminini yerine getirir, nefsini tezkiye etmek yeminini. Ruhu 7 kat yükselerek sitetin müntahayı açtı, yokluğa geçti, Allah'ın zatına ulaştı. Ruh da Allah'a verdiği misaki yerine getirdi. Kişinin fizik vücuduna nefsi tezkiye olduğu için, ruh da Allah'a ulaştığı için Allah'a kul olmayı başardı. 3. yemini de yerine getirdi, geldi. Ne olur? O kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Allah'ın cennetinin sahibi olur. İşte Allah Teala ve tekatatların indinde Allah'ın cennetine muhatap olma söz konusu burada gerçekleşiyor. Bu noktaya ulaşan bir insanın durumuna yeniden bakalım. Fecr 27, 28, 29, 30'da ne görüyoruz? Ya eyyetüven nefsin mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten madiyye fethuni fi ibadi vethuni cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefsini teskiye etme konusundaki yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, sen de Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a vasıl ol, misakini yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî, o zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala, yani böylece fizik vücudunda şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmiş olursun. Sonucu söylüyor, vethuli cenneti ve cennetime gir. Anlıyoruz ki her kim nefsini teskiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi muhakkak Allah'ın cennetine ehil olur. Sözlerimizin başında bunun takva sahibi olmak demek olduğunu söylemiştik. Gerçekten böyle mi? Nefsimizi tezkiye eden bir kişi takva sahibi oluyor mu? Bu sualin cevabı evet. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi takva sahibi oluyor mu? Evet. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden, Allah'a kul eden bir kişi takva sahibi oluyor mu? Evet. Bakalım ayet-i kerime. Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Boşuna böyle bir iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Açık bir şekilde Allah ifade etmiş. Takva sahibi nefsini tezkiye eden kişidir. İşte bu 14 basamağı 7 basamak daha ekleyerek 21. basamağa ulaşmış olan herkes ne yapmıştır? Nefsini tezkiye etmiştir. Öyleyse nefsini tezkiye etmek açısından, birinci yemini açısından takva sahibi olmuştur. Acaba ruhunu Allah'a ulaştıran kişi de takva sahibi olur mu? Evet diyor Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Allah'a dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Demek ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi oluyor. İkinci yemininde böylece kişinin misakini yerine getirmesi halinde takva sahibi olduğunu görüyoruz gene. Gelelim üçüncü yeminine, yani kişinin fizik vücudunu Allah'a kul etmesi haline. O zaman da takva sahibi oluyor mu? İşte Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühellezîn, ya eyyühen nâsübüdü rabbükümellezî alekâküm leallekûm tettekûn. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse her kim, insanlardan her kim Allah'a kul olmuşsa, fizik vücudunu Allah'a kul etmişse, o kişi fizik vücudunu Allah'a kul ettiği cihetle de üçüncü açıdan da, üçüncü yemin açısından da takva sahibi olmuştur. İşte bu üç tane takvanın üçü de birinci takva basamağını ifade eder sadece. Ayrı ayrı cephelerden ama hepsi aynı noktayı ifade eder. Birinci takva. Nefsin tezkiyesiyle ulaşılan takva, fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla ulaşılan takva, nefsin tezkiyesiyle ulaşılan takva, hepsi üç tane yeminimizin muhtevasının her birisi bizi takva sahibi kılıyor. Ama üç ayrı cepheden bakıyoruz meseleye ama üçü de birinci takva. Sadece ilk takvamız, birinci takvamız burada gerçekleşiyor. Önemli mi takva sahibi olmak? Elbette. Çünkü kim takva sahibi olursa o Allah'ın evliyası olur. Evliya olmak deyince hemen türbeleri hatırlıyorsunuz. İşte mutlaka ölmesi lazım kişinin diye düşünen pek çok insan var. İnsanın evliya olabilmesi eskiden mümkünmüş diyorlar. Olmuş eskiden evliyalar ama ölmüşler şimdi hepsi. Hayatta hiç evliya yoktur, hepsi ölmüştür. Böyle bir şeyin geçerli olmadığını Allah Teala söylüyor, şöyle söylüyor. Yunus suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Bilin ki, iyi bilin ki o Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar ameli olmuşlardır. İmanın sahibi olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse kişiyi evliya yapan ne? Takva sahibi olmak. Burada kişi takva sahibi olmuş. Evliya da olmuş. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da müjdeler vardır. Ahirette de müjdeler vardır. Mutluluk hem dünya içindir hem ahirettir. Ahiret içindir. Burada kişi ahiret mutluluğunu yakalayabilmiştir. Dünya mutluluğuna henüz ulaşamamıştır. Sonra ne görüyoruz? Allah-u Teala o kişiye bundan sonra bir fena makamının, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan sistemin sonunda ruhun Allah'ın zatında ifna olması söz konusu. Ne zaman bu olursa ki hemen arkasından olur, o kişi velayetin birinci basamağındadır. Fena makamı. Sonra Allah Teala bu kişiye bir taht ihsan edecektir. Kişi velayetin ikinci makamına gelecektir. Beka makamı. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşacaktır. Kişi velayetin üçüncü makamına ulaşacaktır. Zühd makamı. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve velayetin dördüncü makamına ulaşacaktır. İkinci teslimi gerçekleşmiştir. İkinci takvamında sahibidir. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve huve muslimun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte her kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa, bu kişi ikinci takvanın sahibidir. Burada ikinci teslim gerçekleşmiştir. Fizik vücudunda teslimi gerçekleşmiştir. ve kişi ikinci takvanın sahibidir. Bir sonraki makamda bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Yani ulul elbab olacaktır. Beşinci basamak. Ve arkasından da bu kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin muhtevasında pek az kalan karanlıkları da nefsinin afetlerinde hep atacaktır. Nefsinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla dolduracaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Yani muhtevayı bozacak olan, onun Allah'a nefsinin teslimine mani olacak olan hiçbir afet o kişinin nefsinin kalbinde kalmayacaktır. İşte bu nokta o kişinin nefsini de Allah'a teslim ettiği takva elbisesini giydiği noktadır. Beyine suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaen. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş dinde muhlis kullar, halis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanif olarak yapmakla emrolundular. İşte burası 3. ve son teslimdir. 27. velayet basamağı. 27. basamak velayetin 6. basamağı. Bu noktadan sonra kişi artık takva elbisesini giymiştir. Ne demek istiyoruz? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala öyle bir tövbe yapın ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun ve Allah sizin günahlarınızı örtsün ve sizi bir nurla mükafatlandırsın. Önünüzde ve sağınızda başınızın üstünde. İşte kim bir seher vakti Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha çağrılırsa bu kişi Allah-u Teala'nın bir ihsanına hedef oluyor. Nedir o ihsan? Başının üzerinde bir nurun oluşması. İrşada tayin edecekse burada tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi mürşit oluyor. Ama bu noktanın konumuzla alakalı olan özelliği o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesidir. Sevaba çevrildikten sonra o kişi hasbelkader günah işlemişse ki işleyecektir. Nereye kadar? Buraya kadar işleyecektir. Çünkü daha bir insan nefsinin bütün afetleri yok olmadıkça her an günah işleme ihtimali vardır. Ama günahın oranı %5'e, %9'a, %10'a düşmüş durumdadır. Ama burada İhlasa ulaştığı zaman kişi artık hiç günah işlemesi ihtimali yoktur. Çünkü nefsinde onu günaha sevk edebilecek olan afetlerin hepsi yok olmuştur. İşte ihlasta bu kişi hiç günah işlemez hale geliyor. Bir sonraki makam olan salahta ise Allah-u Teala onun o güne kadar, ihlasa kadar işlediği günahlarını da örtüyor. Böylece bu kişi kabir azabından beri oluyor. Kabir azabı bu kişi için geçerli değil. Çünkü bütün günahları örtülmüş vaziyette. Yeniden günah işlemesi ise mümkün değil. Çünkü nefsinde afetler artık yok. Bir insanın nefsinde afetler yoksa ne olur? Yoksa onu günaha sevk edecek olan hiçbir faktör mevcut değildir. Ruhu zaten bütün boyutlarıyla onu sevaba teşvik ediyordu. Hep Allah'ın emirlerini yapmaya, yasak ettiklerini yapmamaya. Şimdi nefsi mi? Nefsi de aynı hüviyeti kazandı. Allah'ın bütün emirlerini yapmaya çağırıyor onu. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye çağırıyor. Öyleyse hem nefsi hem de ruhu yani aklın iki müşaviri de yalnız hayır işlemesini istiyor. Bu kişi bu sebeple artık günah işlemeyecek bir özelliğe kavuşmuştur. İşte kim nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla bezerse, o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olursa, işte o kalbi oluşturan Allah'ın nurları var ya, o nurlar takva elbisesidir. O kişinin nefsinin kalbine Allah öyle bir elbise giydirmiştir ki, o elbise o kişiyi bütün günahları işlemekten mutlak olarak koruyacaktır. İşte kişi burada takva elbisesi giyiyor. Yani nefsinin kalbi Allah'ın takva elbisesiyle örtülmüştür. O elbiseyi giydiği andan itibaren de o kişinin herhangi bir günah işlemesi ölene kadar artık mümkün değildir. Öyleyse bir kişi burada üçüncü takvanın sahibidir. Takva elbisesini giymiştir. Allah onun bütün günahlarını nurlarıyla örtmüştür ve kişi o nurlardan bir elbise giymiştir. İşte bu takva. Burada üçüncü ve son takvaya kişinin ulaştığını görüyoruz. Bu takva İslam takvasıdır. O kişi İslam olmuştur. İslam'ın gerektirdiği üçüncü ve en üst seviye takvanın sahibi olmuştur. Bu takva elbisesini giymek öyle bir elbise giymek demektir ki kişinin etrafında ne kadar günah olursa o kişi bu günahlara asla iştirak edemez, etmesi mümkün değildir. Hiçbir günahı işletmeyecek olan bir elbiseyi, nur elbisesini Allah o kişinin kalbine giydirmiştir, nefsinin kalbine. Dolayısıyla nefsi bütünüyle bu standartların içine girmiştir. İşte bir benzetme yapın. Nefsinizin kalbinde eskiden kapkara bir elbise vardı. Zulmetten oluşan, günahlardan oluşan, afetlerden oluşan bir elbise vardı. Bu elbiseyi Allah Teala sizden çıkardı, aldı, yerine nur elbisesini giydirdi. Allah'ın nurlarıyla mutlak olarak bezenen bir nefs kalbiniz var. Hiçbir açık noktası yok. Nefsinizin her tarafı Allah'ın nurlarıyla donanmış vaziyette. İşte bu nokta takva elbisesini, o nurları, nefsinizin kalbinin giydiği nokta, sizin de takva elbisesini bütün olarak giydiğiniz nokta. Nefsinizde, ruhunuzda, fizik vücudunuzda aynı takva elbisesini artık giymiştir. Burada siz Allah'ın sizin için hedef gösterdiği dünya saadetinin de sahibi oluyorsunuz. Yani hem iç aleminizde üçüncü takvanın sonu olarak takva elbisesini giyerek mutlusunuz, huzurlusunuz. Hem dış aleminizde başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir saadetin sahibisiniz. İşte burada 21. basamakta kazandığınız cennet saadetine Allah Teala evliyalığın temel hedefi olan dünya saadetini de ekledi. Ne diyordu? Onlara cennette de müjdeler vardır, dünyada da müjdeler vardır. Cennette de saadet söz konusudur, dünyada da saadet söz konusudur. Öyleyse nasıl elde ettiniz bunu? Beraberce bakalım. Bir insanın dünya saadetine ulaşması 3 ayrı cepheden oluşuyor. Nefsini bu kişi dünya saadetine ulaşabilmek için iç aleminde mutlu olmak mecburiyetindedir. Suç ve sükûne ulaşmak mecburiyetindedir. Dış aleminde mutlu olmak mecburiyetindedir. Suç ve sükûne ulaşmak mecburiyetindedir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmak mecburiyetindedir. Bu kişi başlangıçta iç aleminde mutlu değildi. Neden? Nefsinde yalnız afetler olduğu için günah talebinde bulunuyordu ve ruh da hayır talebinde bulunuyordu. İkisi de taleplerinden vazgeçmediği için savaş vardı. İkincisi nefs sık sık aklı kandırıp günah işletiyordu. Bu sebeple kişi huzursuzdu. Sık sık huzursuz oluyordu. Arkadan da ruh nefse azap ediyordu. Kişi bu sebeple ayrıca bir defa daha huzursuz oluyordu. Böylece bu kişi hep huzursuz oluyordu. Ama ihlasa ulaştığı zaman, salaha ulaştığı zaman, takva elbisesini giydiği zaman bu kişi böyle değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Nefs de ruh gibi hayrı talep edecektir. Ruh da hayrı talep edeceği için iç aleminde sus ve sükun oluşuyor kişi. Ruh da hayrı istediği için, nefs da hayrı istediği için yalnız hayır işliyor, günah işlemiyor. Bu sebeple kişi hep huzurlu davranışların içinde, ruhun nefsi azarlıkları da mümkün değil. Görülüyor ki bu kişi iç aleminde mutlak bir saadete ulaşmış. Takva elbisesinin saadeti. Dış alemine bakıyoruz kişinin. Dış alemindeki durum ne? Baştan kişi çevresindeki insanlara nefsindeki afetler sebebiyle zulmediyor. Arkadan ruhu nefsine azap ediyor. İki açıdan da huzursuz. Arkadan bu kişiden çevresine zarar, huzursuzluk yayıldığı için, zulüm yayıldığı için çevresindeki insanlar da ona zulmediyor. Gene huzursuz kişi. Başkasının zulmü dokunuyor, ona intikam almayı istiyor, intikam alıyor. Gene huzursuz. Çünkü yeni bir günah işlemiş oluyor. Arkadan ruhu nefsine azap ediyor. Gene huzursuz. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi var. Gene huzursuz. Ama ihlasa ulaştığı zaman bunların hepsinin dış ilişkilerinde yok olduğunu görüyoruz. Çünkü nefsi de artık hayrı istiyor. Bu sebeple bu kişi nefsi de ruhu da hayrı istediği için kimseye zulmedemez. Bu sebeple ruhu da nefsini azap edemez. Bundan çevresine hayır yayıldığı için çevresindeki insanlardan da ona hayır gelecektir. Her olayın arkasından mutlu olacaktır. Hasbelkader birisi zulmederse intikam almayı asla istemeyecektir. Çünkü nefsinde intikam afeti de yok. Onu intikama yöneltebilecek diğer afetlerinde hiçbirisi yok. İntikamını hiçbir zaman almayacaktır. Huzursuzda olmayacaktır. Ruhu nefsine de azap etmeyecektir bu sebeple. Ayrıca bu kişi intikam almayı zaten istemediği için intikam alamamaktan oluşacak bir şuur altı birikimi hiçbir zaman bu insanda oluşamaz. Öyleyse dış alemi de mutlulukla geçecek kişinin o günden ölümüne kadar. Peki fizik vücudunu, peki Allah-u Teala ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için başlangıçta huzursuz. Yasak edilen fiilleri işlediği için gene huzursuz. Çünkü nefsi onları yaptırıyordu onu. Ama şimdi nefsinde afetler yok. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insan bu. 5 vakit yerine 7 vakit namaz kılıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra bütün senede her perşembe günü oruç tutuyor. Zekatını 2 kat veriyor, daimi zikrin sahibi. Bütün emirleri en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değil. Çünkü nefsinde afetler yok. İşte takva hepsisi bir insanı buraya götürür. Hem iç aleminde, hem dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi mutlak bir saadetin, yani dünya saadetinin sahibidir. Bundan 14'te sıra ver, sahabenin sahip olduğu saadete o da artık sahiptir. Öyleyse hepinizin 3 tane takvanın sahibi olarak cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dilemek suretiyle bugünkü sohbetimizi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in izni ve lalâ. Ayyem elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Estağin ihtina sıratel müstakim, sıratel lezzeyna elham te'alelim. Aleyhim ve lalâ. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, şimdi buraya yazdığım gibi, tevhid. Öyleyse tevhid konusunda acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevhid belki de dinin bütünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhtevasını açıklarken onun hanif olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Allah-u Teala hanif olarak kendini dine ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlar. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Ezelde de bu böyleydi diyor. Şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Sadece bir tek din olacak. Hanif dini. Ve bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olacak diyor. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bütün insanların hanif dininin muhtevası içinde yaratıldıklarını görüyoruz.
1: Bütün insanların gözleri kör, bütün insanların kulakları vakra ile sağır, bütün insanların kalpleri ekinetle idraksiz. Bütün insanlar ölü doğuyor. Yaşayan ölüler. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri hissiyatsız, idraksiz. Sonra Allah-u Teala'nın müdahalesi üzerine gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başlıyor. Hanif dini hem başlangıçtaki fıtratı ifade ediyor, hem de konunun sonunu. Ne demek başlangıçtaki fıtratı? Herkesin gözleri başlangıçta kör. Ama açılabilecek olan bir özellikle yaratmış Allah-u Teala. Herkesin kulakları sağır. Ama duyabilecek olan bir özellikle yaratmış. Herkesin kalbinde ekinnet var. Ama kalbe ihbat konulacak özellikle yaratmış Allah-u Teala. Yani fıtratımızda bu Allah'a kapalı olan bütün sistemlerin Allah'a açılmasının var olduğu, Allah'a açılmasını mümkün kılan bir fıtrat söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif fıtratı. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük, Allah'a dönük hale gelme özelliğine sahip. Göğsünden kalbine kişinin yol açılmamış, yol açılabilecek bir özelliğe sahip. Kişinin kalbi huşuya, daha sonra hidayet üzere olduğu zaman %50'den fazla nura, sonunda da %100 nura ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Hepsi fıtratın tabii sonuçları. Fizik vücudumuz da fıtrat üzere, hanif fıtratı üzerine yaratılmış. Nefsimiz de hanif fıtratı üzerine yaratılmış. Ruhumuz da. Hanif fıtratının gereği olarak ruhumuz bizden ayrılacak. Allah'a geri dönecek. Buna göre programlanmış. Hanif fıtratının gereği olarak nefsimiz tezkiye olacak. Sonra da tasfiye olacak. İçerisi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolacak. Buna göre programlanmış. Fıtratı bunu gerektiriyor. Ve bu Hanif dininin muhtevasına girdiğimiz zaman bakıyoruz ki tek Allah'a inanmak ve tek bir cemaat oluşturmak. Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir cemaat. Tek Allah, tek cemaat.

Vahid kelimesi, muvahhid kelimesi, tevhid kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'ı devreye almak ve de tek Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek. Allah vahittir, tektir. Vahdetin temsilcisidir. Öyleyse bizler de tek Allah'a inananlarız. Birden fazla ilah hiç olmadı. Sadece O vardır ilah olarak. El ilah yani Allah. Hanif dini, Arapça adı İslam olan dinin ta kendisidir. Hamdolsun ki Allah Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. 1400 seneden beri de hiçbir değişiklik olmamış Kur'an-ı Kerim'de. Bir harfi bile değişmemiş. İşte o Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Ve Hanif dininin esasını veriyor Allah Teala. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safhada. Hepsi bu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece Allah'ın varlığında tekliği yeterli görmüyor. Cemaatin de tek Allah'a bağlı tek bir toplum olmasını istiyor. Ve tevhid dininin temelini Allah'a teslimler oluşturuyor. Ve teslimler konunun en önemli yönünü oluşturduğu için Allah Teala Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif'ken dinin adını İslam koyuyor. Allah'a teslim olmak dini. Peki Allah Teala ne diyor? İnsanlık tarihi boyunca diyor insanlar putlara taptılar diyor. İnsanlar elleriyle yaptıkları taş parçalarına taptılar. Elleriyle yaptıkları ağaç parçalarına taptılar. Ve Allah'ı tek Allah olarak görmediler. Bir kısmı göklerdeki Allah'ı unuttu. Sadece putlarını ilah saydılar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tekliği, kainatın tek dininin en büyük özelliğidir. Neden acaba bu özellik önem kazanmış? Çünkü bir takım dinlerde çok tanrılılık söz konusu. Mesela Budizm'de şeytan bile bir tanrıdır. Kötülük tanrısı. Budistlerin bazıları Budizmi bir din olarak görmüyor. Bir davranış biçimleri dizisidir diyorlar. Ama muhtevaya bakıyoruz. Muhtevada Allah'ın tek bir tanrı olduğunu görüyoruz. Tek bir ilah olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda kesin hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki La ilahe illallah. La ilahe
ilah yoktur, başka ilah yoktur. İlla sadece Allah. Sadece Allah vardır diyor. Başka bir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Öyleyse her güzel davranışın arkasında tek bir ilahı ilah kabul etmek önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Hristiyan alemine baktığımız zaman bir kısım Hristiyanların tek Allah fikrine inandıklarını gördük. Ama Hristiyanların çoğu üç Allah vardır diyor. Kendileri de izah edemiyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Ruhul Kudüs'ü de gene Allah olarak kabul ediyorlar. Başka bir Allah olarak. Üç tane Allah çıkıyor ortaya. Yani Cebrail aleyhisselam diyoruz. Onlar da başka bir Allah diyorlar adına. Bir anlaşmazlık konusu yapmamalıyız diye düşünüyorum. İnsanlar nasıl isterlerse öyle inansınlar. Ama bir görevimiz olmalı. Doğruyu anlatmalıyız. Kabul ederler veya etmezler. Bizim görevimiz onlarla bunu tartışmak değildir. Doğruların söylenmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz Hazreti İsa'ya dedik ki ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi diyor bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diyor. Ben onlara dedim ki Allah benim de ilahım, sizin de ilahınızdır. Allah'ın oğlu diye bir şey hiçbir zaman olmayacaktır. O ilahtır, bizlerse insanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman asırlar boyunca insanların hep putlara taptığını görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim devrinde babası ve herkes putlara tapıyor. Hazreti İbrahim de bir gün putların bulunduğu o koca salona giriyor, bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor sadece. Ondan sonra da kaçıp saklanıyor. Ama saklandığı yerde yakalıyorlar. Hazreti İbrahim'i getiriyorlar oraya. Seni bunun civarında görenler olmuş diyorlar. Bu putlar kırılmış, mutlaka sen kırmışsındır. Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor, neden ben kırmış oluyormuşum diyor. O kırmıştır diyor. Bir tane put bırakmış şöyle en büyüğünü. En büyüğü bu diyor. Bu kırmıştır muhakkak onları. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar sen çocuk mu kandırıyorsun? Bu put diyorlar, hiç o putları kırabilir mi? Yerinden bile kımıldayamaz. Diyor ki Hazreti İbrahim de gördünüz mü diyor. Yerinden bile kımıldayamayan bir taşı kendinize ilah edinmişsiniz. Bir putu bile kırabilecek olan kabiliyeti yok, gücü yok. Hiçbir tesiri yok. Ve siz buna inanmışsınız, onu ilah edinmişsiniz diyor. Böyle saçmalık olur mu diyor. Ramazan geçti. Sizinle böyle tatlı tatlı sohbet ederken bir yudum kahve içmekte sizler açısından inşallah bir mahsur yoktur sevgili kardeşlerim. Bilirsiniz ki televizyon bir saygı müessesesidir. Bizim sizlere saygımız sonsuzdur.
bu zevk aldığımız bir hususu size anlatmak için, bir yudum kahvenin mutluluğumuzun bir vasıtası olduğunu belirtmek için böyle yaptık. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'e ne mi olmuş? Hazreti İbrahim'i mancınağa çıkarmışlar. Kocaman bir ateş yakmışlar. Şimdi Urfa'daki o caminin olduğu yerde, caminin havuzunun olduğu yerde. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bu ateşi dağıtayım, seni buradan kaçırayım, ne istersen yapayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, o diyor, bilmiyor mu diyor burada olduğumu? Benim içime serinlik veren o diyor. Allah burada olduğumu biliyor, bu insanların ne yapacağını biliyor. Ben diyor, onun kölesiyim. Ne yaparsa ben diyor razıyım. Neye müsaade ederse ona da razıyım diyor. Ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atıyorlar. Ama Allah-u Teala da ateşi su haline getiriyor. Odunları da birer balık. Hala Urfa'daki o caminin o ortasındaki meydanı oluşturan havuzda, havuz gibi kabul edilebilir. Hala o balıklar, kutsal balıklar dolaşıp duruyor. Hazreti İbrahim cüp diye suya düşmüş. Ve de tabii hiçbir şey olmamış. Ama Firavun'un ölümü, Hazreti İbrahim'e bunları yapan Firavun'un ölümü çok ilginç. Firavun ölürken Allah Teala işte diyor, şimdi kalp yüzünü açtık, bütün ölenlere bunu yaparız. Senin de görüşün keskindir diyor artık diyor. Artık gaybı da görebilirsin. Hakikati gören, Allah'ı o zaman idrak eden Firavun Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi beni bağışla, tekrar dünyaya gönder. Hangi peygamber dersen, hangi Resul dersen, ben hemen ona tabi olurum ve senin emrettiğin her şeyi yaparım. Senin en büyük kölen olurum. Allah Teala diyor ki, bundan sonra kimseyi geriye göndermeyiz. Ama diyor, ey Firavun diyor, sen kendini ilah zannettin diyor. Ben de Allah'ım dedin diyor. Hatırlar mısın diyor Hazreti İbrahim'le konuşmanızı. Hazreti İbrahim sana dedi ki, benim Rabbim ölüleri diriltir. Sen de dedin ki, ben de diriltirim. Ondan sonra diyor, bir idam mahkumunu affettin. İşte bu adam ölecekti. Şimdi ölmedi. Hayat verdim ona, dirilttim. Sonra Hazreti İbrahim en sonunda demiş ki Firavun'a, benim Rabbim güneşi bu taraftan doğudan doğdurur demiş. Sen de demiş bir tanrıysan batıdan doğdur bakalım demiş. Firavun o zaman susmuş. Verecek cevap bulamamış bu işe. İşte o Firavun ölürken Allah Teala ona diyor ki, ey Firavun, sen diyor bugüne kadar kendini tanrı zanneden, insanları kölen zanneden bir zihniyetin sahibiydin. Beni yok farz ediyordun, Allah'ı yok farz ediyordun. Ama şimdi gördün ki ben varım, ben Allah'ım. Ve diyor, şimdi seni öldüreceğim. Ve diyor, şu fizik vücudun var ya diyor, şu anda secde halindesin benim karşımda. Bu vaziyette seni diyor bırakacağım, gelecek bütün nesillere örnek olacaksın diyor. Kendini tanrı zanneden Firavun, tanrının önünde nasıl secde etmiş, onu görecekler diyor bütün insanlar.
Sevgili kardeşlerim, bu ceset şu anda Londra'daki British Museum'da da müzeyumda duruyor. Aynı secde vaziyetinde. Hiçbir tahnit yok. Yani bir mumyanın binlerce sene dayanabilmesi için vücudunu özel ilaçlarla tahnit ederlerdi. Bezleri sararlardı vesaire vesaire. Ama bunda hiçbir tahnit yok. Ve vücudu dün ölmüş gibi. Hiçbir çürüme, hiçbir değişme asırlardan beri olmuyor. Binlerce yıldan beri olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse tevhid akidesi konusunda Hristiyanların iddiasına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Diyor ki, onlar Hazreti İsa'yı asmadılar, öldürmediler, öldüremediler. Astıkları, çarmıha gerdikleri İsa değildi diyor. Romalılar geldiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne çevirdik. Ve diyor Romalı askerler onu yakalayıp götürdüler. Ve biz diyor Hazreti İsa'yı yukarıya aldık diyor. Kıyamet günü de ineceğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa'nın kıyamet günü ineceğini söylüyor. İslam akidesinde de aynı şey söz konusudur. Hazreti İsa mutlaka kıyamette inecektir. Öyleyse yanlışlar üzerine kurulmuş olan bir müesseseyi değiştirmek bizim işimiz değil. Nasıl inanmışlarsa o tarzda inanmışlar. Ama doğruyu söylemekle de vazifeliyiz. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hazreti İsa'yı selbedemediler diyor. Çarmıha geremediler diyor. Öldüremediler diyor. O çarmıha geldikleri 13. havariydi diyor. Düşünün ki Allah Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hazreti İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hazreti İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hazreti İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El ilah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hazreti İbrahim'in dininin
esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle

Ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki, onları diyor, sen mi hidayete erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah-u Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

büyüse Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, Mukaddes Ruh Allah yani böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda

kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerine almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu gizli şirktir. Allah Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezler de sana tabi olmazlarsa, icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, ondan daha çok lanette kim vardır?" diyor Allah Teala. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurması ile mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2 de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir, erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek. İman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek ve kalbinin
nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarına itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle, %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkinden, ilah mevkinden indirsin. Nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah-u Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki, hayır onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız, işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor.
Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah-u Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor, hatırladım. Allah-u Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah-u Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan. Oğlunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itinayla bilediği bıçağını Allah-u Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail Aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasıtın olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor.
bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehenneme atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır, sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı. Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini.
Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manası siz artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin. Eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale gelecek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri rehine ve emanet kavramları hep birbirine karıştırıyor. Size inşallah arasındaki farklılığı ve birbirimizde olan ilişkilerini anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Tamam. El-Fatiha ve Es-Selavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: むずい。
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Bir defa daha gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha size kalbimin iç dünyanın bir şeylerini ulaştırmak üzere sizinleyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah Teala sizin için yaratmış. Biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız. Biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz o size onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünit onu seviyorsunuz. O sizi bin ünite seviyor diye kabul ederim başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar değilsiniz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela İlk uğrağımız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Ne diyor Allah Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah Teala. Hadi söyleyin bakalım hani pozitif dereceler mi, negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehin olmalardı. Rehinlikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinidir. Herkesin nefsi rehinidir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır ve bu günah stratejisi şeytanın terkimleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derece kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinlikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü o cahildir. Yani nefsinin kalbi afetlerle doludur. Şimdi Müddessir suresinin 8. 38, 39, 40. ayetlerindeki duruma baktığımız zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Şöyle bir izah ediyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yeminimizle alakalı var, alakası var mı? Kesin. Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara uğrayacaktık bilenler. İlk liman Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şems suresi 9. ayet-i kerimeler. Kat eflaha men zekkaha. Ağız olsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin yama sevaha diyordu. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayeti kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacağız. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin. ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Çünkü Allah-u Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amin olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet kerimesinde hem de Vel-Asr Suresi'nin daha 1. Ayet kerimesinde kesinleşiyor. Amin olanlar mutlaka kurtulacak. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Mürşidimize ulaşırsak ne olacak? Tam 7 tane kalp şartı gerçekleşecek bizde. Önemli mi? Söz konusu olan nefsimizin tezkiyesi, rehinenin rehinelikten kurtulması. Emanetin onun gerçek sahibine iadesini teslimin Allah Teala emretmiş Nisa 8'de. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَهْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah-u Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onlar kabul etmediler. İnsan kabul etti diyor. İnsan cahildir. Yani insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya yönünü ne kadar bilirse bilsin bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela 1. odanın kilitini açacak, 2. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 3. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 4. odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün 1. katına, 2. katına, 3. 4. 5. 6. 7. katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendinizi düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz. Tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/10 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/10 trilyon, katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekillenemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile. Ama katilyon deyince herhalde bir değer var kafanızda, işte ondan. O katilyondan tam 9 tanesi sizde var. Milyon 6 sıfırlıysa, milyar 9 sıfırlıysa, trilyon 12 sıfırlı, katilyon 15 sıfırlı olması lazım. Doğru olmayabilir, siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozomun sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi. Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi. Ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak vecihinde olan ve rehineliğin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar gök kapılarını açan anahtar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah-u Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün, 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane karşı şartını. 1. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği alır. 2. Allah-u Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar.

Kulaklar vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunun adı ekinnettir. Kalbinizdeki ekinneti Allah-u Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Onların kalplerine ifat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ifatın konulması bir şartlı olgu. İfat İdraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. İsra Suresinin 44. ayet, 45. ayet kelimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Hac 54'te de ekinletin alınıp yerine ifat konulması stratejisinden bahsediyor Allah-u Teala. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki diyor Allah-u Teala gayb-i rahmana huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartınızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadı. Daha nefsimizin temizliği müessesesi başlamadı. Bunun başlayabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacımız var. Kalbinizde 7 tane şart oluşması lazım. Kalbinizdeki sistemleri Allah-u Teala'nın değiştirmesi lazım. Onlardan bahsediyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük bulundun. Allah'a döndürdü. Allah'a dönük bir kalbin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinlet aldı. Allah-u Teala bir, yerine ihfat koydu. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsümüzden nefsimizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse aynı anda Allah da onu kendisine ulaştırmayı diliyor. Onların göğsünü teslim açıyor. Ne olur açarsa. Ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama oradan evvel Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslimi açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi. Göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz

ve rahmet ve salavat, iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir, rahmetle fal göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor ama yol açılmış, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var, kalbiniz mühürlüyor. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil, mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah-u Teala'nın indinden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da önünde de çekip tövbe ettiğiniz zaman son üç kalp şartı oluşur. Bir, Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. İki, kalbinizdeki küfür kelimesini alır. Üç, kalbinizin içine imanı yazar. İşte burada işlem tamamlanmıştır. Yedi tane kalp şartı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi, ekinleti aldı Allah-u Teala nefsinizin kalbinden. İkincisi, yerine ihfas koydu. Üçüncüsü, kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Beşincisi, kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı, kalbinizdeki küfür kelimesini Allah-u Teala çekti, aldı dışarıya. Ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. Yedinci şart. Ve şimdi siz bu şartlarda zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela böyle bir işlem, emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan yedi tane ihsan aldınız. Bir, bunlar artık nimettir. Allah Teala başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. 6. Nefs tezkiyesine başladınız. 7. Nefsinizin kalbine rahmetle fazla nefesinde rahmetle salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öyleyse zikre başladınız bu noktada. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle farz, Allah'tan gelen rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve farzın, rahmetin ve salavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zilmani kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerine hiçbir kuvvet mühürü oradan ayıramaz. Manası, zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz.
birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı manası. O küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet, nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından aydınlatıldığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmet ve fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabileceği kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve salavatı getiren rahmetler fazlı ve salavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yük değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurları dolar. Nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve far adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor. Kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 nur birikti kalbinizde. Rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi yedinci basamağa çıktı, anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarıysa aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar. Bunun manası ruhunuzun yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyrisülük isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor? Ruhunuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَكُلُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَلْمُسَلَكِ وَيُوَافُونَ سُوَا اِلْسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْجَرَبِّهُمْ Allah Teala duyuruyor ki onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök katını açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz Zümer'e 4. Ve en yübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabrin yetişim azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a tutundurun ve onu teslim olun. İkincisi
Rum 31 Münibine İleyhi ve Yetekun ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü Fecrin 8 İrciye İlâ Rabbiki Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah-u Teala. Sonra dördüncüsü Zariyat 58 Ruhinallahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15 Bettebi sevilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime 150'nin 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettet ileyhi tepkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28 Rab 21 Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ruhun Allah'a ulaştırılması Allah Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz Maide 7'ye göre işittik ve itaat ettik demişiz Allah Teala'ya. Allah Teala da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan yeminimizde, misakimizde, ahdimizde yerine getirir. İşte bunların arasında misak da var. Öyleyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor. Ve merdivenin ilk kattaki 7. basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün 1. katını da açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimiz sağlanırsa Yusuf suresinin 53. ayet kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُوِي Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana %100 şerden ediyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş 1. %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O 1. odadan 2. odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık 1. odayı nefsi emmareyi açmış. Yeniden bir merdiven, yine 7 tane basamak, yine kapkaranlık bir yer. Sadece 1. %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan 1. kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela müşrimizden tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gelip tebliğ ediyor başımızın üzerinde.
senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür, hakkı ulaşma günüdür. O gün hakkı ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yol iddiaz eder. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha ne yap olur diyor Allah Teala, sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına geliyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar birinci kata çıkması mümkün değil. Rehine birinci %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz birinci tavanın anahtarını alırsa, oradadır, tavandadır, o zaman birinci gök katının da açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. Birinci gök kapının, birinci gök katının anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır o ruhlar. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7 nur birikimi gerçekleştiği günün ertesi sabahı o ruhda diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergahta onarlık insan ruhları sırasından bir yerde ona aittir, yerini alır. Hazreti Ebu Bekir'in eli öpülerek arkadaki secde mahalline ulaşılır. Secde edildikten sonra da sağ kanat gecesinden başlayan bir dışarı çıkış, altın kapından dışarı çıkış tamamlanır ve sonra bir saf teşkil edilir. Tek bir saf, yatay bir saf, saf halinde zemin kattan birinci kata ulaşılır. Birinci kata kadar ulaşmak imkanını bulan bu ruh ikinci kata yükselemez. Birinci katta herkesle beraber en son sırada secde edecektir. Ve orada da kalacaktır. Öndeki saflar ikinci kata doğru, oradan gene saflar halinde, yatay saf halinde yükselecektir. Ama o orada kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zemin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine. Ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikimi başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi devamı oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levvami nefse kasem ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Yaptıklarından pişmanlık duyuyor. Ama ne yazık ki hatalarını işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dinlerdeki bir apartmanın, rehine olduğu apartmanın üst boyutuna, ikinci katın tavanına, o anahtarla ikinci katın
tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman, yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman, o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci bir katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levhami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7, hatta %2 de buçuk dalından ruhla beraber o ikiyi sonradan hesaba katılır. İki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci bir katındadır. Yani emanet sırayla katları birer birer aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağımlı olarak. Kalp karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı o odada da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gökyüzüne ulaşacak. Orada su arınma havuzlarında, onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkadaşlar izleyecektir. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra su arınma havuzlarında ruhun, bütün ruhların su arınması tavsiye edecektir. Bu arada söz konusu olan ruh da aynı su arınma işleminin sahibi olacaktır. Su arınma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki yeniden %7'ine birikimine kadar da su arınma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü %7 nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda ikinci odada aydınlanmıştır nefsi devam eder. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah-u Teala diyor ki ona şeytanın çocuğu da Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyle bir ilhamın takip ettiği noktada Allah-u Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Artık Allah'tan ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik odanın artık daha aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. Üçüncü kata burada ulaşan ruhumuz, dördüncü kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı dördüncü odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %7 tamamlanır. O zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da dördüncü gökyüzünün ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da dördüncü kata ulaşır. Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda o ruhta bulunacaktır. Ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını
açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. katı ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı nur. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar, yüzleri beyaz, açık yeşilimsi bir renk oluyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Radiye kademesi, fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birinin ki çatlamıyor. İşte o gün ona bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan evli besmeleri eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7 ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve 7. katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. 7 tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin iki trabzanından 5. basamakta 7 tane baklanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir dizaynda ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi tamamlanmış. O kişinin ruhu 7. kata ulaşmış, fethini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra 7 alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sütüt-i müntahaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde onun ruhu sütüt-i müntahaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle rehine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? 1. kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra 2. odanın tamamen arılması 2. gök kapısının anahtarıyla rehininin 2. gök kapısını açması. Sonra nefsi mülkime 3. odanın aydınlanmasıyla
üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları. Ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki yedi katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor. Ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu, ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tavanın nurlanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanının anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefs-i mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz, huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde yedi tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan yedi tane odanın yedisinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış, onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun yedinci gök katına ulaşması, sonra yedi tane alemi birer birer açıp sesinin intihara ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet, emanet verene geri döndü. Emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meab." Andolsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah-u Teala'nın da ruhunu size şey, işte bu
Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci safhasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci safhada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten 7 kademede kurtulmasıyla 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete ne yap oldu? Sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Olá. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla, bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim,
her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim mutluluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yaşayacaksınız. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesi iseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor
şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Biri diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Ona deyin ki, ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz, sevgili kardeşlerim, sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, gene toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada merza haliminde olmak istiyorum. Ya Rabbi, bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla merza haliminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman, siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış, onların sizin bu davranıştan aldığınız hazzın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışlarında, bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız?

sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız, onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz, yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size neslinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız, herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası, eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi,

sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate yani kötülüğe hasenatla yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sarığını seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman. Önce fark edersiniz. Sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikatta adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz
Eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklere bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nevicik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz, ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor. İç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin. Düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar. Mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı işte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan
değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim nerem doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yoğrula yoğrula dünya adı verilen bu gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız biliyor musunuz? Şimdi ben buradan, dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime? Şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an
Allah Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an, o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınızda mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz, bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yeğen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek
öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi halesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözlüğüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikamete etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır. Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için
vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Birleşik Kaplar Kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın, bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, ister kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım, eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah-u Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir.
bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir musluğa götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abuz bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size sizin için istediğiniz şeyin güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında. Diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle. Sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum, sadece bu kadar var diyorum. Ve bu toplumun içinde herkes
başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazreti Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından, köşesinden, bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de
siz etmeyesiniz. Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet, sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yeni başında
güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği, size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk vasıtası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl medyona şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan. Allah hepinizden razı olsun. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizin için yapamıyoruz. Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize

bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktığınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır. Es-Fatiha ve As-Salavat. Eyzübillahi ve Eşhedü en la ilahe illallah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine hiç aldırmadan bir karara varmışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan insanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah Teala'nın söylediği şey verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarına nakşedilen bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah-u Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını ver, Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul kelimesi için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izah eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah-u Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor o bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balı üretsin diye. Allah-u Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah-u Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez.
Zilzal Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman işte Allah-u Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan. Arıya vahyeder Allah-u Teala. İnsan onun üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah-u Teala Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakadar etmiyor demekle insanlar bunların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil. Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olamaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem'e bunlar nereden geliyor diye sorduğunda Meryem cevap veriyordu Allah'tan. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini biliyoruz. Ve vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından daha açık bir şekilde de ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer yani Allah-u Teala bir kişiyle insanlardan bir kişiyle konuşursa, konuşma karşılıklı mükalemedir. Yani ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kelimenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzeli ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerinin normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah-u Teala bu hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahyle veya bir perdenin arkasından veya